Sonra fizik vücudun teslimi gelecektir. İkinci. Sonra nefsin teslimi gelecektir. Üçüncü teslim. En sonra iradenin teslimi gelecektir. Dördüncü teslim. Ama safhalar dört tane değil. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Mevcide tabiyet iki. Ruhun Allah'a ulaşması üç. Fizik bedenin teslimi dört. Nefsin teslimi beş. Munis olmak altı. İradeyi Allah'a teslim etmek yedi. Beş, iki daha yedi. İşte sevgili kardeşlerim, kapılar herkese ardına kadar açık. Allah Teala istiyor ki herkes cennetine girsin. Bunun için arz kılmış. Ve öylesine kolay şartlar getirmiş ki insan gerçekten şaşırıyor. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin, arkasından da hemen ölmüş olsun. Bu kişi cehenneme gitmiyor. Birinci kat cennete gidiyor. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini mutlaka gösterecektir. Birincide olması bile ikincide veya üçüncide mutlaka gösterir. O mürşide ulaşıp da tabi olursa, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tabiyet onu ruhunu teslime götürecektir. Çünkü ruhu mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılmıştır. 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaşacaktır. İşte bu kişi ruhu Allah'a ulaştığı an ermiş evliya olur. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya ne demek? Ermiş evliya ruhunu Allah'a ulaştırmış, yani ruhu Allah'a ermiş olan kişidir. Ne olur? Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu kat cennete kadar Allah Teala garanti veriyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifade aynen şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah olsun da sözünü yerine getirmesin. Olacak iş mi sevgili kardeşlerim? Mutlaka Allah Teala sözünü yerine getirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona bütün kolaylıkları yağdırır. Ta ki o kişi gitsin, mürşidine ulaşsın, tabi olsun ve 7-8 aylık bir devre boyunca zikirlerini giderek arttırsın ve ruhunu Allah'a Allah ulaştırsın. Ne dedik, ruhunu Allah'a ulaştırsın demiyoruz. Allah ulaştırsın diyoruz. Çünkü Allah Teala ifadesini son derece açık olarak veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar sağlam. Herkes garantide sevgili kardeşlerim. Bir insan cennete mi gitmek istiyor? Garantide. O kişi sadece gelecek, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorduktan sonra mürşidine gidecek, ulaşacak ve tabi olacak. Tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacak. İşte bu kişi ermiş evliyadır. Bütün insanları kapıları ardına kadar açmış Allah Teala. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bir insanın son derece kolay olan bir şeyi yapması lazım. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu bir dilek sadece. Ama bu dilek o kişiyi mutlaka üçüncü kat cennete götürür. Yeter ki kişi bu dileği kalbinden bir dilek olarak yapsın. Kalpten bir dilek değilse, Allah diyor ki, ben diyecekmişim ki, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim de

ruhumu sana ulaştır. Allah Teala benim ruhumu o zaman Allah'a ulaştıracakmış. Bunu demek değil söz konusu olan sevgili kardeşlerim. Bunu dilemek, gerçek anlamda bir dilekle Allah-u Teala'ya başvurmak. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye Allah'a yalvarmak. Allah'tan talepte bulunmak, istekte bulunmak. Burada söz konusu olan şeyi söylemek değil sevgili kardeşlerim. Talep etmek, istemek, kalbi bir taleple Allah-u Teala'dan ruhunu Allah'a ulaştırmasını istemek. İşte bunu kim yaparsa o kişi Allah-u Teala'dan Allah'ın emrettiği bir talepte bulunmuştur. Allah-u Teala sözünü mutlaka yerine getirecektir. Neden? Çünkü diyor ki kim bana ulaşıp da Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum derse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah Teala söz versin de yerine getirmesin. Olacak iş mi sevgili kardeşlerim? Yerine getirmemesi mümkün değil. İşte İslam alemi, işte cennet, işte cehennem. Allah Teala ne kadar kolaylaştırmış her şeyi. Bir kişinin kalpten bir dilek olması kaydıyla Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Tarzındaki bir ifadesi, bir talebi Allah Teala tarafından kabul görüyor. Allah Teala son derece açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Daha ne desin sevgili kardeşlerim? Bu cennetin garantisi değil mi? Söz veren Allah ve sadece diyor bana ulaşmayı dilesin yeter. Dilerse ben sözümü tutarım muhakkak diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bütün insanlar için kapıları ardına kadar açmış. Allah Teala buyuruyor kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ve vücuttan ayrılan bu ruh 7-8 ayda 7 tane gök katını aşıp 7. gök katta Sidretül Müntaha'ya 7. gök katından sonra ulaşıyor. Ve neticede ruh Allah'a ulaşıyor. Peki İslam alemi neye endekslenmiş durumda? Ne yazık ki din adamlarımız namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam için yeterlidir diyorlar. Farz mı? Namaz kılmak farz. Evet, oruç tutmak farz. Zekat vermek farz. Hacca gitmek farz. Kelime-i şehadet getirmek farz. Ve teslimler farz. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı Allah-u Teala niçin dilememizi istiyor? Çünkü sözü var. Bakınız ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennete giremez.
mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennete giremez. Fizik vücudunu teslim etmedikçe dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmedikçe beşinci kat cennete giremez. Muhlis olmadıkça altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennete giremez. Bunların hepsi bir ayrı cennetin anahtarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey ne diye baktığımız zaman Allah'ın istediği şeyin insan adı verilen ruhundan üşürmek lütfunda bulunduğu bu mahluklarının hepsini cennette görmek istemesi. Çünkü onları ruhundan üfürmüş. Allah-u Teala bütün mahlukata ruhundan üfürmez. Ama insana üfürür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef olarak baktığı şey o insanların cennete girmesidir. İster ki ruhundan üfürdüğü o insan denilen mahluk Allah'a karşı görevlerini yapsın da onu da cennetine alsın. Çünkü ona ruhundan üfürmüş. Ruh üfürdüğü bir mahlukunun cehenneme girmesi Allah Teala'nın istediği bir şey elbette değildir. O sadece insana ruhundan üfürmüştür. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'nın en çok sevdiği mahluk insan değil mi? Ruhundan üfürdüğü tek mahluk insan. Ve insanların hepsinin mutlaka cennete girmesini istiyor Allah Teala. Ona göre her şeyini dizayn etmiş. Ve sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de, temelde aynı esasları ihtiva eder. 7 safa, 4 teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi 4 tane teslim. Bütün insanlar için Allah Teala acaba niçin bunu istiyor? Çünkü ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan bu insan adı verilen mahlukun Allah tarafından en çok sevildiği vakasıyla karşı karşıyayız. En çok insanı seviyor. Bütün insanların namaz kılmasından, oruç tutmasından, zekat vermesinden, hacca gitmesinden, kelime-i şehadet getirmesinden daha önde Allah Teala zikrin büyüklüğünü söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Buyuruyor ki: "Ve le zikrullahi ekber." Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah Allah diye zikretmek ekber. Büyüktür, daha büyüktür. Diğer bütün ibadetlerden daha büyüktür. Zikretmek de Allah'a yapılan bir taleptir. Allah'ın
Allah Teala'nın emrettiği şeyleri sıraladığımız zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların, bu İslam'ın 5 şartı bütün insanlar için farzdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Ve o 5 şartın içinde olmayan bir asli müessese daha var. Teslim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartın hiçbirisi adına İslam dediğimiz dinin muhtevasını, temel muhtevasını ihtiva etmiyor. Temel muhtevası nedir? İslam teslim olan demektir. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek hiç kimse İslam olamaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkmaz. Bu kişinin ruhu Allah'a, o kişi dünya hayatını yaşarken hiçbir zaman bu standartlar içinde ulaşmaz. Mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Diledikten sonra Allah-u Teala onda mutlaka mürşit sevgisi oluşturacaktır. Kişi hacet namazını kıldığı zaman, tabi boy abdesti alarak kılınan bir namaz, Allah ona birincide olması bile ikincide veya üçüncide mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişinin o mürşide ulaşıp da ona tabi olması halinde o kişinin ruhunu Allah mutlaka vücudundan ayırarak kendisine doğru yola çıkaracaklar. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyor, ne diyor? Allah'a ulaştırırmış. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi kendisine, o kişinin kendisi değil, bizatihi Allah ulaştırırmış. Açık ve kesin bir vakayla karşı karşıya sevgili kardeşlerim. Ben diyor Allah Teala, o kişinin ruhunu bana ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman ne olur kişi? Ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkan bu ruh 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşıyor ve bu kişi ermiş evliya oluyor. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala ile olan bütün ilişkiler insanı sadece mutlu eder. Eğer o kişi bilerek, isteyerek Allah ile bir standart çalışmaya girmişse, Allah Teala ne istiyor? Ruhunuzu Allah'a mutlaka ulaştırmanızı istiyor. Teslim etmenizi istiyor. Ulaştırmak demekle bu teslim kastediliyor. Yani ruhumuzun Allah'a teslimi. İşte Allah Teala'nın dinimize İslam dinini adını vermesi bundan kaynaklanıyor. İslam dini, yani
Allah'a teslim dini. Bütün insanlar ruhlarını Allah'a teslim etmekle vazifelidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılmış. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılındık. Ne yani, bunların hepsini Allah'a teslim edemezsek cennete giremez miyiz? Olur mu hiç? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet sizin sevgili kardeşlerim. Bu kadar kolay, bu kadar basitken Allah Teala'nın kaideleri, ne yazık ki insanların çoğu cennete giremeyecek. Neden? Çünkü Allah Teala insanların talebi üzerine bunların gerçekleşmesini hayırlı görüyor, geçerli görüyor. O kişi talep edecek Allah-u Teala'nın, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracak. Birincide göstermese bile ikincide veya üçüncide Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin bu mürşidine veya bulunduğu mevkide, ona yakın bir yerde o mürşidin bir vekili varsa, tövbe verme yetkisi verdiği, tövbe verme yetkisine sahip olan bir vekili varsa, ona gidip teslim olması da kişiyi başarıya götürür. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ve sevgili kardeşlerimiz, 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse bütün standartlar Allah-u Teala tarafından kontrol altına alınmıştır ve Allah'ın yardımı başlamıştır. Ne demek istiyorum yani? Allah yardım mı ediyor? Etmez olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'ın sözü var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu Allah'ın sözü. Allah sözünden cayar mı sevgili kardeşlerim? Sözünü yerine getirmemesi mümkün olabilir mi? Asla. Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirir. O Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, birçok din hocasının insanlara hep İslam'ın 5 şartıyla bir öğretiyi öğretmesi gerçekten şeytanın ne kadar kurnaz bir mahluk olduğunu gösteriyor. Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. İslam'ın 5 şartı. Ama şimdi bir sual sorarak bunun ne manaya geldiğini öğrenelim. Allah Teala dinimize ne isim vermiş? İslam. Ne demek İslam? Teslim olan demek. Demek ki Allah Teala teslim olmamızı istiyor ki dinimizin adına İslam dini vermiş. Neyi teslim edeceğiz? Ruhumuzu, sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, en sonra irademizi. Bunları Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Ne yani, bunların hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gideceğiz? Asla. Hiç öyle bir şey yok. Daha bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, Allah'a ulaşmayı dileyip de arkasından hemen ölse, hiçbir şey yapamadan ölse, Allah Teala onu birinci kat cennetine mutlaka alır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mürşidine tabi olmuşsa, çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insana Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verir
ve onu mutlaka mürşidine Allah-u Teala ulaştırmak ister. Tabi Allah-u Teala'nın ulaştırmak istemesi, Allah'ın burada kendi iradesiyle onları Allah'a ulaştırmak manasına geldiği için Allah Teala bunu ister ama bunu tesir sahası içine koymaz. O kişinin kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi Allah'a ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din adamlarımızın İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek demesi o insanların cehennemden kurtulması için gerekli hedefi ifade etmiyor. Allah'ın cennetlerinin sıralanmasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girer. Bu hedefe dayalı olarak Allah'a ulaşmayı dilemeye dayalı olarak mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olursa ne olur? Bir süre ruhu vücudundan ayrılır. Ne olur ayrılırsa? 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh Allah'a ulaşır. Ne olmuştur kişi? Üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ermiş evliya olmuştur. Yani ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir kişi. Sonra bu kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim edecektir. Beşinci kat cennet. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah-u Teala tarafından en güzel standartlar içinde devam ediyor. Ne kadar hüzünleniyoruz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Koskoca bir İslam aleminde din adamlarının çoğu bu konulara hiç dokunmuyorlar. Onlara göre İslam'ın şartı 5. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. Ruhun teslimi yok, fizik bedenin teslimi yok, nefsin teslimi yok, iradenin teslimi yok. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın temel emirlerinin geçerli olmadığı bir standartta bu insanlar nasıl Allah'ın cennetine girecekler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Ama İslam'ın 5 şartında yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi de farz. Ama sevgili kardeşlerim, bu farzlar hedefe götürmüyor. İslam teslim olan demek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan nasıl ruhunu Allah'a teslim edecek ki? Din adamlarımız insanlara İslam'ın 5 şartını öğretiyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz onlara sorduğumuz zaman İslam nedir? Lügat manası nedir İslam'ın? O zaman düşünüyorlar ve bize cevap veriyorlar. Teslim olan demek. Peki sevgili kardeşim, sen şimdiye kadar Allah'a neyini teslim ettin dediğimiz zaman da cevap yok. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah-u Teala insanlara Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Bu teslim müessesesi Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Ama sadece bizim dinimiz İslam kelimesini almış. Teslim olan manasına geliyor. Ve bir süre sonra tatbikat tamamen değişmiş. Zamanımızda şimdi namaz kılmak var, oruç tutmak var,
zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Hepsi de gerçekten farz mı? Farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Hepsi farz. Ama ruhu mevcut değil konunun. Burada ruh nerede? Ruh kişinin kendisinde. Halbuki Allah Teala dinine İslam dini adını vermiş. Teslim dini. Kişi neyini teslim edecek Allah'a? Ruhunu. Neyini teslim edecek? Fizik bedenini. Başka nefsini, başka iradesini. Yedi tane cennetin standartlarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete giriyor. Bu kişi mutlaka mürşid sevgisine ulaşıyor. Mürşidine tabi olduğu andan itibaren ikinci kat cennetin sahibi. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim ediyor. Dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim ediyor. Beşinci kat cennetin sahibi. Munis oluyor. Altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah teslim ediyor. Yedinci kat cennetin sahibi oluyor. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın emirleri bu standartlar içinde cereyan ediyor sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın emrettiği şey insanların mutlu olmasıdır. İnsanlar bedavadan mutlu olmazlar, olamazlar. Mutlu olmak her şeyden evvel kalp temizliğine bağlıdır. Bir insan Allah'a doğru yola çıkmamışsa, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa, bu kişinin ikinci kat cennete girmesi mümkün değildir. Çıkarsa ne olur? Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Onu üçüncü kat cennetinde sahibi mutlaka yapar. Çünkü sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşmayı dileyen kişiyi ben üçüncü kat cennete ulaştırırım diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olsa öyle ölse ikinci kat cennete girer. Ama ruhu vücudundan mutlaka ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üçüncü kat cennete kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Çünkü buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Geri kalanlar kişinin gayretine bağlı. Ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim edecek, nefsini teslim edecek, muhlis olacak, iradesini Allah'a teslim edecek. Arda arda diğer cennetlere birer birer ulaşacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanların bu hedeflere ulaşması Allah Teala'nın temel emri. Onun istediği şey bu kadar basit. İnsan Allah'ın katında mahlukatın içindeki Allah'a en yakın mahluk. Çünkü Allah Teala doğar doğmaz insana ruhundan üfürüyor. Hayvanlara üfürmüyor. Böyle bir dizayn içerisinde Allah Teala'nın istediği şey çok açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Allah istiyor ki herkes Allah'ın cennetine girsin. Herkes mutluluğu öldükten sonra sonsuza kadar yaşasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sualleriniz olduğunu biliyoruz. Bu suallerin sorulabilmesi için burada sözlerimizi tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar. Ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir kez daha Hidayet Güneşimiz Muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta bir arada kıldı. Muhterem Efendimiz ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, sorularımıza geçmeden önce inşallah uygun görürseniz, konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken onların hazırlıklarını yapmaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Tabii inşallah Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Malatya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Cennete gitmek için mürşide tabi olmak yeterli midir Muhterem Efendimiz?
1: Cennete girmek için mürşide tabi olmak evet geçerlidir. Hatta bir insan gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilese bu Allah Teala tarafından bilinir ve bu kişi mürşidine tabi olamadan mürşid sevgisi olması kaydıyla mürşidine tabi olamadan ölmüş olsa bile gene birinci kat cennete girer. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Balıkesir Bigadiç Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Günümüz toplumlarında eskilerdeki gibi büyüklerin elleri öpülmüyor. Mürşidin elinin öpülmesinin hikmeti nedir Muhterem Efendimiz?
1: Aslında eskiden bütün büyüklerin elleri öpülürdü. Şimdi öpülmüyor. Ama diğeri onların hedeflerine ulaşmasına engel olacağı için onu devam ettiriyorlar. Yani mürşidin elinin öpülmesini devam ettiriyorlar. Allah razı olsun. Bu kadarcık bir farklılık var.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, eğer uygun görürseniz inşallah tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum Muhterem Efendimiz.
1: Evet, tövbe merasimini gerçekleştirecek olan kardeşlerimiz ayağa kalksınlar.
0: Hazırlar inşallah Muhterem Efendimiz, arz ediyorum.
1: Tamam. Sevgili kardeşlerimiz, söylediklerimizi tekrar edeceksiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda
2: Allah-u Teala'nın huzurunda
1: günahlarımız için tövbe ederek
2: günahlarımız için tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
2: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağımıza yemin ederek
2: uyacağımıza yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
2: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht
2: kitap, sancak, taht
1: nur ve kılıç verilen
2: nur ve kılıç verilen
1: Mehdi
2: Mehdi Resul'e
1: Emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
2: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
1: ihsanla tabi olduk.
2: İhsanla tabi olduk.
1: La ilahe illallah
2: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Kütahya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek diğer ibadetlerden nasıl üstün oluyor Muhterem Efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi orada bırakmıyor. Allah-u Teala'nın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demek ki bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın devreye mutlaka girmesini ve o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlamasını ifade ediyor. Bu üçüncü kat cennet sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bu standartlara bakılırsa çok büyük bir lütfu. Daha kişi işin başında üçüncü kat cennetin sahibi oluyor. Ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra da mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş. Allah-u Teala bu kadar hayırha sevgili kardeşlerim. İstiyor ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin ve Allah da onları kendisine ulaştırsın, onların ruhlarını. Ve böylece o kişiler Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölseler, birinci kat cennetin sahibiyken, mürşitlerine ulaşıp tabi olduktan sonra ölürlerse ikinci kat cennetin sahipleri, ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıyor. Ve ruh 7-8 aylık bir devrenin sonunda mutlaka Allah'a ulaşıyor. Bu o kişinin ermiş evliya olması demektir. Üçüncü kat cenneti ifade eder. Buraya kadar olan kesim Allah Teala herkese hediye ediyor. İfadeyi tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani dilemesi yeter diyor bana. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah Teala beni kendine ulaştırmıyor diyemez. Çünkü Allah Teala o kişinin bütün kalbini bilir. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Eğer kalben dilemişse o kişinin günahkarlık seviyesi nasıl olursa olsun Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dilesin. Allah kalplere bakar sevgili kardeşlerim. Kişinin kalbi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir hüviyet taşıyorsa Allah o kişiyi 7-8 aylık bir devrenin içinde mutlaka kendisine ulaştırır mürşidine tabi olduğundan sonraki 7-8 aylık bir devre. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana İmamoğlu konferans salonundan bir misafirimiz, namazımızı ve diğer ibadetlerimizi huşu içinde yapabilmemiz için neler yapmalıyız muhterem efendimiz?
1: Böyle bir hedefe ulaşabilmek için bir insanın zikirlerini artırması en büyük faktördür. Ne kadar arttırabilirseniz o kadar mutlulukla görevlerinizi gerçekleştirirsiniz. O kadar seri bir şekilde hedeflerinize ulaşırsınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Atça konferans salonundan bir misafirimiz. Günümüz din tatbikatında zikir ibadeti yapılmıyor. Zikrin din tatbikatındaki yerini açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Zikrin din tatbikatındaki yerine baktığımız zaman muhteşem bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve bildiğiniz gibi ve. Le mutlaka demek. Zikrullah, Allah'ın zikri ekber. Büyüktür, daha büyüktür. Allah Teala diyor ki, bütün Allah Teala'nın emrettiği şeyler, onları yaptığınız takdirde size derecat kazandırır. Ama hedefe götürür mü? Hedefe götürmeye de yardımcı olur. Ama bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olması gerekiyor. Ki ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın da 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu da Allah'a ulaşsın. Şimdi ifadeye baktığımız zaman ve ama le orada çok önemli bir muhteva taşıyor. Mutlaka demek. Mutlaka şartlar ne olursa olsun mutlak olarak zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek ekber, daha büyüktür. Bu bir kesinlik ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak da farzdır, derecat kazandırır. Oruç tutmak da farzdır, derecat kazandırır. İnsanlara iyilik etmek de farzdır, derecat kazandırır. Ama zikir hepsinden daha büyüktür. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin Poroslar konferans salonundan bir misafirimiz. Allah katında üstünlük takva iledir diye biliyorum. Nasıl takva sahibi olabiliriz muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileme eğer kalpten gerçekten tahakkuk etmişse Allah Teala sizde bir mürşit araması tahakkuk ettirecektir. İşte o zaman hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösterir sevgili kardeşlerimiz. Bu konuda sizlere siz demekten muradımız bizim kardeşlerimizin dışındaki kardeşlerimiz tabiatıyla bizimkiler zaten bize tabi olmuşlar. Dışındaki kardeşlerimiz için de aynı şey söz konusudur. Yapılması lazım gelen şey bize tabi olmak değildir. Hacet namazını kılarak evvela boy abdest alacak kişi, sonra hacet namazını kılacak, sonra da bu namazda Allah'ın kendisine mürşidini göstermesini isteyecek. Allah Teala bizi de gösterebilir, başka bir mürşidi de gösterebilir. Ama Allah'ın gösterdiği mürşit doğrudur. Herkesin bir başka şahsiyeti var sevgili kardeşlerim. Herkes ayrı bir bütünü ifade eder. Herkes yaşadığı süreç içerisinde başından geçen olayların tesiri altında birbirinden farklı birçok meziyetlerin sahibidir. Ve o farklılık da insanları birbirinden farklı kılar. Öyleyse Allah Teala onlara gösterdiği zaman mürşitlerini o kişiler bilsinler ki Allah Teala en doğrusunu bilir. Ve Allah kimi gösteriyorsa o kişi ona gidecek ve tabi olacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Sincan konferans salonundan bir misafirimiz. Ehli sünnet vel cemaat yolundan gitsek yeterli olmaz mı? Bir mürşide tabi olmak şart mı muhterem efendimiz?
1: Evet şart. Bir kişi mürşidine tabi olmazsa hidayete eremez. Yani bir kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp onun elini öpmedikçe o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılamaz. Ruh Allah'a ulaşamaz. Allah'ın kanunu var. Ruhun Allah'a ulaşması için mutlaka o kişinin mürşidine tabi olması gerekir. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hollanda Amsterdam konferans salonundan bir misafirimiz. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak için Kur'an okumayı bilmek gerekir mi muhterem efendimiz?
1: Hayır, gerekmez. Allah razı olsun. Eski yazıları bilen kişi de, bilmeyen kişi de bu hedeflere ulaşabilir. Bir engel yok. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Serbest iradenin kaderimize etkisi var mıdır? İrademizin kaderde rolü nedir muhterem efendimiz?
1: İradenin kaderdeki rolü şudur. Sevgili kardeşlerim, irade bize yapmamız gereken şeyleri yaptıran bir temel faktördür. Bütün insanların iradesi mevcuttur. Ve herkesin Allah-u Teala kendi iradesiyle hedefe ulaşmasını ister. Yani o kişi ruhunu Allah'laştırmayı kendisi istemelidir. Fizik vücudunu teslim etmeyi kendisi istemelidir. Nefsini teslim etmeyi, muhlis olmayı, iradesini Allah'a teslim etmeyi kendisi istemelidir. İsterse Allah-u Teala ona mutlaka bunları birer birer yaşatır. Yaşattıkça o kişinin cenneti birinci katken ikinci kata, ikinciden üçüncüye, üçten dörde, dörtten beşe, beşten altıya, altıdan yedinci kat cennete ulaşır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, manevi olarak çok kötü durumdayım. 1,5 yıldır Allah'a ulaşmayı diliyorum ama olmuyor. Sizin büyük bir Allah dostu olduğunuza inanıyorum. Ben tövbe alsam Allah kabul eder mi muhterem efendimiz?
1: Evladım, insanlar bir yanlış zanla hareket ediyorlar. Allah-u Teala herkesi kabul eder. En büyük günahları yapmış olan birisini bile Allah-u Teala kabul eder. Ama vereceği standart, onun sahip olabileceği rakamları ifade eder. Daha öteye geçmez. Allah-u Teala ister ki herkes cennete girsin. Bir kişinin mürşidine tabi olması demek, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cenneti hak etmesine rağmen, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cenneti hak eder. Ruhu vücudundan ayrılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte bu üçüncü kat cennettir. Allah Teala bu konuda kesin bir hüküm koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Kur'an-ı Kerim. De Allah böyle söylüyor. Allah ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Bu üçüncü kat cennet demektir. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olup tabi olduğu anda vücudundan ruhun ayrıldığı kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kat cennete girer. Demek ki Allah-u Teala'nın dizaynı 7 tane safayı ifade eden bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala kaideler koymuş ve bu kaidelere göre 7 safa ve 4 teslim insanlar için bir merdiven basamakları gibi muhteva taşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, Allah'a ulaşmayı dileyip de arkasından mürşidine tabi olmuşsa bu kişi ikinci kat cennete giriyor. Mürşidine tabi olunca bu kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor, Allah'a ulaşıyor. Bir kişi Allah'a ulaştıktan sonra üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudunu teslim ediyor, 4. kat cennetin sahibi, nefsini teslim ediyor, 5. kat cennetin sahibi, muhlis oluyor, 6. kat cennetin sahibi, iradesini de Allah'a teslim ediyor, 7. ve son kat cennetin sahibi oluyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kahramanmaraş, Elbistan konferans salonundan bir misafirimiz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan neydi? Biz de Osmanlı gibi nasıl oluruz muhterem efendim?

0: bölüm oluşmuştu. Ama bunlar, bu ayrı bölümler birbirlerine sıkı sıkıya bağlı, dinlerine son derece sadık olan Allah'ın dostlarıydı. Osmanlı bütün dünyaya tasavvufun güzelliklerini ispat eden bir özellik taşır. Ne yazık ki zamanımızda artık tasavvuf insanların çoğu tarafından tahakkuk eden, yaşanan bir muhteva taşımıyor. Belki bir gün o noktalara tekrar geliriz sevgili kardeşlerim. İnsanlar tasavvufu yaşayıp da onun ne kadar muhteşem bir mutluluk kaynağı olduğunu gördükleri zaman ondan ayrı kalmaları mümkün olmaz. Biz de ümit ediyoruz ki insanlar sorarlar, biz onları anlatırız, onlar da tabi olurlar. Tabi olduktan sonraki mutluluğu gördükleri zaman da Allah'a devamlı hamd ederler, şükrederler. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Elazığ Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Zikir ibadeti bizde neyi sağlar? Mutluluğumuz için bizde ne gibi bir değişim oluşur muhterem efendimiz?
0: Anlaşılamadı.
1: Zikir ibadeti bizde neyi sağlar? Mutluluğumuz için bizde nasıl bir değişim olur muhterem efendimiz?
0: Evet, bu sorunun cevabını zaten verdik ama tekrar söyleyelim. Zikir ibadetlerin en büyüğüdür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve le zikrullahi ekber." Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya ağzını da kımıldatmadan diye Allah kelimesini tekrar eden bir insan devamlı derecat kazanır. Ve bir insanın cennete girmesini temin eden şey kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Artvin Merkez Konferans Salonu'ndan misafirimiz. Zikir yaparken abdest şart mıdır muhterem efendimiz?
0: Zikir yaparken derecat kazanmak istiyorsa kişi, evet, şarttır. Ama sadece mutluluk açısından düşünüyorsa konuyu, şart değildir. Allah razı olsun. Biz ama herkesin abdestsiz dolaşmasını çok daha mutluluğun temeli sayarız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Atça Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Yakınlarım sürekli ibadet ediyorlar ama çok öfkeliler ve sevgiden eser yok. Ben bunları görünce onlar gibi olmak istemediğim için yapmıyorum ve diyorum ki bu işin içinde bir eksik var. Bu eksik nedir acaba? Ama bugün sizin konferansınızı dinledim. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ve sizi dinlerken inanın ki içim yanıyor ve ayaklarım şimdi yere basmıyor. Bu iş bu kadar kolay mıydı? Allah sizden sonsuz kere razı olsun muhterem efendimiz.
0: Bir insanın mutlu olabilmesi, onun mürşidine bağlanmasına bağlıdır sevgili kardeşlerim. Mürşidine tabi olmasına bağlıdır. Başka bir yükselme standardı yok. Bir insan bilecek ki 7 tane safha var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiyet. Nasıl olacak? Kişi hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. O mürşide veya o mürşidin kendi bölgesinde bulunan bir vekiline tabi olacak. Böylece tabiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılacak. Ayrılınca o ruh Allah'a doğru yola çıkan kafileye otomatik olarak karışır. Yani o Allah'a doğru yola çıkan ruhlardan oluşan kafileye mutlaka karışır ve 7 tane gök katını birer birer aşar,

0: Birinci gök katında 7 tane alemden geçer. Sonra Sitretül Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman ne olur? O kişi ermiş evliya olur. Ne olmuştur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah'ın emrine tam olarak itaat ederek Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey mi? Bütün insanların Allah'a ulaşması. Ulaşanlara ne diyoruz? Ermiş evliya diyoruz. Nereye ermiş? Mürşide ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Sincan konferans salonundan misafirimizin suali. Ruhu Allah'a teslim etmemiz gerektiğini söylediniz. Ruhumuz çıkarsa ölüm gerçekleşmez mi muhterem efendimiz?
0: Gerçekleşmez. Ruhun ölümde bir, bu istikamette ilişkisi yok. Tam tersine, eğer ölürsek ruhumuz bizi terk eder. Yani ruhumuzun bizden ayrılması için bizim ölmemiz lazım. İnşallah anlatabilmişimdir.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimizin suali, hacet namazından sonra rüyamızda gördüğümüz kişinin Allah'ın tayin ettiği kişi olduğundan nasıl emin olabiliriz? Zira hocalar rüyalara şeytan karışır diyorlar muhterem efendimiz.
0: Çok kolay. Kişi tekrar hacet namazını kılar. Sorar, bir daha kılar, sorar. Eğer Allah Teala 7 defa mesela kılmışsa kişi, ona bunun çoğunluğunda göstermişse mürşidini, tamam, o mürşid onundur. İsterse daha çok sorar, çok daha fazla sorar ve Allah-u Teala'nın devamlı gösterdiğini de görür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimiz, nefs tezkiyesi farz mıdır muhterem efendimiz?
0: Nefs tezkiyesi de farzdır, tasfiyesi de farzdır. Allah'a ulaşmayı dinlemek farzdır. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhun Allah'a teslimi farzdır. Fizik vücudun teslimi farzdır. Nefsin teslimi farzdır. İradenin teslimi farzdır. Hepsi farz hükümlerin arasındadır. Ama insanlar bunların hepsini yapmazlarsa cehenneme mi girerler? Hayır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşar ve görevlerini yapmaya devam ederse mutlaka mürşit sevgisi Allah-u Teala ona verecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetine sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ruh Allah'a ulaşacaktır 7-8 ay içinde. Üçüncü kat cennetine sahibidir. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. 4. Sonra nefsini teslim edecektir. 5. Sonra muhlis olacaktır. 6. En sonra iradesini de Allah teslim edecektir. 7 yani 7. kat cennetin sahibi olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yine Ankara Sincan konferans salonundan bir misafirimizin suali. Oruç tutmanın Allah katındaki fazileti nedir muhterem efendimiz?
0: Oruç farz kılınmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bir farzın yerine getirilmesi veya getirilmemesi söz konusudur. Eğer gereken yapılırsa Allah-u Teala'nın emri yerine getirilmiştir. Yapılmamışsa o zaman Allah'ın emri yerine getirilmemiştir. Allah'ın emri yerine getirilirse ne olur? Kişi derecat kazanır. Getirilmezse derecat kazanamaz. Yasak edilen bir işlem yapılmışsa derecat kaybedilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin Toroslar konferans salonundan bir misafirimizin suali. Allah yolunda yaptığımız hizmetlerin en ahsen şekilde olması için nelere dikkat etmeliyiz muhterem efendimiz?
0: Allah Teala'nın emirlerine, Allah Teala her açıdan Kur'an-ı Kerim'e emirlerini koymuş. O kişinin hedefi neyse o hedef Kur'an-ı Kerim'deki asli unsurlara dayalı olarak gerçekleştirilmelidir. Böylece Allah Teala'nın emri üst seviyede gerçekleşmiş olur. Allah Teala açık ve kesin şekilde yapılması lazım gelenleri söylemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Mürşidimize tabi olmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücudumuzu teslim etmeliyiz. Nefsimizi teslim etmeliyiz. Muhlis olmalıyız. İradeyi Allah'a teslim etmeliyiz. Bunların hepsi yapılması lazım gelen temel faktörler. Ama bir insan daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eder. Dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder. Beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini Allah'a teslim eder. Yedinci kat cennetin sahibi olur. İşte hepsi bu kadar sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, yabancı bir arkadaşım var. Mürşidini nasıl sorması lazım muhterem efendimiz?
0: Boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. Böyle sorması lazım inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Limandere konferans salonundan bir misafirimiz. İhtiyakımızı nasıl arttırabiliriz muhterem efendimiz?
0: Zikirlerimizi arttırarak.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer suali, görev bilincimiz nasıl olmalıdır muhterem efendimiz?
0: Allah Teala'nın emrettiği her şey görevin parçasını teşkil eder. Bizim bu konuda en çok dikkat etmemiz lazım gelen şey ya da özellikle özenerek yapmamız lazım gelen şey özellikle zikri üst seviyede gerçekleştirmemizdir. Geri kalanlar bellidir. Namaz nasıl kılınır, oruç nasıldır, zekat nasıl verilir, hacca nasıl gidilir. Kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirme standartları hep birbirinden farklı oluşur. Herkesin ayrı bir düşünce standardı vardır. Aynı şeyi okurlar ama tatbikata geçerken birbirinden farklı şeyler her zaman oluşabilir. Bu yaşamın tabiatına uygun bir şeydir. Kişiler detayları bütün boyutlarıyla bilmedikleri için detaylarda farklı sonuçlara ulaşılabilir. Bu önemli değil. Önemli olan asıllar. Asıllar Allah Teala'nın kanunlarıdır. Ve nasıl yapılacağı da herkes tarafından bellidir. Namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl tutulur? Zekat nasıl verilir? Her şey bellidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Uşak Karahallı konferans salonundan bir misafirimiz. Biz daha önce Allah'a ulaşmayı hiç duymadık. Bu dileği yaparsak gerçekten cennete gider miyiz muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin gerçekten dileyip dilemediğine bağlıdır. Eğer dilemişse bu kişi mutlaka mürşit ihtiyacı duyacaktır. Ve mürşide ulaşmak istikametinde talep iç kalbinden gelecektir. Eğer durum buysa o kişi hiç üzülmesin, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimizin suali, siz ayetlerle anlattınız Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Peki bizden bunu şimdiye kadar gizleyenler bizi hep aldattılar mı muhterem efendimiz?
0: Niçin aldatsınlar? Aldatacakları bir şey yok. özellikle aldatacaklarını ise hiç zannetmeyiz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istikametinde sizlere yardımcı olan insanlar sizi hiç aldatmazlar. Sevgili kardeşlerim, nerede bir problem görürseniz bize ulaşın, sorun. Biz size Allah'tan sorarak cevabını alıp veririz. Bir probleminiz yok. Allah razı olsun. Ama kimseyi kendi başınıza suçlamayın lütfen.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Atça konferans salonundan bir misafirimiz. Dininiz İslam ise teslim olun dediniz. Peki biz kendimiz Allah'a ulaşamaz mıyız? İlla Allah tarafından görevlendirilmiş bir isim olması lazım muhterem efendimiz.
0: Evet, mutlaka lazım. Çünkü size de Allah-u Teala'nın cereyanının geçmesi lazım. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geçiyor. Ondan sonra diğerlerine ve her mürşide ulaşan kişi bu hedefe ulaşmış oluyor. Şimdi zamanımızda kendi mürşidine ulaşan kişi bir başkasına bu istikamette faydalı olmak istiyorsa, o mesela öyle bir yerde olabilir ki orada başka bir mürşit yoktur. Bizim de mürşit olmayan bir kardeşimiz oraya gitmiştir. Mürşit değildir ama cereyan vardır onda. O zaman her zaman olmamak kaydıyla böyle bir kardeşimiz de tövbe verebilir. Ve cereyan öbür tarafa geçer. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. İslam ülkeleri bugün birbirleriyle kavgadaysa bu yanlarında Allah'ın evliyası olmadığı için mi, yoksa Allah'ın dinini yaşamadıkları için mi muhterem efendimiz?
0: İkisi de geçerli evladım.
1: Bir diğer misafirimizin suali. Bir insan Allah'a kavuşmayı diledikten sonra ölürse, birinci kat cennete geldiğinde kaldığı cennet katından Allah'ın katına ulaşabilir mi muhterem efendimiz?
0: Ne demek o, anlayamadım. Tekrar et bakayım.
1: Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölüp de birinci kat cennete gittiğinde kaldığı cennet katından Allah'ın katına ulaşabilir mi muhterem efendimiz?
0: Allah'ın katı diye bir şey yok yavrum. İnsan cennetin katları var. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hocam Allah'a ulaşmayı dilemeyi ben nasıl yapacağım muhterem efendimiz?
0: Boy abdest alacaksın ve Ya Rabbi diyeceksin. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır. Ve böyle yüzünü sıvazlayacaksın. Ondan sonra hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormaya başlayacaksın. Belki birinci de göstermez, ikinci de göstermez. Belki daha da uzun sürebilir. Ama Allah Teala mutlaka neticede mürşidini gösterecektir. O zaman o mürşide ulaşıp tabi olacaksın. İşte bu kadar kolay. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Samsun Telme konferans salonundan bir misafirimiz. Sihir, büyü var mıdır? Varsa korunma yolları nelerdir muhterem efendimiz?
0: Sihir de var. Zaten büyü de sihir demek. Büyüden ve sihirden kurtulmak için kişi hep Allah-u Teala ile irtibatını muhafaza etmelidir. Eğer kişi her zaman abdestli olursa, hep insanların hayrına bir dünya hayatı yaşamaktaysa, şeytanın onu tesir etmesi bir hali zordur. Biz insanlar Allah'ın emirlerine itaat etmek suretiyle Allah'ın bize her an yardım etmesini sağlayabiliriz. Bu konudaki en büyük yardımcı zikirdir. Az zikir, çok zikir ve daimi zikir, zikrin üç çeşididir. Daimi zikir, kişinin uyurken zikirle uyuması ve uyandığı zaman da hala zikrinin devam etmesi halidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Kainatın Öğretmeni Efendimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hidayeti sizden öğrendik. Bize hidayeti bir kez daha açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Allah razı olsun. Hidayet, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde kademe kademe yükselmesinin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hidayetin birinci mertebesindedir. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci mertebesindedir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ruha Allah'a ulaşan kişi üçüncü mertebesindedir. Fizik vücudunu teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, mucis olan 6, iradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kademeye ulaşır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ondan da Amsterdam konferans salonundan bir misafirimiz. Hidayetçi kimdir muhterem efendimiz?
0: Hidayetçi, hidayete ulaştırandır. Allah Teala insanlara bu istikamette yetkiyi onların kendi mürşitlerine tabi olmasıyla verir. Adım adım hidayette insanlar yol alırlar ve yavaş yavaş başkalarına da hidayet ulaştırmak istikametinde bir faaliyetlere tahakkuk eder. Ve unutmayalım sevgili kardeşlerimiz, herkese yardım etmeliyiz. Hidayeti isteyen bir insan mutlaka cereyanı almak mecburiyetindedir. Ve bu istikamette ulaşabileceği yerdeki bir mürşide ulaşması ve tabiyeti yeterlidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Isparta Şarki Karaağaç konferans salonundan bir misafirimiz. Sırat-ı müstakim nedir muhterem efendimiz?
0: Sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan yol demektir. Allah'a götüren yol sırat-ı müstakim adını alır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi gider mürşidine tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren artık sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Kişiye Allah'ın nurları nasıl gelir? Allah'ın nurları kişide nasıl bir değişiklik yapabilir muhterem efendimiz?
0: Bir kişinin Allah-u Teala'dan nur alabilmesi mutlaka mürşidine tabi olmasına bağlıdır. Tabiyet yok. Tabiyet yoksa Allah'ın nurunun o kişiye ulaşması da söz konusu olmaz normal standartlarda. Ama kim tabi olursa, tabi olduğu andan itibaren Allah'ın nuru o kişiye ulaşmaya başlar. Zikrini arttırdıkça kişinin nefsinin kalbi nurla adım adım artan bir şekilde aydınlanacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Çamköy konferans salonundan bir misafirimiz. Sadıklarla beraber olun ayetindeki sadıklar kimlerdir muhterem efendimiz?
0: Allah'ın emirlerine sadakatle sarılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, zikirlerini yapanlar, başka insanlara yardım edenler. Ama bu sadıklar bunların hepsini beraber yapmaya çalışarak bu hedefe ulaşmışlardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Çamdibi konferans salonundan bir misafirimiz. Biz Allah'a nasıl ulaşacağız? Allah bizim alemimizin dışında değil mi muhterem efendimiz?
0: Allah bizim alemimizin dışında değil mi? Dışında olur mu yar mı? Her yerde Allah Teala. İstediği an istediği yerde. Onun için bir dünya adı verilen gezegenin içi dışı kainat hiçbirisi geçerli değil isim olarak. Dilediği anda dilediği yerdedir. Uzaklık bilmem kaç yüz bin kilometre. Hiç önemli değil Allah için. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek çoğumuzun yeni aşina olduğu bir kavram. Sahabe de bu dileğin sahibi miydi muhterem efendimiz?
0: Sahibi olmak şöyle dursun. Onlar ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün boyutlarıyla sahipleriydiler. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, İslam'ın beş şartı da Kur'an'ın emri değil mi? Bizim Allah'ın emirlerine teslim olmamız gerekmiyor mu muhterem efendimiz?
0: Yedi şartın arasında beş şart da var evladım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İslam dininde tabiyet bu kadar önemli ise biz de şimdi tabi olsak yeterli olur mu muhterem efendimiz?
0: Tabi olmak konunun başlangıcı. Yeterli olması için Allah Teala'nın emirlerine hep devam etmeniz gerekecek. Mesela zikir yapacaksınız. Mesela bütün namazlarınızı kılacaksınız. Başlangıçta bir insan bunların zor bir şey olduğunu zanneder. Ama başlayınca onların ne kadar kendisini mutlu eden davranış biçimleri olduğunu yaşamaya başlar. O zaman Allah Teala hep şükreder. Ya Rabbi sana sonsuz hamd ederim, şükrederim ki beni tasavvufun içine aldın. Ben de tasavvufu yaşayan diğer kişiler gibi artık mutluyum. Bunu söyler sevgili kardeşlerim. Tasavvuf yaşayanlara mutlaka saadeti, mutluluğu ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla Yatağan konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşide tabi olduktan sonra görevlerimizi yerine getiremezsek daha kötü olmaz mı muhterem efendimiz?
0: Daha kötü olmaz. Daha iyi olur. Zaten gerçek anlamda bir mürşide sahip tabi olan kişi değişmeyi hemen yaşamaya başlar. Bu değişme negatiften pozitife doğrudur. Ve mutlaka başarı kazanılır. Eğer kişi gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş ise Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun Terme konferans salonundan bir misafirimiz. Hacet namazı ve istihare namazları farklı şeyler mi? Hacet namazı nasıl kılınır muhterem efendimiz?
0: İkisi de boy abdestiyle kılınır. Birbirinden ayrı şeylerdir. Hacet namazı bir kişinin Allah-u Teala'dan bir şeyi talep etmesi demektir. İstemesi demektir. Bunun için o namazı kılar ve sonunda da Allah-u Teala'ya namazı kıldıktan sonra Ya Rabbi ben şunu diliyorum senden. En kısa sürede bana bunu ulaştırmanı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim yolumu aç, bana öğret. Bu hedefe ulaşmak için ne yapmalıyım? Bu istikamette bir gayret olması lazım kardeşimizin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Birçok din alimi, dini ve Kur'an'ı kendine göre yorumluyor. Biz doğrusunu nasıl bulacağız muhterem efendimiz?
0: Orada bir probleminiz yok. Bize sorarsınız. Biter iş.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Sırat Köprüsü var mıdır? Cennete oradan geçerek mi gideceğiz muhterem efendimiz?
0: Hayır, Sırat Köprüsü bir isimdir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah ile olan ilişkilerde samimiyetin önemi nedir muhterem efendimiz?
0: Samimiyetin.
1: İnşallah muhterem efendimiz.
0: Samimiyet kişinin kendi istikametindeki davranışlarında yalan standardını devre dışı bırakması halidir. Eğer bunu yapabilirseniz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz cennetlik olabilmek için nasıl yaşamalıyız muhterem efendimiz?
0: İnsanların bilmedikleri işte en önemli konu bu. Sevgili kardeşlerim, cennetlik olmak hiç de insanların zannettiği kadar zor bir şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, eğer gerçekten dilemişse birinci kat cenneti hak etmiştir. O artık severek namaz kılmaktadır. O artık severek başka insanlara yardım etmektedir. O artık severek mutluluğu yaşamaktadır. Allah Teala'nın neden namazı koyduğunu, neden başka insanlara yardımı koyduğunu o tatbikatı yaptıkça anlayacaktır ve mutluluğu her geçen gün artacaktır. Eğer kendi kendine diyecektir ki ha Allah Teala bunları koymuş. Bunları, bu işi yapanları mutlu etmek için koymuş. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutluluğuyla dilemeyen bir insanın mutluluğu asla eşit olamaz. Başka insanlara yardım eden bir insanın durumuyla yardım etmeyen bir insanın durumu eşit olamaz. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe ki bunun temel faktörü zikirdir, bir başka ifadeyle zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun da ona paralel olarak arttığını yaşayacaksınız. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikir nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsini yok edeceği cihetle sizi negatif istikamette tesir altına alabilen bütün faktörleri devre dışı bırakır. Bunun manası mutluluğu her açıdan yakalamanızdır. O zaman şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle güzel inşallah. Muhterem efendimiz, bir izleyicimiz, günümüzde birçok din ve mezhep var. Hepsi için temel şart Allah'a ulaşmayı dilemek midir muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, Musevilik diyoruz. Bakıyoruz ki bunu kuran kişi Allah Teala'nın bir resulü. Hristiyanlık var. Bakıyoruz bunu kuran kişi gene Allah'ın resulü. Sırasıyla konuşuyorum. Müslümanlık var. Müslümanlıkta da bunu gerçekleştiren kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gene Allah'ın Resulü. Aynı zamanda bu üçü yalnız Resul değil, aynı zamanda Nebi. Yani Peygamber. O zaman bir vakayla karşı karşıyayız. Eğer bir din ortaya konulmuşsa, Musevilik gibi, Hristiyanlık gibi, İslam gibi, o dinin sahibi Allah'ın bir peygamberidir. Hiç kimse bu üç tane peygamberin varlığından şüphe edemez. Onlar yaşadıkları devre boyunca kendilerine düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirmişlerdir, peygamberlerdir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir insan şeytanın vesvesesinden nasıl kurtulabilir muhterem efendimiz?
0: Bir insan şeytanın vesvesesinden kurtulmak için biraz gayret sarf etmek mecburiyetindedir. Bunun temelinde zikir vardır. Zikriniz arttıkça nefsinizin kalbinde sizi negatife ulaştıracak olan nefs afetleri adım adım yok olacaktır. Azalacaktır. Yok olmak istikametinde ve bir gün daimi zikre ulaştığınız zaman yok olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden ne istiyor bunu hiç unutmayın. Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanın şartlarını koymuş Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e ve bunları gerçekleştirdiğiniz zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Hristiyanlarla ve Musevilerle yaptığımız toplantılarda gördük ki aslında dinler arasında büyük bir farklılık yok. Hazreti Musa da bir peygamber, Hazreti İsa da bir peygamber sırasıyla, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamber. Peygamberler, yani nebiler, Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri. Sevgili kardeşlerimiz, yaşamak, Allah ne kadar ömür verirse o kadar devam eden bir vetiredir. Ama bu hayatı yaşarken mutlu olmalıyız. Mutlu olmaksa en kestirme safhada başkalarını mutlu etmekle gerçekleşir. O kişinin mahiyeti ne olursa olsun, eğer o kişi kendisini başka insanların mutluluğuna adamışsa, hep mutlu olacaktır. Hepiniz böyle bir saadeti gerçekleştirmekte imkan sahibisiniz. Gerçekleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki hiç de zor bir şey değil ama sizi çok büyük ölçüde mutlu edecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tabi değilim, tabi olmadan da Allah zikrini çekebilir miyim muhterem efendimiz?
0: Tabi olan da Allah zikrini çekebilir, tabi olmayan da Allah zikrini çekebilir. Ama tabi olmayan kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz ve Allah'a ulaşamaz. O ermiş evliya hiçbir zaman olamaz. Kişinin isteğine bağlı bir olay. O kişi ermiş evliya olmak istiyorsa mutlaka mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Başka bir alternatif yok. Ama ben cennete gitmek istiyorum. Hedefim bu kadar. Böyle diyen bir insan daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Mürşidine, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid mutlaka gösterilir. O mürşide ulaşılıp da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu da vücudundan ayrılır. Ve Allah Teala bir garanti veriyor burada. Şöyle diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi de Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, yani kalbi net olarak böyle bir istikamete yönelmişse Allah Teala mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır ve bu ulaşmadan sonra O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi ermiş evliya olur. İşte üçüncü kat cennet. Üçüncü kat cennet herkese, üçüncü kata kadar olan cennet herkese açıktır. Bütün insanlar bu hedefleri gerçekleştirebilirler. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir İnönü konferans salonundan bir misafirimiz. Tövbe alırsam derslerimi çekemem diye korkuyorum. Ne yapmam gerek muhterem efendimiz?
0: Ne olur diyelim ki çekemedin. Bir şey kaybetmiş olmazsın ki. Ama aklına geldikçe çekmek ihtiyacı duyacaksın. O zaman bu yeniden başladığın ikinci başlangıç seni çok yukarıları taşıyabilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, namazımı kıldığım halde, Kur'an-ı Kerim okuduğum halde ölümden çok korkuyorum. Bu korkumu yenmek için ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşim, unutma ki öldüğün an artık hiçbir şey hissedemezsin. Hiçbir negatif şeyi yaşayamazsın. Seni üzebilecek olan hiçbir olay tahakkuk edemez. Ölüm hiç de zannettiğin gibi korkunç bir şey değil. Sadece bu dünyadan ayrılıp başka bir dünyada yaşantını devam ettirmek demek. O zaman hatta belki de o şarkıyı söylersin eğer cenneti hak edecek standartlara şu anda sahipsen ki bizim kardeşimizsen mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişsindir. Tabiyetinde gerçekleştirdiğine göre ikinci kat cennet senin. Hele aradan zaman geçmişte ruhunu Allah'a ulaştırmışsan üçüncü kat cennet de senin. Sevgili kardeşlerim bu şartlar altında sadece mutluluk var senin için. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz amelü salihat deyince, salih amel deyince insanlar iyi işler diyor. Bu kavramın aslını açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşim mesela namaz kılıyorsun. Bu bir amelü salihattır. Zikir yapıyorsun. Bu da öyle bir amelü salihattır. Salih ameldir. İnsana derecat kazandıran işlev demek. Amel, işlev. Yani bugünkü tabirle işlev deniyor. Bu amel, bir şeyle meşgul olmak manasına geliyor. Salih amel işlemek demek, bir insanın derecat kazandırıcı amel işlemesi demektir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü sizi cehennemden kurtaracak olan şey, kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olmasıdır. Bunu gerçekleştirmeye çalışın sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben size tabi olmak istiyorum. Hacet namazı kılıp sizi rüyamda görmem şart mı muhterem efendimiz?
0: Yo, birçok kişi böyle bir şeyi düşünmeden tabi oluyorlar. Ve herkes hayatından memnun. Bir problem yok. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, psikolojik sorunlarım var. Nasıl kurtulabilirim muhterem efendimiz?
0: Bize ulaş evladım, soralım Allah Teala'dan inşallah. Ne yapman lazım geldiğini söyleyelim sana. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bu yaşadığımız mutluluğu diğer insanlara nasıl anlatmalıyız? Sevgimizi onlara nasıl göstermeliyiz muhterem efendimiz?
0: Onlara güzel davranarak. Onlar size şu veya bu sebeple kızsa bile sizin asla kızmamanız onları evvela hayrete düşürecektir. Sonra da belki inanmayacaklardır. Tekrar aynı şeyleri yapacaklardır sizi imtihan etmek için. Ama bakacaklardır ki siz hep onları mutlu edecek olan davranışların sahibisiniz. O zaman tasavvufta olmanın farklı bir hüviyet taşıdığını onlara ispat etmiş olursunuz. Kim bilir belki onları da kurtarırsınız. Kuvvetli bir ihtimal. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Eğer uygun görürseniz sizi çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Tek istediğimiz şey sizlerin mutluluğu. Hele bu mutluluk başkalarını mutlu etmekle sallanıyorsa çok daha güzel bir şey olur. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Konferans burada tamamlanıyor inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki uyduğumuz artık uzaya çıkmak için hazır. Birkaç gün sonra inşallah sizlere göklerden sesleneceğiz. Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı bu büyük imkanı hazırlayan kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Fransa'dan lazım gelen her şeyi gerçekleştiren kardeşlerimiz, Allah sizlerden razı olsun. Uydu gerçekten çok önemli bir vasıta sevgili kardeşlerimiz. Biz istiyoruz ki bütün insanlar öğrensinler Allah'ın onları ne kadar çok sevdiğini. Öğrensinler. Ve mutlu olmanın sırlarını öğrensinler. Nefsin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyirle insanların mutluluğu artar. Herkesin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Herkesin ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ama Allah Teala'nın bir emri var. Ruhumuzu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İşte böyle bir muhteva içinde üzerimize farz kılınan o hedefi mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bir insan bu hedefe ulaşabilmek için önce Allah'tan mürşidini sormalıdır. O mürşid kimse ona gitmeli ve onun önünde tövbe ederek el öpmelidir. Ve o anda o kişinin ruhu, vücudunu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yolculuk etmekte olan bir kafileye katılacaktır. Bu yolculuk 7-8 ay sürebilir. Sevgili kardeşlerim, 7 tane gök katı aşılacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçilecektir. Nihayet ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh nereden gelmiştir? Allah'tan gelmiştir. Bütün insanlar doğunca Allah-u Teala onların her birine ruhundan üfürür. İşte bu Allah'ın üfürdüğü, Allah'ın
ruhu bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Ama ruhunu geri istiyor. İşte Allah-u Teala onun için mürşidi farz kılmıştır. Kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın tayin ettiği mürşit neredeyse, ne kadar uzak olursa olsun, oraya gidip mürşidin elini öpecek ve ona tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ruh vücudu terk eder ve Allah'a doğru o sırada yolda olan bir kafileye, Allah'a doğru yola çıkan bir kafileye mutlaka katılır. İşte bu ruhlar Allah'ın zatına 7 tane gök katını açtıktan sonra 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yaparak Allah'ın zatına ulaşmak üzere yolu tamamlarlar ve Sitetül Müntaha'da Allah'ın zatına ulaşırlar. Sitetül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluk vaat ediyor. Kim Allah ile beraberse mutluluğu onlar yaşayabilir. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir. Huzur içinde yaşama halidir. Böyle bir muhtevayı bütünüyle yaşayabilmek, nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Ama başlangıçtan itibaren her kademe nefsin kalbindeki afetleri biraz daha azaltacağı için giderek artan bir mutluluğu 7-8 aylık bir süreç içinde o kişiye yaşamayı nasip kılar Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzur, mutluluk Allah ile bir ve beraber olmakla hedefe doğru yürür. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisindedir. Çünkü ifadesi açık ve kesin bir standartta ortadadır. Buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bütün insanlar için ermiş evliya olmak Allah'ın garantisi altındadır. Herkes ermiş evliya olabilir. İşte bu ermiş evliyayı Allah Teala daha üst makamlara çıkartır. Ruhun Allah'a ulaşması birinci teslimdir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimdir. Nefsin teslimi üçüncü teslimdir. İradenin teslimi dördüncü teslimdir. İşte ruh, veç, nefs ve irade Allah Teala'ya teslim olduğu zaman İslam dininin niçin İslam dini yani teslim dini olduğu kesin bir hüviyetle ortaya çıkar. Musevilik diye bir din söz konusu, Hristiyanlık diye bir din söz konusu, İslam diye bir din söz konusu,
Üçünde de teslimler asıldır. Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin Tevrat'ta mevcut olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 tane de teslim. Hep insanlar ritüellerin değişiklik ihtiva etmesi sebebiyle, birbirinden değişik olması sebebiyle başka başka dinlerin var olduğunu düşünür. Merasimler itibariyle olaylara bakarsanız bu bir gerçektir. Ama asli unsur ne Musevilikte, ne Hristiyanlıkta, ne de İslam'da değişiklik göstermez. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi diye 4 tane teslim söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki İslam alemi de şeytanın bu tuzağına düşmüş ve bu düşüş onu İslam'ın 5 şartına itmiştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. O kadar emekler cehennemden kurtulmak için asli unsuru oluşturmadıkları cihetle bir mana ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam dini. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, selam kelimesi de aynı kökten geliyor.

Fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Üç kitapta da farz. Nefsini Allah'a teslim etsin. Üç kitapta da farz. İradesini Allah'a teslim etsin. Üç kitapta da farz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Tam 7 tane cennete paralel bir seyir bu. Kim hangi noktaya ulaşmışsa o noktanın cennetine ulaşır. Her bir cennete Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir isim vermiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların mutlu olması asıldır. Ve mutluluk veda bir olgu değildir. İnsanların dinlerini, yaşamalarını mutlak olarak gerektirir. Buradaki talepler, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunun vücuttan ayrılması için Allah'tan mürşidini sorarak ona tabi olmak, tabiyetle beraber ruhun Allah'tan ulaşmasını temin eder. Allah'a doğru yola çıkan ruh, diğer ruhlarla birlikte sırasıyla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 ayrı standart yaşayacaktır ve bu yolculuğun neticesinde dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitretin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, dinlere baktığımız zaman bütün dinlerde bu 7 safhanın ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu kesin olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Bu standartlar içinde dinler dediğimiz zaman sadece detaylarda farklılıklar görebilirsiniz. Yoksa Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane teslimi net olarak ifade etmektedir ve din bundan ibarettir. Yani Allah'a teslim olmaktan ibarettir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, bu teslimlerin insanlara ulaştırılması, herkesin kendi dinindeki ibadetleri devam ettirerek bu muhtevada hedeflere ulaşması söz konusudur. Onun için bütün dünyaya bu hakikatleri ulaştırmakla vazifeli olduğunuzu unutmayın sevgili kardeşlerim. İşte Dabbetül Arz bu maksatla Allah-u Teala tarafından emrolundu. Bu maksatla kardeşlerimiz büyük fedakarlıklarla bunu gerçekleştirdiler. Şu anda hamdolsun ki hepiniz için bu imkan kesinleşmiştir ve

8-10 günlük bir zaman parçası içinde Dabbetül Arz göklerde olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk denilen müessesenin standartlarını, şartlarını araştırdığımız zaman görüyoruz ki nefsin kalbindeki afetlerin azalmasıyla mutluluğumuz paralel bir seyir takip eder. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Yani bizim zikrimiz hangi seviyede yükselirse, bu yükselen zikir nefsimizin kalbindeki afetleri o kadar çok devre dışı bırakır. Afetlerin yerine hasletler duruma hakim olur. Çünkü nefsimizin kalbine giderek zikrimiz arttıkça nur dolar. İşte nefsimizin kalbine giren, oraya yerleşen, orasını işgal eden Allah'ın nurları o kişiyi mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, netice ne olur? Neticede o kişi bir gün daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde artık hiç afet kalmaz. Hasletlerle dolu bir nefs kalbi o kişiyi sonsuz bir mutluluğa ulaştırır. İşte onun için Allah Teala tarafından zikir farz kılınmıştır. Çok zikir farz kılınmıştır. Yani bir günlük devrenin 12 saatten fazlasını zikirle geçirmek çok zikir. Daimi zikir de farz kılınmıştır. Bir kişinin bütün gün zikrettikten sonra uykuya dalması ve uyandığı anda hala zikretmekte olması söz konusudur. İşte Allah Teala'nın daimi zikri kesintisiz bir zikirdir. Ve o zikir bir insanı mutluların en mutlusu yapar. Sevgili kardeşlerim, nasıl İslam aleminde zikir unutulmuşsa ibadetler gerekli değerleri tutturamıyorsa başka dinlere baktığımız zaman onlarda da durumun aynı olduğunu görüyoruz. Hristiyanlıkta da, Musevilikte de insanların çok büyük bir kısmı gerekenleri yapamıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah Teala her zaman hazırdır. Bizlere Allah'ın emrettiği istikamette gayret ettiğimiz takdirde yardıma her zaman hazırdır. Ama biz de bize düşeni gerçekleştirmek mecburiyetinde olanlarız. Allah için yaşamak sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın mutlak emridir. Allah için yaşamak aslında başka insanları mutlu etmek için yaşamaktır. Bu istikamette Allah için yaşamanın sonuçları söz konusu oluyor.
Allah için yaşayan kişi zikrini giderek çoğaltan kişidir. Neticede de daimi zikre ulaşan kişidir. Bu yolun son noktası daimi zikirdir. Daimi zikrin özelliği ne? Daimi zikrin özelliği o kişinin nefsinin kalbinde artık afetlerin sıfırlanmasıdır. Öyleyse bu bir mutluluktur sevgili kardeşlerim. Afetler yoksa hasletler kalmıştır geriye sadece. Hasletlerse bir insanı mutlu eden bütün faktörleri muhtevasında devam ettirir. Allah ile o kişi her zaman konuşmak imkanının sahibi olur. Allah ona emirlerini açık bir şekilde işittirir. Allah Teala bütün insanları sever. İster ki herkes cennetine girsin. Ama herkesin de başkalarından farklı tarafları vardır. Ve Allah Teala'nın yardımıyla her insan mutluluğun şahikasına, en yüksek noktasına ulaşabilir ki bu daimi zikirdir. Zikri daim. Yani bir insanın uyurken zikirle uyuması, sonra da uyanırken zikrinin hala devam ettiğini görmek şerefine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda insan uyanırken dilini hareket ettirmek suretiyle diyecektir. Bu normal standarttır. Öyle yerler olabilir ki orada o kişinin bunu yapması uygun olmayabilir. Yani dilini böyle devamlı hareket ettirerek o zaman sessiz olarak dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrarı söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman gerçekleştirebilirseniz daimi zikri, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Çünkü daimi zikir ona ulaşan kişiyi nefsin bütün afetlerinden kurtarmış olur. Artık o kişinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yerini hasletler almıştır. O kişi eskiden nefret edebilirken bu noktada hiç kimseden nefret edemez. İnsanlara sadece yanlış yolda olan, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insanlara sadece acır. Onları da kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Hayatını Allah'ın gerçeklerini anlatmaya adar. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı, din adamları da dahil, Allah'ın hakikatlerinden haberdar değil. İşte ilahiyat fakültelerinde öğretilen dine bakıyoruz ve fakültelerden çıkanlara bakıyoruz. 7 safa 4 teslim çok büyük bir kısmında yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu onların daimi mutluluğa ulaşmalarına engel teşkil eden bir muhtevadır. Öyleyse hepimiz bir gayretin sahibi olmalıyız sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara
Allah'ın bu gerçeklerini anlatmalıyız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uyduya bu görevin yüklenmesi ve uydunun bütün dünyaya seslenmesi Allah'ın bir büyük nimetidir. O bizim sesimizi bütün dünyaya duyuracaktır. Bütün dünyaya sesleneceğiz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilesin de herkes cehennemden kendisini kurtarsın. Ve dünya hayatında da en büyük mutlulukları yaşasın. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak herkesin elindedir. Yeter ki Allah'ın emirlerini gerçekleştirsinler. İnsanlar bu istikamette gerekli bilgilerin sahibi değil. İnsanların çoğu bunları bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane faktör. Ama bildiğiniz gibi İslam artık İslam'ın 5 şartından ibaret. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Hiç kimseyi kurtarması mümkün olmayan, cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir bataklığa düşmüş İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'tan bu ilmi almasaydık, biz de onlardan birisi olarak şimdi karşınızda olacaktık. Size kim bilir neler anlatacaktık. Ama hiçbirinizi de cehennemden kurtaramayacaktık. Öyleyse bütün dünyaya sesleniyoruz. İşte bu bütün dünyaya seslenebilmek ancak bir faktörle gerçekleşebilirdi. Odur da bütün arz. Yani göklerden gelen Allah'ın emrettiği ses. Bizim sesimiz. İnsanlar İslam'ın 5 şartına itilmişken biz bütün insanlığa hayır, İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir diyoruz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek 5 şart ama hiç kimseyi kurtaramaz. Ve İslam alemi bu 5 şartın yeterli olduğunu zannediyorlar. Mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mutlaka teslimleri gerçekleştirmek üzere faaliyete geçmesi lazım. Zaten kelime yapısına baktığımız zaman İslam kelimesi teslim olan demek. Neyini teslim eder bu kişi? Bu kişi ruhunu Allah'a teslim eder. Neyini teslim eder? Ruhundan sonra fizik vücudunu, fizik vücudundan sonra nefsini, nefsinden sonra iradesini. Sevgili kardeşlerim, atalarımıza baktığımız zaman Osmanlı'nın hepsinin tasavvuf ehli olduğunu görüyoruz. Hepsi, padişahlar da dahil olmak üzere, bir mürşide tabi idiler. Ve hepsi kendilerine düşeni en güzel standartlarda
gerçekleştirmeye çalıştılar, başardılar da. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları Allah'ın mutlu kılması için hepimiz bir gayretin sahibi olmalıyız. Bütün varlığımızla, gücümüzle insanların mutlu olmasına çalışmalıyız. İşte söylediğimiz 7 safa, 4 teslim, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olmasına rağmen ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Museviler büyük kesim itibariyle %99 itibariyle Allah'ın hakikatlerinden haberdar değil. Bir avuç insan Allah'ın gerçeklerini herkese anlatmaya çalışıyor. İşte o insanlar bizleriz sevgili kardeşlerimiz. Görevimiz bütün insanları kurtarmaya çalışmak. Eğer insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslimin varlığını kesin olarak ayetlerle ispat edebilirsek ki bu bilgi elimizde hamdolsun, Davud-ül Arz bu görevi yapacaktır. O zaman bütün dünyaya seslenecek olan bir uydumuz bütün dünyaya ayrı ayrı dillerde dinlerin temel faktörünün Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olduğunu ispat edecektir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de durum aynıdır. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Artık bir uyduya sahibiz. Uydu 8-10 gün içinde inşallah görevine başlayacaktır. Bu dünya için çok önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Çünkü uydunun yayınları sadece İslam'a hitap etmeyecek. Tevrat'tan da, İncil'den de 7 safa ve 4 teslim dünyaya aktarılacaktır. Ve hiç kimse o uyduyu artık aşağıya indiremeyecektir. Çünkü insan hakları bunu artık engelliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların kurtuluşu için Allah Teala bu devirde asli unsurları bilen bizlerin bütün insanlığa bunu hediye etmemiz için zemini hazırlamış bulunuyor. Artık hiç kimse bizi uzaydan indiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hepimiz hamd edelim, şükredelim ki böyle bir uydumuz var. Davud-ül Arz. Ey sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın
bizlere nimet olarak verdiği bu uyduyu her ne pahasına olursa olsun hepimiz koruyalım. Bu vasfını kesintisiz bir şekilde devam ettirmesini temin edelim. Hepiniz bununla mükellefsiniz. O Allah-u Teala'nın bize emanetidir. Biliyorsunuz ki İslam alemi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş durumda. Halbuki temel şartları Kur'an-ı Kerim'in 7'li sistemdir. Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine kadar asli unsurlar devre dışı kalmıştır. Bu hakikatleri Musevilere de, Hristiyanlara da, Müslümanlara da anlatmakla mükellefiz. Her birine kendi kitaplarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimizin bir görevi var. Hepiniz bunu görev ittihaz edin. İnsanları kurtarmak, Allah'ın bize öğretmesi sebebiyle bizim üzerimize farzdır. Bizim üzerimize vazifedir. Ve hepiniz bu vazifeyle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir tasavvuf sohbetinde bir aradayız. Genel bir tasavvuf sohbeti. Tasavvuf kelimesi bile bir güzellik diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmesidir. Tasavvuf Allah'ın kainattaki tek dininin yaşanma şeklidir. Yaşam şeklidir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kainatın tek dininin, İslam dininin ya da başka bir adıyla Hanif dininin ya da tarif üzere verirsek Allah'a teslim olma dininin yaşanmasıdır. Öyleyse tasavvuf hangi standartlarda yaşanır? Tasavvuf 7 safhada yaşanır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Allah'tan 10 tane ihsan alarak Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp teslim olmak. 2. safha. Tabi olmak. Sonra nefs tezkiyesi yoluyla ruhu 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. 3. safha. Sonra 4. safhada fizik vücudun Allah'a teslimi var. 5. safhada nefsin Allah'a teslimi var. 6. safhada irşada ulaşmak var. 7. safhada iradenin Allah'a teslimi var. İşte bir hakkın teslim olmak, teslimi külli ile teslim olmak, tasavvufu yaşamaktır. Ne zaman iradenizde Allah'a teslim edebilirseniz, o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oldunuz demektir. Kül biliyorsunuz bütün demek. Bütün teslimleri Allah'a teslim ettiniz. Teslim olması lazım gelen her şeyini. Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi, Hazreti Musa'nın yaptığı gibi, Hazreti İsa'nın yaptığı gibi ve özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi ve bütün peygamberlerin ve bütün resullerin ve bütün onlara gerçek anlamda bağlı olanların yaptığı gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf bir mutluluktur. Tasavvuf mutluluğun ta kendisidir. Tasavvuf konusunu yerlerine oturttuğunuz zaman tasavvufun bir yaşam şekli olduğunu göreceksiniz. Neyin yaşanması? İslam'ın yaşanması. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşanması. Kainatın tek dininin yaşanması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte gene Allah yolunda birlikteyiz. Her şeyi en güzel bir dizayn içerisinde sizlere sunmak üzere buradayız. Bir defa daha o güzelliği, tasavvuf anlatmanın güzelliğini siz sevgili dinleyenlerimle, izleyenlerimle, öğrencilerimle yaşamak. İşte
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bu güzelliği bu akşam bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki o güzelliğin içinde kendimi kaybediyorum. Allah her şeyi öylesine güzel yaratmış ki, öylesine ahenkli, öylesine mütenasip, öylesine kalbe işleyici, oya gibi her şeyi işleyerek kendi prototipinin en güzelini yaratmış. Her insanın bir kendi prototipi vardır. Kim yaratılmışsa o kendisine ait olanların en güzelidir muhakkak, ahsen olanıdır. İşte Allah'a şimdi beraberce hamd edelim, şükredelim ki bir muhteşem dizayn yaşıyoruz. Bu dizayn içinde varız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn söz konusu. Bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Hayat onu görebilenler için, yaşayabilenler için bir güzelliktir. Hayata o güzelliği yaşamak için getirildiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz. Marifet o güzelliği yaşayabilmektir. Allah'ın dinden muradı sadece mutluluktur. Allah'a kul olmak söz konusu, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul edeceksiniz. Öyleyse Allah'a kul olma müessesesine dikkatle bakın. Nefsinizin Allah'a kul olması belki ileriki kademelerde zor bir olay. Ama en zoru nihai kademedeki iradenin teslimidir. Sevgili kardeşlerim, her zorun arkasından bir kolaylık vardır buyuruyor Allah Teala. Ve bütün insanları Allah'a kul olsunlar. Yani kul olmanın her kademedeki mutluluğunu yaşasınlar diye yarattığını söylüyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattım diyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğun yaşanmasının adıdır. İnsanlar hayata bir eşitlik içinde başlarlar. Nefslerinin %100 afeti kapkaranlık bir dünyayla, ruhlarının %100 hasletleri de nur dünyasında sizinle beraberdirler. Öyleyse ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapıyla yaratılmış ve buna göre donatılmıştır, teçhiz edilmiştir. Ama nefsiniz tamamen farklı bir dizaynda yaratılmıştır. Nefsiniz afetlerle doludur. Afetlerin hepsi bir müşterek özelliğin sahibidir. Allah neyi emretmişse onları yapmamak nefsinizin temel afetidir. Allah neyi yasaklamışsa onu ise mutlaka yapmak ister. Afetlerin yaratılışı, vücuda gelmesi ve şekillendirilmesi, bu
hedeflere yöneliktir. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşıdır. Yasaklarını ise mutlaka işlemek ister. Nefsinizin tabiatı budur. Yetmez, onları azdıracak olan bir başka varlık daha var, şeytan. O da nefsinizin afetlerine tesir etmek yoluyla sizi devamlı daha çok huzursuz kılmaya çalışır. Nefsinizi azdırır. Zaten Allah'ın emirlerine karşı olan yasaklarını da mutlaka yasak olmalarına rağmen gerçekleştirmek isteyen bir yapıyla yaratılan nefsiniz, şeytanın da her birine ayrı ayrı tesir etmesiyle Allah'ın emirlerini çiğneyen, yasaklarını hiç işlemeyen bir istikamette olması söz konusu olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda güzellikleri yaşamak herkes için mutlak bir gereklilik olarak görünüyor. Kendi mutlulukları için. Allah-u Teala dikkat edin ki herkesi mutlu olabilecek bir özellikle yaratmış, bir fıtratla yaratmış. Herkesi Hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecek olan temel vasıfların mutlaka sahibi kılınmışlardır. Öyleyse bütün insanlar hayat yarışına eşit şartlarda çıkarlar. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Ruh insanı sadece güzelliklere, mutluluğa davet eder. Nefs de çirkinliklere, mutsuzluğa davet eder. Allah ruhun tarafındadır. Şeytan da nefsin afetlerinin. Öyleyse Allah-u Teala'nın herkesi eşit şartlarda yarattığını hiç unutmayacaksınız. Herkesin kalbinde afetlerin sonucu da hasletlerin sonucu da aynıdır. Nefsinizin kalbinde 19 tane afet taşıyorsunuz. Ruhunuzun kalbinde de 19 tane haslet. Allah-u Teala her haslet için 10 puan dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı. Böyle yaptığını düşünelim Allah-u Teala'nın, böyle dizayn etmiş olsaydı, nefsinizin kalbinde 19 tane 10 puan olacaktı ortalama. Yani 190 puanlık bir afetler toplamı olacaktı. Ruhunuzun kalbinde de gene 19 tane 10 puan toplamı olan 190 puanlık hasletler toplamı olacaktı. Peki bütün afetler onar puan olarak mı verilir? Öyle verilseydi bütün insanlar melek olurdu. Birbirinin aynı hüviyette yaratılırdı. İradeleri olmazdı. Eşit şartların nefsinin bütün afetleri başkalarına eşit olurdu. Oysa ki Allah-u Teala herkesi kendi şahsiliği içinde yaratmıştır. Herkes başkalarından farklı bir yapıdadır. Karakter yapısını olgunlaştıran nefsin afetleriyle ruhun hasletleri
birbirinden farklı bir dizaynda oluşmuştur. Nefsin afetleri netice itibariyle milyarlarca insanın her birinde birbirinden mutlaka farklı gösterir. Öyleyse biz kalın çizgilerle meselemize bakalım ve nefsimizin kalbinin afetlerinin muhtevasına yaklaşalım. Herkes farklı bir karakterde olduğuna göre nefsin afetlerinde diyelim ki öfke afeti birisinde 3 puan, bir başkasında 4 puan, bir başkasında 1 puan, birden 10 puana kadar herkese Allah-u Teala farklı özellikte vermiş. Şimdi burada dikkat etmeniz lazım gelen şey nefsin afetlerinin toplam puanıdır. Bu afetler toplamı herkeste eşittir. Toplam olarak herkeste eşittir. Onlar puan vermiş olsaydı Allah-u Teala herkesin nefsinin kalbinde 190 puan olacaktı. Onar bin puan vermiş olsaydı 190 bin puan olacaktı. Onar milyon puan vermiş olsaydı 190 milyon puan olacaktı. Bu seviyede olması da mümkündür. Ama biz meselemizi kolaylaştırmak için Allah-u Teala'nın onar puan verdiğini ortalama 10 puan üzerinden dağıtımı yaptığını düşünelim. Ona göre yerliğine oturtalım her şeyi. Bu durumda nefsinizin kalbindeki afetlerle ruhunuzun kalbindeki hasletlerin toplamı mutlaka her birine 10 puan ortalama verdiğine göre Allah-u Teala ikisinin toplamı mutlaka 20 olacaktır. Yani bir insanın nefsinde isyan afeti var. Eğer ortalama puan verseydi isyan afetine Allah-u Teala 10 puan verseydi itaat hasleti de 10 puan olacaktı. Toplamı 20 olacaktı. Eğer isyan afetine Allah-u Teala 9 puan verseydi itaat hasleti 11 puan olacaktı. İsyanla itaat arasındaki ilişkide nefsin afetiyle ona karşı gelen ruhun hasreti arasındaki ilişkide toplam daima bizim verdiğimiz misale uygun olarak 20 puan olacak. Öyleyse Allah Teala afete 8 puan verirse isyan afetine itaat hasreti 12 puan olacak. Böylece afetlerin sayısını çoğaltın. 1 iken karşı taraf 19, 2 iken 18, 3 iken 17. Böylece 4, 5, 6, 7 diye çoğaltıyorsunuz. 7 iken öbür taraf 13. 8 iken öbür taraf 12, 9 iken 11, 10 iken 10. Öyleyse toplamın mutlaka ikisinin toplamının 20 olduğu bir dizayn içerisinde bir bütünleşme görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir müessese söz konusu. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı düşüneceğiz. Bu ortamda her şey yeşerecek. Eşitliğin dizaynı içerisindeki bütün afetlerle bütün hasletlerin karşı gelen unsurlarının toplamının hep 20 olduğunu düşünün. Hiçbir zaman adaletsizlik oluşmaz. Allah-u Teala herkesi
farklı bir yapıda, farklı bir karakterde yaratır. Ama neticeler hep eşittir. Hiç adaletsizliğe açık bir tarafı yoktur. Peki Allah-u Teala'nın hedefi ne? Bu hedefe baktığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın hedefinin bütün insanlar için nefsinin bütün afetlerini yok ederek, daimi zikre ulaşmış standartlarda yok ederek, ruhun hasletlerini hepsini 20'şer puana yükseltmek. Nefsi de ruh gibi yapmak. İşte nefsin de ruh gibi olduğu yerde bütün mutsuzluklarınızın sona erdiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de üç ayrı cephede birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa adına mutluluk denmez o zaman.

mutluluk kavganın bittiği bir sulh ve sükun halini ifade eder. Kavganın olmadığı yerde, bittiği yerde mutluluk vardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, öfke afeti çok yüksektir. Yani bakarsınız 20 puandan 18 puanı öfke. Sadece 2 puan kalmış sükunete. O zaman böyle insanlar başlarına çok dert açacaklardır. Ne zaman mutlak sülh ve sükun oluşur? Nefsinizin kalbi daimi zikirle, bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolduğu zaman. Ne zaman dolar? Evvela Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanı almış olarak mürşidinize ulaşırsınız. O zaman Allah'tan 10 tane nimet alırsınız. Sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı nefs tezkiyesidir. Dünya mutluluğunuzun. Cennet mutluluğunuzun anahtarı nedir? Cennet mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennet saadeti hemen elde edilir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini garantilemiştir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlayıp da nefs tezkiyesini adım adım gerçekleştirdikçe dünya saadeti de onun olur. Cennet saadeti hemen kazanılır ama hemen yaşanamaz. Kıyametten itibaren yaşanır. Dünya saadeti ise geç elde edilir. Aylarınızı, yıllarınızı vereceksiniz daimi zikir için. Bir gün inşallah oraya ulaşacaksınız. O zaman dünya saadetinin bütünleştiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu geniş spektrum içinde Allah Teala milyarlarca insan yaratmış. Her biri birbirinden farklı bir yüzde ile nefsin afetlerinin ve ruhun hasletlerinin dağılımının sahibi olarak. Nasıl insanlar birbirine benzemiyorlarsa, herkesin bir şahsiliği varsa, afetlerle hasletler devreye girdiği zaman da aynı olayla karşı karşıyasınız. Afetlerinizle hasletleriniz sizi mutlaka başkalarından farklı kılar. Herkesin başkalarından farklı davranış biçimlerinin sahibi olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir dizayndan bahsediyoruz. Mutluluk. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel standartlarda oluşması söz konusu olan o olmalı. Peki ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey açık. Mutluluğunuz sizi bekliyor. Öyleyse tasavvuf mutluluktur. Ne zaman gerçek anlamda bir dünya mutluluğunu yaşarsınız? Doyumsuz bir dünya mutluluğu, kesintisiz bir dünya mutluluğu, daimi zikre ulaşıp da nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu kesintisiz dünya saadetini yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Ne olacaktır? Nefsinizin kalbi de, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olacaktır. Ya da asıl ifadeyi kullanalım. Ruhunuzun kalbi hasletlerle, nefsinizin kalbi faziletlerle dolu olacaktır. Aslında bütünü oluştururken faziletlerin hasletlerden farkı olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şeyin çok mutluluk verici olduğunu yaşayacaksınız. Her şey en güzel standartlarda, her şey en güzele dönük. Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline reddettik diyor. Yani yaratılma amacı ahsen olmak. Belli bir takvim içerisinde, belli bir zaman parçası içerisinde ahsen olmak. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ahsen olma müessesesi hemen elde edilebilir olan bir sonuç değildir. Yıllarınız bu istikamette onu elde etmek için geçecektir. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmedikçe dünya saadetinin bütününe sahip olamazsınız. Öyleyse mutluluğunuz teslimler boyu giderek artar. Cennet saadetinizin cennet vasıfları İslam'ın 7 safhası boyunca hep şekil değiştirir. Daha üst cennetlere sizi ulaştırır. Öyleyse bu muhteva içerisinde hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Cennet saadetinin sahibi olmak zaten bir taleple derhal gerçekleşir ama kıyametten sonra yaşanır.

Çalışması vardır. Çalışmasının dışında yoktur. Öyleyse çalışmanızdır ki size derecat kazandıracaktır. Çalışmanızdır ki sizi ahsen kılacaktır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz süreç içerisinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi standartlarda ne yapmak istiyorsunuz? Bunun dizaynı sizin elinizde. Siz kararın sahibi olacaksınız. Siz yolu tespit edeceksiniz. Sonra da o noktaya ulaşmak için Allah'ın sırat-ı müstakimlerini birer birer takip edeceksiniz. Bir insanın mutluluk hedefine yönelmesi boyunca nefsindeki afetler %7 %7 devamlı azalacaktır. %51'e kadar. Ondan sonra %10 %10 azalacaktır. Şeytanın hakimiyeti de nefsinizin afetleri azaldıkça asli unsura dayalı olarak mutluluğunuz üst tutuklara doğru yürüyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sadece sizi mutlu olmanız için yaratmıştır. Sadece hedefi budur. O herkesin mutlu olmasını ister. Hem cennet saatine ulaşmasını, hem dünya saadetine ulaşmasını. Sevgili kardeşlerim, bu hedeflere yönelik davranış biçimleriniz içinde takip ettiğiniz hayat tarzı işte o tasavvuftur. Kur'an-ı Kerim bu konudaki tasnifi üç ayrı cepheden ele almış. Safhalar itibariyle tasavvufu, yani İslam'ın yaşanmasını 7 safhaya ayırmış. Basamaklar itibariyle 28 basamağa ayırmış. Her 7 basamak bir ayrı grup oluşturmuş. 7, 14, 21, 28 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklı bir dizayn. Demek ki birinci incelemede safhaları görüyoruz. İslam'ın birinci incelenmesinde. İkinci incelemede basamakları görüyoruz. 4 tane 7 basamaktan oluşan bir dizayn. Üçüncü incelemede ise yakinleri görüyoruz. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Ve

Pratiği açısından meseleye baktığımız zaman evvela Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenildiğini görüyoruz. Sonra yedi ruhunun öğretildiğini görüyoruz. Yedinci ruhunsa yedi kademeden oluştuğunu görüyoruz. Bir lafız, yedi ruh ve yedi ruhun yedincisinin yedi kademesi. Bu üçüncü açıdan incelemenin ötesinde Allah-u Teala bir başka açıklamada daha bulunuyor. Ayetlerin tilavet edilmesi, nefsi tezkiye etmek, kitap öğrenmek ve hikmet öğrenmek ve hikmetin daha ötesini öğrenmek. Ayrı ayrı ayetler silsilesinde tasavvufi yaşantının bu açılardan Kur'an-ı Kerim'de izah edildiğini görüyoruz. Ayrı ayrı izahlar. Öyleyse bir defa daha tekrar edelim. Birinci açıdan meselemize baktığımız zaman, tasavvufun bütününü incelediğimiz zaman, yedi tane safa görüyoruz. İkinci açıdan incelediğimiz zaman dört tane yedi basamak görüyoruz. 28 basamağı oluşturuyor. Üçüncü açıdan incelediğimiz zaman ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olarak üç yakin kademesini görüyoruz. Dördüncü açıdan incelediğimiz zaman ayetlerin tilavet edilmesini bu tilavetin arkasından kişilerin nefslerinin tezkiye edilmesini tezkiyenin arkasından kitabın öğretilmesini ki kitabın öğrenilmeye başladığı noktaya kadar Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kitabın öğretilmeye başladığından itibaren Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Öyleyse kitabın öğretilmesi hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesi, ruhunun öğretilmesi, ruhun yedi kademesinin, yedinci kademesinin, yedinci ruhun yedi kademesinin öğretilmesi. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, her bir Kur'an-ı Kerim bütünü ayrı bir cepheden Allah-u Teala tarafından ele alınmış. Hepsi 28 basamağı ifade ediyor.

Öyleyse tasavvuf bütünü, bütün bu muhtevayı kendi bünyesinde şekillendirmiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'deki İslami tasavvuf basamakları itibariyle bir bütünü görüyoruz. Allah Teala herkesin mutluluğunu istiyor. Ve Vel-Asr suresi basamaklar açısından meseleye bakıyor. Diyor ki Vel-Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Bu birinci ve ikinci basamakları ifade ediyor. İllellezîne âminû, ama âminû olanlar hariç. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci basamaklar. Ve amülüs salihat diyor. Ve nefs tezkiyesine başlamak. 14. basamak. Ve tevasav bil hak. Ruhu Allah'a, hakka ulaştırıp hakkı tavsiye etmek. 21. basamak. E tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olmak. 28. basamak. Ve sabrı tavsiye etmek. Öyleyse bu nasıl bir bakış? Bu Vel-Asr suresine göre 4 tane 7 basamak açısından bakış. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Değerlendirirken davranış biçimlerinizin ağırlığı pozitifse Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz. Seçildiğiniz zaman ikinci basamaktasınız. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman üçüncü basamakta olursunuz. Üçüncü basamakta olmanız demek, Allah'a ulaşmayı dilemeniz demek, kurtuluşa imzayı atmanız demek. Cennet burada başlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci kat cennet burada elde edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamak. Öyleyse burası üçüncü basamak bir dönüm noktasıdır. Cehennemi cennetten ayıran, cehennemin kilidi, cennetin anahtarı burada elde edilir. Allah'a ulaşmayı dileme noktasında. Allah Teala rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Bu üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileme, bütün insanlar için bir kurtuluştur. Üçüncü basamağa ulaşan herkes yedinci basamağa ulaşmıştır. Aslında üçüncü basamak yedinci basamağı ifade eder. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak kulaklarınızdaki vakrayı alır. Altıncı basamak kalbinizdeki ekinneti alır, yerine ihbat koyar. Yedinci basamak. Üçüncü basamakla yedinci basamak aynı dedik. Cennetin, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Vel-Asr suresine göre ilk yedi basamağı burada tamamlamış olursunuz. Ve
İlmen yakin burada başlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde. Yoksa böyle bir dileğiniz olmadığı sürece, yani yedinci basamağa gelmediğiniz sürece, ki üçüncü basamağa gelmek birkaç dakika içinde Allah'ın sizi yedinci basamağa getirmesi demektir. Vel Asr suresindeki birinci yedi basamak burada tamamlanıyor. Muhtevaya baktığımız zaman ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin konusunda ilmel yakin de burada başlıyor. Üçüncü basamaktan evvel ilim yok. Ondan evvelkileri Allah-u Teala ilim sahibi olarak kabul etmiyor. Üçüncü basamak ilmel yakin, ilim açısından yakinin başlaması. Basamaklardan üçüncüsü, yedincisiyle aynı olduğu için birinci yedi basamağın tamamlanması, basamaklar açısından baktığınız zaman, safhalar açısından baktığınız zaman birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennetin birinci katı. Sonra Allah Teala devam ediyor yardımlarına. Göğsünden kalbine o kişinin nur yolu açıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişiyi huşu sahibi yapıyor ve onun talebi üzerine mürşidini kişiye gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir olgu var. Ne olgu? Allah-u Teala'nın dizaynında hacet namazını kılıp da Allah'tan bir şeyinizi sorduğunuzda size gösterdiği zaman ona ulaşıp, bu 10 tane ihsanla ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman yeni bir safhaya ulaşırsınız. İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. İkinci yedi basamakta tamamlanmıştır. Tabiyetiniz gerçekleşmiştir. Mümin olmuşsunuzdur. Küfür müessesesi burada bitmiştir. Burada dünya saadeti henüz başlamamıştır. Bu noktada başlayacaktır. Yani başkalarından dünya saadeti açısından hiçbir farkınız yok. 14. basamak. Ama ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu saydığımız ihsanlarla tabiyetini gerçekleştiren birisi Allah-u Teala'dan şimdi burada ikinci yedi basamağın sonunda bir muhteva kazanır. Bu kişi birinci ve ikinci basamaklarda kendisine kıraat edilen kişidir. Üçüncü basamaktan itibaren tilavet başlamıştır. Ve tilavet kişiyi ruhunu Allah'a ulaştırmaya kadar götürür. Yani şu anda 14. basamakta kişi tilavet safhasındadır. Vel Asr suresinin 2. 7 basamağı tamamlanmıştır. Kişi bu noktadan itibaren amel-i salihata başlayacaktır. Ve böyle bir olgu kişiye çok şeyler sağlar. Kişiyi mümin kılar. Burada küfür biter. İlmel yakin kademesi burada bitmez.
devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte böyle bir dizaynda dünya saadetinin hiçbirini henüz yaşamadınız. Sizin de henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan dünya saadeti itibariyle bir farkınız yok. Onlar gibisiniz. Ama tabiiyetle beraber birinci nimet devrin imamın ruhu geliyor başınızın üzerine. Onun üzerine, başınızın üzerine o gelince Allah Teala kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbinizin içine imanı yazıyor. Ve gerçek anlamda kalbi de mümin olan bir insan oluyorsunuz. Ağızlarıyla mümin olanlardan değil, kalpleriyle de mümin olanlardan birisi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Kalbiyle mümin olmak, mümin oluyorsunuz. Ve Allah'ın beşinci nimeti bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Altıncısı nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Toplanınca nefsin kalbindeki afetlerin o kadarı azalıyor. Tekrar geriye dönüp de kalbinize giremezler. Çünkü nefsinizin kalbindeki iman kelimesi çekim gücüne sahip ve sadece çektiğini, yani fazılları etrafında toplar. Ve ruhunuz nefsinizin her %7 aklanmasında, fazıllarla dolmasında gök katlarından bir tanesinden yükselir. İlk %7'de birinci gök katına, ikinci %7'de ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kademelerde 7 tane gök katına ulaşır. Bu 7 tane gök katı birer birer çıkılır. Birinci katta secde, ikinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma. Üçüncü katta iki katlı mescitte namaz kılma. Dördüncü kata mihenk menfezinden ulaşma. Dördüncü katta Beyt-i Makdis'in aslında secde etmek, namaz kılmak. Altıncı katta Beyt-i Haram'ın aslında namaz kılmak. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak. Yedinci kata fetihle ulaşmak. Ve yedinci katta 7 tane alemin geçilmesi. Sitretin müntahaya ulaşmak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Böylece 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ruhunuz Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatına geri döndürülmek üzere sizlere emanet olarak verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer safalardan
üçüncüsüdür. Üçüncü kat cennet sizin olur. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı yer, ilmel yakinin tamamlandığı yerdir. On dördüncü basamak, ikinci yedi basamağın bittiği yerdir. Tevasav, affedersiniz, üçüncü yedi basamağın bittiği yerdir. Tevasav bil hak olarak anlatılıyor. Hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye başlamış bir kişinin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Orada ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynen yakine henüz geçememişsinizdir. Orada 14. basamak, 21. basamakta 3. 7 basamak tamamlanmıştır. 21. basamakta

tilavet bir yere varmıştır. Tilavetin ötesi kısa olayıdır ki kısa müessesesi 22. basamakta başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı. Nefsiniz %51 nurla doldu. Burada ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerde dünya saadetinin %51'ine sahipsiniz. Ve 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Yolculuğunuzun buraya kadar olan kesimini Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah garanti ediyor. Allah sizi ulaştırıyor kendisine. Nefs tezkiyesini Allah size yaptırıyor. Siz ibadetleri sevmiyorsunuz, Allah size sevdiriyor. İşte böyle bir dizaynda, yeni bir ufukta yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başladı, 21. basamakta bitti. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Bu birinci teslim. Ruhunuzun Allah'a teslimi, %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu noktada nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Başka bir açıdan bakıyoruz meselemize. Önce Kur'an'ın tilavet edilmesiydi. Edildi. Ondan sonra nefsin tezkiyesi geliyor. Tezkiye de burada tamamlanıyor. Bundan sonra tasfiye başlayacak nefs için. ...22., 23., 24., 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. 21. basamak fena makamıdır, fena fillah makamıdır. Kur'an'ın birinci ruhu öğretilir. 23. basamak beka makamıdır. Kur'an'ın ikinci ruhu öğretilir. 23. basamak zühd makamıdır. Kur'an'ın dördüncü ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu öğretilir. 25. basamak muhsinler makamıdır. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuştur. Burası Kur'an'ın dördüncü ruhunu ifade eder. Bu fena, beka, zühd ve muhsinler makamları iki muhteva arasında bir boşluğu ifade eder. Bir sonraki makamda, ullelbab makamda daimi zikre başladığınız zaman hikmet sahibi olacaksınız. Orası aynel yakindir. İlmel yakin ise bu dört tane velayet makamı başlamadan evvel tamamlanmıştır. Burası ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizaynda adım adım bir yerlere doğru yaklaşırsınız.

vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %90'ından fazlası sizin olur. Hikmete ulaştınız. Burası hikmet kademesi. Ve safhalardan dördüncüsündesiniz. Dördüncüsü fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz yer. Beşinci safhaya adım attınız ama ulaşamadınız. Ulvi Erbab makamında beşinci safhaya adım atılır. Ama beşinci safhaya ulaşmak ihlas makamındadır. İhlas makamında böyle bir dizaynın sahibi olursunuz. Öyleyse İhlas makamında hikmeti yaşayacaksınız. Hikmet müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hikmet 7 tane vasıf gerektirir. Evvela daimi zikrin sahibi olacaksınız. Sonra bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Sonra bunların neticesinde kalp gözünüz açılacak ve kalp kulağınız açılacak. 4 tane özellik. Sonra hayrın sahibi olacaksınız, daimi zikrin sahibi olmasa sebebiyle devamlı derecat kazandığınız cihette hayrın sahibi olacaksınız. Sonra tezekkür sahibi olacaksınız. Allah ile müzakere edeceksiniz. Konuları konuşacaksınız. Bilgi alacaksınız. Bilgilendirileceksiniz. Sonra Allah Teala'nın bu muhtevasında zemin katı gösterecek Allah Teala Hulli Erbab makamında size. Sonra birinci katı göstermeye başladığında İhlas makamına gelmiş olacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları ve yedinci katın 7 alemini Allah Teala size orada gösterecek. Sitret-i Münteha'ya kadar. Sitret-i Münteha ile İhlas makamını tamamlamış olacaksınız. İhlas makamı sizi 5. kat cennetin sahibi kılar. İhlas makamı sizi

Beşinci kat cennetle birlikte dünya saadetinin %100'üne ulaştırır. Burası İslam'ın beşinci safhasıdır. Burası Ulul Elbab makamıyla birlikte ilmel yakini açtığınız, aynel yakinin sahibi olduğunuz noktadır. Aynı zamanda buradaki muhtevanızda sizin için söz konusu olan bir husus tahakkuk etmiştir. Daimi zikrin sahibi oldunuz, hikmet ehli oldunuz, tezekkür ehli oldunuz ve bu noktada Sitret-i Münteha'yı Allah Teala size gösterdiği zaman Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir yerlere ulaştıracaktır daha ileride. Ama bu içinde bulunduğunuz noktada siz artık ihlas makamını bitirdiniz. Salah makamına adım attınız, yedinci ve son makamı. Fena makamı Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhunu ifade eder. Beka makamı ikinci ruhunu ifade eder. Zühd makamı üçüncü ruhunu ifade eder. Muhsinler makamı dördüncü ruhunu ifade eder. İhlas makamı beşinci ruhunu ifade eder. Ve salah makamı yani yedinci makam yedi tane kademeye ayrılır. Tekrar edelim. Birinci velayet makamı fena fillah. İkincisi beka billah. Üçüncüsü züht. Dördüncüsü muhsinler makamı fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz makam. Beşinci makam İhlas makamı, altıncı kademe, altıncı safha, iradenizi Allah'a teslim etmeden evvelki son durak. İrşada ulaşmak. Burası İslam'ın altıncı safhasını oluşturuyor. Ve yedinci safhada ise iradenin Allah'a teslimi var. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yerlere ulaşıyorsunuz. Ve Allah ile olan dizaynı artık mutluluk üzere kuruyorsunuz. Allah Teala sizi tövbeye sonra davet ettiği an ihlas makamı tamamlanmıştır. Artık salah makamındasınız. Salah makamının birinci kademesinde
Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. İkinci kademesinde Allah sizin mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Üçüncü kademesinde size salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde ise o örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir. Böylece irşada ulaşırsınız. Ve irşada ulaştığınız zaman iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Selam makamının 5. ve bütün insanlar için ulaşabilecek olan son kademesine ulaşırsınız. İradenizi Allah Teala kabul etmiştir ve kendi iradesine bağlamıştır. Artık Allah'ın kölesi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kademede, 5. mertebede Allah'ın mürşitleri vardır. Allah'ın teslim aldığı, bir hakkın teslim aldığı, teslimi külliyle teslim aldığı insanlar. 6. kademede Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller, 7. kademede ise devrin imamı vardır. Sevgili kardeşlerim, bu tasavvufun baştan sona yaşanmasını ifade eder saydığımız bu duraklar, geçişler, 7 tane, 4 tane, 7 basamak, 7 tane safha, her biri bir şeyler anlatıyor bize. Şimdi böyle bir dizaynın sonunda ne olur? Kişi 7. kat cenneti elde eder, dünya saadetinin de %100'ünü elde eder. Öyleyse nedir bu dünya saadeti, dünya saadeti dediğimiz şey, dünya mutluluğu? Nemene bir şeydir, nasıl bir şeydir? İşte oraya gidiyoruz şimdi sevgili kardeşlerim. Dünya saadeti 3 özellik gösterir. 1. Mutluluğunuz hem iç dünyanızda olacak, hem dış dünyanızda olacak, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde olacak. İki, kesintisiz olacak. Kesilmeyen bir mutluluk. Olaylar sizi bu huzur denizinden alamayacak. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Üçüncüsü, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. İşte bu 3 şart varsa mutluluk vardır. Siz mutlusunuz, huzur içinde bir insansınız. Öyleyse ne demek istiyoruz? Baştan demiştik ki insanlar kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ama bu insanlar nefslerinin kalbinde %50 afet, ruhlarının kalbinde de %50 hasret standartlarındadır. Ve genellikle nefsani olayların içindedirler insanlar. Neden bu insan huzursuzdur acaba? Nefsi emmarede olan bir insan. Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Ruhu da hasletlerle dolu. Ne olur? Şu olur sevgili kardeşlerim. Bu insanın
iç dünyasında kesintisiz bir kavga vardır. Diyalektik bir kavga, anlaşmazlık. Allah Teala emirler vermiştir. Ruh mutlaka emri uygulamak ister. Namazın vakti girdiği zaman ruh namaz kılmasını ister fizik vücudun. Nefs de buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü nefsin muhtevasında da Allah'ın emirlerini yapmamak, Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkmak var. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın emirlerine karşı çıkma müessesesi. Nefsi mutlaka isyan ettirir. Nefs kendi dediği mutlaka gerçekleşsin istikametinde devamlı bir talebin sahibidir, ısrarcıdır. Vazgeçmez talebinden. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmamak isteyecektir o. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmak isteyecektir. Ruh da tam aksine Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak isteyecektir. Yasak ettiklerini de gene tam aksine nefsin yapmamak isteyecektir. İkisi de akla talepte bulunacaklardır ve aralarında devamlı kavga vardır. Bu kesintisiz bir kavgadır. Kişinin iç dünyasında her an çatışma söz konusudur. Nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyecektir. Ve ısrar edecektir aklı ki sen mutlaka Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirme diye. Akıl vücudun kumandanıdır. Beyne kumanda etmek suretiyle vücudu kullanır. Ama akıl bir manevi hüviyeti olmayan ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa nefsin taleplerini önde tutacaktır. Ve ruh devamlı itiraz halinde olacaktır. Nefs de ruh da akla müracaat edeceklerdir. Tam birbirinin zıttı olan konularda kendi dediklerinin yapılması istikametinde. Ruh programlandığı dizayn içerisinde Allah'ın bütün emirlerinin mutlaka yapılmasını isteyecektir akıldan. Nefs de programlandığı dizayn içerisinde yapılmamasını isteyecektir. Akıl bu iki talepten birini kabul edecektir ama akla müracaat eden nefs de ruh da kendi aralarında devamlı bir kavganın içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutluluk yoktur. Orada huzursuzluk vardır. Bu sebeple insanlar nefslerinde afetler olduğu sürece iç dünyalarındaki bu devamlı kavga yüzünden, diyalektik kavga yüzünden hep mutsuz olacaklardır. Asla mutluluğu yaşayamayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, o kadar mı? Hayır, değil. Akıl genellikle nefsin taleplerine yeşil ışık yakacağı için, onu gerçekleştireceği için kişi Allah-u Teala tarafından azaplandırılacaktır. Her yaptığı yanlışın bedelini dünya üzerinde yaşarken o yanlışın hemen arkasından azaplandırılmak suretiyle ödeyecektir. Devamlı Allah'ın emirlerine itaat etmemek, devamlı Allah'ın yasaklarını işlemek sebebiyle
Allah Teala devamlı olarak o kişiyi cezalandırır. Manevi bir azap tatbik eder ona. Ruh da Allah'a ulaşmasına mani olması sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği bir yetkiyi kullanacak ve o da nefsi cezalandıracaktır. Böylece aklın devreye soktuğu Allah'ın bütün emirlerine aykırı davranışlarda bu azap mutlaka fizik vücudu yakalayacaktır. Allah fizik vücudu mutlaka azap edecektir. Arkasından da ruh nefse. Öyleyse Allah'ın her emri, her yasağı çiğnendikçe kişi devamlı azaba duçar olacaktır. Hem kendi içindeki kavga sebebiyle ruhla nefs arasındaki kesintisiz kavga, diyalektik kavga sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Hem de devamlı yanlışlıklar işlediği için her işlediği yanlışın arkasından kişi devamlı huzursuz olacaktır. Allah Teala tarafından azaplandırılacağı için. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişiler neden iç dünyalarında mutsuzdurlar? İşte bunlar için mutsuzdurlar. Hem nefsli ruh arasındaki kesintisiz sıkıntı veren, kesilmeyen kavgalar sebebiyle hem de devamlı yanlış işledikleri için her yanlıştan sonra Allah-u Teala tarafından azaba doğuşar olacakları için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf mutluluğu yaşamaktır dedik ama burada mutluluk yok. Burada devamlı mutsuzluk var. Kişiler hep mutsuz. İşte tasavvufu yaşamayan insanların sinirli, hırçın, sıkıntılı olmalarının arkasında iç dünyalarında bu sebep var. Peki kişi daimi zikre ulaşmışsa, beşinci safhaya ulaşmışsa, beşinci, altıncı ve yedinci safhalarda onun artık nefsinde hiçbir afet kalmayacaktır. Nefsinin kalbi, ruhun hasletlerine paralel hüviyette olan fazıllarla, faziletle donatılmış olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman o kişinin nefsi bütün afetlerden daimi zikir sebebiyle arındırılırsa, o zaman nefsin kalbi %100 faziletle dolacaktır. Fazıllarla dolacaktır. Yani o noktadan itibaren nefs de aynı ruh gibi Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyecektir. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi de mutlaka işlememek isteyecektir. Allah yasak ettiği için, ruhun da hasletlerinin paralel olan faziletlerle, fazıllarla dolduğu için nefsin kalbi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ruh, o zaten ezelden beri öyleydi. Allah neyi yasak etmişse,
onu asla işlemek istemiyordu. Ama nefs hüviyet değiştirdi, ruhla aynı dizayna geldi. Allah'ın bir emri mi yapılacak? İkisi birden mutlaka emri yapmak istiyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kavga bitti. İç dünyanızdaki kaos sona erdi. Artık mutsuzluk yok. Tam bir uyum halinde Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Bütün yasakları hepsine riayet edilerek asla işlenmiyor. İşte burası kavganın bittiği, sülh ve sükunun hasıl olduğu mutluluk noktası. Dünya saadetinin kesintisiz olduğu nokta. O kişi neden mutludur? İç dünyasındaki kavga bitmiştir, kaos bitmiştir. Ve sülh ve sükun o kişinin iç dünyasında tahakkuk etmiştir. Birinci mutluluk sebebi bu kişinin iç dünyasında. İkincisi, nefsinin afetleri olmadığı için, yerine faziletler geldiği için, nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yerine getirildiği için her emirden sonra Allah-u Teala o kişiye azaplandırmak şöyle dursun, ona mutluluk veriyor, huzur veriyor, ruh da nefse inşirah veriyor. Böylece kişi bütün emirlerin yapılmasından sonra bir ferahlama, bir huzur duyuyor. Gene aynı standartlarda Allah neyi yasak etmişse, ruh da nefs de onu yapmak istemediği için hiçbir zaman bu fiil işlenmeyecektir. Ve kişi hep işlemediği bu fiil sebebiyle Allah'ın kendisine verdiği huzuru, ruhun da nefse verdiği süruru yaşayacaktır. Nefs de tam ruh hüviyetine bürünmüştür. Kişi iç dünyasında bu sebepten de mutludur. Öyleyse iç dünyasında kişinin kavga bitmiştir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir, sona ermiştir. Kişi mutluluğu yaşıyor. Bütün boyutlarıyla iç dünyada bir mutluluk yaşanıyor. Hem Allah'ın bütün emirlerine itaat edildiği için ve bütün yasaklarına riayet edildiği için, hem de iç dünyadaki diyalektik kavga, kaos sona erdiği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyada daimi zikre ulaştıktan sonraki mutluluk, dünya mutluluğu budur. Bu kişi bu noktaya ulaştığı zaman zaten 7. kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de iç dünyasında %100'ü bu anlattığımız dizayn içerisinde o kişinin olmuştur. Eskiden neydi durumu? Allah'ın emirlerini ve yasaklarını çiğnediği için her iki istikamette de cezalandırılıyordu. İç dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga olduğu için devamlı huzursuzdu. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra ikisi de yok oldu. Yerlerini mutluluğa bıraktılar. Bu kişi iç dünyasında

alemlerinde, dış dünyalarında başka insanlarla ilişkiler içerisindeyken nefslerindeki afetler onları devamlı yanlış yapmaya götürür. Etraflarındaki insanların kalbini kırarlar. Onlara kötü davranışlarda bulunurlar. Onları ezmeye çalışırlar. Nefslerinin afet durumu, nefsleri baştan aşağı afetlere doludur nefsi emmaredeki kişinin. Ve kişi başkalarına yanlış yaptığı için her yaptığı yanlış davranıştan sonra Allah-u Teala tarafından cezalanır, ona azap edilir. Ruh da nefse azap edecektir. Böylece kişi nefsine de kendisine de her yaptığı yanlışın arkasından azap edilen bir muhteva taşır. Öyleyse bu kişi başkalarına yanlış davrandığı için, kötü davrandığı için, onların kalbini kırdığı için, onlara eza verdiği için, onlara zulmettiği için hep huzursuz olacaktır. İki defa cezaya muhatap olacaktır. Yalnız o kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin eziyet ettiği, sıkıntıya soktuğu, başka bir ifadeyle zulmettiği insanlar da ondan intikam almaya çalışacaklardır. Kişi onlara eziyet ettiği, zulmettiği için bir defa huzursuz oldu, azaplandırıldı Allah-u Teala tarafından ama konu bitmedi. Yeniden üzülmesi oluşacaktır. Çünkü kendilerine kötü davrandığı insanlar ondan intikam almaya çalışacaklardır. İntikamlarını aldıkları zaman bu kişi onların haklı bir davranışın sahibi olduğunu kabul etmez. Onlar tarafından kendisine bir saldırıda bulunulmuştur. Onu düşünür sadece ve huzursuz olur. Başka insanların kendine olan davranışı sebebiyle huzursuz olmuştur. İntikam peşinde koşan insan mutlaka intikamını almaya çalışır. Nefsinin afetleri olduğu için intikam alana kadar sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Ve bu kişiden intikamını aldığı zaman bu kişi ikinci bir sebepten dolayı daha huzursuz olacaktır. Kendisine haksız bir fiil işlenmiştir. Bu da onu üzmeye yeterlidir. Kendisine eziyet edilmiştir, kötü davranılmıştır, zulmedilmiştir. Öyleyse üzülecektir. Ne oldu? İkinci defa üzüldü kişi. Kendisine zulmedildiği için üzüldü. Öbür taraf intikam aldığı için üzüldü. Şimdi intikam almayı isteyen kişi intikamını aldı ve de ona zulmü yapan birinci kişi bundan huzursuz oldu. Kendisine bir haksız fiil ika edildi, bir zulüm yapıldı. O da onu bir defa daha huzursuz olmaya itti. Kişi ikinci defa huzursuz, ikinci defa üzüntü içerisinde.
Ne yapacak şimdi?

Bunu hazmedemeyecek. Başkasının kendisine yaptığı bu zulmü hazmedemeyecek. O da birinci taraftan, yani vaktiyle kendisine kötü davrandığı için kendisine intikam alan o kişiden, o da intikam almaya çalışacak. Bu intikamı başarabildiği takdirde kişi yeniden huzursuz olacaktır. Bir taraftan nefsi onu mutlaka intikam almaya zorluyor. Ama intikamını aldığı zaman da bir günah işlediği için Allah Teala ona azap edecektir. Nefsine de ruh azap edecektir. Kişi ne oldu? Üçüncü defa huzursuz. Şimdi aksini düşünelim. Kendisinden intikam alan kişi çok güçlü olduğu için vaktiyle onu kıran, kalbini kıran, bu sebeple kendisinden intikam alınan kişi o kişiden intikamını alamıyor. Alınamayan intikam kini oluşturur ve kişi karşı tarafa doğru, karşı tarafa kinleniyor. Ama sevgili kardeşlerim, kin varsa stres vardır. Alınamayan intikam varsa, kişi mutlaka intikamını almayı istiyorsa, orada eğer intikam alınamıyorsa stres başlar. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuzdur. Ama hep huzursuzdur. Demek ki dış dünyasında kişi daha çok sıkıntıda, daha çok mutsuz. Nefsi emmaredeki bir kişi, nefsinin bütün afetlerinin zebunu olan bir kişi, başkalarına kötü davrandığı için Allah-u Teala tarafından azap edileceği cihetle huzursuz. O insanlar kendisinden intikam aldığı için huzursuz. Bu da onlardan intikam alıp da Allah Teala tarafından yeniden cezalandırıldığı zaman yine huzursuz. İntikam alamazsa stres sebebiyle, şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz. Ama her halükarda huzursuz, huzursuz ve huzursuz. Sıkıntılı, üzüntülü. Yani kısaca mutsuz. Öyleyse demek ki nefsi emarede bulunan bir kişi mutsuz ve huzursuz. Dış aleminde de mutsuz ve huzursuz. Şimdi böyle bir insanın daimi zikre ulaştığını düşünelim. Ne olacaktır? Nefsinin bütün afetleri yok olacaktır. Ruhunun hasretlerine paralel fazıllar o kişinin nefsinin kalbini tamamen dolduracaktır. Yani nefs de artık ruh gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyecektir. Ve böyle bir kişi hiçbir zaman başkalarının kalbini kırmak istikametinde bir fiilin sahibi olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bu insan başkalarının kalbini kırmak zorunda niçin kalacaktı? Nefsinin bir afeti onu Allah'ın bir emrine asi yaptığı zaman, Allah'ın bir yasağını işlettiği zaman, başkalarının kalbini kırdığı zaman Allah-u Teala ona ceza veriyordu, azaplandırıyordu. Ama nefsinde afetler yok.
nefsinin afetleri olmadığı için bu insanın davranışlarıyla bir başkasının kalbini kırması, ona kötü davranması söz konusu olmaz. Nefsinin afetleri olmadığı için bu kişi başkasına kötü davranamaz, başkasının kalbini kıramaz. Bunu insana yaptıran şey, başkasının kalbini kırdıran iç husus, o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri yok olduğu gün olay bitmiştir. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde onların kalbini kıracak bir davranışta bulunmaz. Kendisine kötü davranan birisinden af diler. Onunla kavga etmek yoluna girmez. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bu insan başka bir insanın kalbini kırmayacaktır. Ona, başkalarına nefsinin afetleri olmadığı için hiçbir şekilde zulmetmeyecektir. Etmeyecekse Allah-u Teala hiçbir zaman ona azap etmeyecektir. Başkalarının kalbini kırdı diye, başkalarına zulmetti diye. Kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde de durum aynıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek. Her birinin arkasından Allah'ın verdiği iç huzurunu yaşayacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Allah'ın verdiği iç huzurunu yine yaşayacaktır. Öyleyse ne kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde ne de başkalarıyla olan ilişkilerinde bu kişi huzursuz olmayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarının kalbini kırmayan, dış dünyasında başkalarına zarar vermeyen, zulmetmeyen bir insan, her olayın arkasından bu sebeple sadece mutluluk duyar, başka insanlara en güzel davranışlarını hep sürdürür, gider. Sonra mı? Böyle olduğu için de iç dünyasında hep mutlu olan bu insan, dış dünyasında da mutludur. Peki böyle bir insandan intikam alan olur mu? İntikam alması için kendisine kötü davranılması lazım. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden gelmez. Böyle bir davranış biçimi ise o kişiden hiçbir zaman gelmeyecektir. Nefsinin afetlerini bütünüyle yok etmiş olan bir kişi başkasına asla zulmetmeyecektir. Zulmetmediği için başkalarından da ondan intikam alma talebi oluşması mümkün değildir. Çünkü onlara zulmetmemiştir. Peki böyle bir insanda stres oluşur mu? İntikamını alamıyor diye. Hiç kimse ondan intikam almamıştır ki bu da başkalarından intikam alsın. Ayrıca nefsinin afetleri zaten buna müsaade etmez. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da ne başkalarına zulmeden, ne onların intikamına maruz kalan, ne de başkalarından intikam alan biridir. Tam tersine hiç kimseye kötü davranmaz. Bu sebeple devamlı Allah-u Teala içine sürur verir, huzur verir, ruhta nefse sürur verir ve bu kişi kötü bir davranışa muhatap olmaz intikam hüviyetinde. Bunun ötesinde kötü davrananlar olmayacak mıdır ona? Olacaktır.
Ama o onu, bu tarz bir davranış onu üzemez. O kişinin davranış biçiminin kendisine üzüntü verecek bir hüviyet kazandırmasına müsaade etmez. Karşısındaki kişi haksız bile olsa ondan af diler. O zaman karşısındaki kişi ezilir bu af dileme sebebiyle, o da ondan af diler. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, eğer nefsin afetleri yoksa kişi dış dünyasında da mutlak bir saadetin sahibi. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da sulh ve sükun içinde yaşıyor. Kesintisiz bir mutluluğun, bir sulh ve sükun dünyasının içinde sahibi. Öyleyse dış dünyasında da huzurlu ve kesintisiz bir mutluluğu yaşıyor. Bir sulh ve sükun olarak. Ya Allah ile olan ilişkileri nasıl bu kişinin? Allah ile olan ilişkileri iki safa içerir, iki cephe içerir. Birinci cephede Allah'ın emirleri vardır. Nefsinde afetler olmadığı için ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi istiyor. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Peki yasaklar cephesi, bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemeyecek olan bir özelliğin sahibi. Bu noktada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyet söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ile olan ilişkilerimizde her şeyi Allah'ın dizaynında değerlendirirsiniz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezsiniz. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde ruhunuzla nefsinizle sizin üzüntüye düşmenizi icap eden hiçbir davranışa muhatap olmazlar. Onlar her ikisi birden Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceklerdir ve getireceklerdir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceklerdir ve işlemeyeceklerdir. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde tam bir başarı, kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali. İşte dünya mutluluğu budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve İslam'ın yaşanması, tasavvufun yaşanması insanoğlunu mutlaka bu mutluluğa ulaştırır. Dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için mutlak saadet söz konusu. Allah Teala'nın bütün güzellikleri iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sizinle beraber kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyanızda da dış dünyanızda da, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir şekilde yaşıyorsunuz. İşte tasavvufun dünya saadeti.
aynı insan cennet saadetinde zaten iradesini Allah'a teslim ettiği zaman 7. katına ulaşmış. İşte 4 başı mamur bir mutluluk hali ve bu mutluluğa insanı sadece İslam'ın yaşantısı yani tasavvuf ulaştırabilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tasavvuf insanı mutlaka saadete ulaştırır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe size saydığım o 7 safhanın hepsini yaşadılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de yaşadılar. Ve cennetin 7. katını da hak ettiler. Ve bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Yeni bir asr-ı saadet gelecek mi? Evet, gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O asr-ı saadette Allah bize hayat bahşederse inşallah beraber olacağız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir dünya saadetine bir sulh ve sükun haline ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle baş başayız. Ve İslam nedir? Tasavvuf nedir? Serisinden İslam'ın 7 safhasını inşallah bugün beraberce inceleyeceğiz. İslam'ın 7 safhası. Hangi safhalar bunlar? Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safha Allah'a yönelmek. 8. basamaktan 14. basamağa kadar. 3. safha Allah'a ruhun ulaşması. 14. basamaktan 21. basamağa kadar. 4. basamak fizik vücudun Allah'a teslimi. 22. basamaktan 25. basamağa kadar. 5. safha nefsin Allah'a teslimi 25. basamaktan 27. basamağa kadar. 6. safha irşada ulaşmak 27. basamağın ilk 4 kademesi ve iradenin Allah'a teslim edilmesi 7. 28. basamağın 5. kademesi. İşte İslam bu standartlarda yaşandı bütün insanlık tarihi boyunca. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O dine Kur'an'da Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Ve Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de aynı şeriatı yaşadıklarını ifade ediyor. Aynı dini, aynı şeriatla aynı dini yaşadıklarını ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse konumuza oradan girelim. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sahabeyle sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Yani tek bir şeriatın olduğunu söylüyor kainatta. Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Allah tarafından kendine teslim edilen şeriatı aynı şeriat. Başka bir şeriat hiç olmamış. Sonra Allah Teala diyor ki müşriklere, onlara söylediğin talep, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece tek fırkada olun, müşriklerden olmayın ifadesi ağır geldi diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kendisine ulaştırdığı sadece onlardır. Konunun birinci yönü
Kim Allah'a yönlerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Konunun ikinci yönü. Mutlaka kelimesi metinde yok. Biz ekledik. Neden? Çünkü Allah Teala ulaştırırım diyorsa onun sözü mutlaktır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf olması mümkün, hilaf olması mümkün değildir. Hangi sözü verirse mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yaşadığınız 7 safhalık bir İslam dizaynı var. 28 tane basamaktan oluşuyor. Öyleyse bu 7 safhanın dizaynına beraberce bakalım. Bir saat içinde konumuzu tamamlamaya çalışalım. Allah'a ulaşmayı dinlemekten evvel birinci ve ikinci basamaklar var. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Herkes için vardır birinci safha. İkinci basamakta olayları değerlendiririz ve buna göre tavrımızı koyarız ortaya. Bunu da herkes yapar. Bu iki basamak bir kişinin kurtuluşu için bir hüküm ifade etmez. Ama ikinci basamakta insanların davranışlarına göre Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte bu seçim sadece bir grup insanı kapsamaz. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarının da Allah'a ulaşmasına, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmasına mani olurlar. İşte o insanlar, onlar sevgili kardeşlerim, onlar seçilmezler. İkinci basamakta ebediyen kalırlar. Birinci ve ikinci basamakta kalanların gidecekleri yer cehennemdir. Onların kurtuluşları söz konusu değildir. Üçüncü basamak hayatınızın en önemli basamağıdır. Çünkü bu basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler bulunur sadece. Kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir o kişi. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kesin surette bize ulaşmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaşmayı, yani bize münaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildir diyor Allah Teala. Onların diyor gidecekleri yer
kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. Yeter mi? Yetmez. O kişi Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. O kişi Allah'ın kulu değil, tağutun kuludur. O kişi küfürdedir. O kişi hüsrandadır. O kişi şirktedir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek herkesin üzerine farz. Allah Teala diyor ki Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de Allah'a ulaşmayı dile. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Ve Allah Teala derhal işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ve ma uberru nefsi innen nefse lemaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Bu tecelli o kişinin üzerinde 7 tane furkan oluşturuyor. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah Teala buyuruyor ki affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre diyor ki Allah Teala ey amil olanlar takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, sizin günahlarınızı örtsün ve günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Birinci furkan görme hastamızın üzerindeki gışaveti alıyor Allah Teala. İkinci furkan gözlerimizin önündeki hicab-ı mestur isimli perdeyi alıyor. Ve o güne kadar irşat makamını görmeyen, tanımayan biz insanlar irşat makamını görüyor ve irşat makamı olarak değerlendiriyoruz. Onu irşat makamı olarak görüyoruz. Sonra Allah-u Teala o kişinin işitme hassası, semi hassası üzerindeki mührü alıyor, açıyor. Ve o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, yani manasına varmaya başlıyor. Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki mührü açıyor. Kalbinin idraki üzerindeki mührü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ikindeti dışarı alıyor. İdraki önleyen ilahi konfitürü dışarı alıyor. Ve idraki sağlayan bir ilahi konfitür koyuyor oraya. İhbat. Birincisinin adı ekinnet, idraki engelleyen. İkincisi ihbat, idraki sağlayan bir müessese. Ve böylece kişi Allah'tan 7 tane furkan almış oluyor.
Her furkanla Allah-u Teala o kişinin günahlarının 1/7'ini örtüyor. Neticede furkan, 7 tane furkan en geç 7 dakika içinde tamamlanıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren 7 dakika içinde Allah'ın cennetine ehil oluyor. 7. basamak burası. 3. basamakta o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta Rahim Esma Sıfat Tecelli. 5. basamakta görmek, 6. basamakta işitmek, 7. basamakta idrak etmek. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. 1. ilk 7 basamak burada tamamlandı. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktadan itibaren Allah'a yönelmek faslı başlıyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemenin bir parçası. Allah'a ulaşmayı dilemek de yönelmenin bir parçası. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa onların kalbine ulaşırım diyor. 8. basamakta Allah o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbinin nur kapısını, yani kalbini Allah'a çeviriyor. Diyor ki, kim gaybde Rahman'a huşu duyarsa onun kalbi Allah'a çevrilir. Kaf 33. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Kim Allah'a yönelirse, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ki bunlar Allah'a yönelenlerdir, onların göğsünü yarar, İslam'ı açar diyor. Yani teslime açar. Allah kişinin göğsünü yarmaktan neyi murad ediyor? Göğsünden kalbine bir nur yolu açmayı murad ediyor. Göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine kadar ulaşan bir nur yolu açılıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet nefas oraya ulaşıyor kişinin göğsüne. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Burası 11. basamak. 11. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine ulaşan bir yol açıyor. 10. basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmet nefas o kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. Zümer 22'de Allah Teala diyor ki, göğsünü yarıp da göğsünden kalbine yol açtığımız kişinin, yol açtığımız ve kalbine nurlarımızı ulaştırdığımız kişinin kalbi ile kalpleri kasiyet bağlamış kişilerin kalbi aynı olur mu diyor. Sonra 12. basamakta o kişinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaşıyor ve kişi huşu sahip oluyor. Allah Teala hadis 16'da diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte huşu bu noktada ulaşıyor. %2 nur birikimi kişinin kalbinde gerçekleşiyor. Kişi 12. basamakta ve huşu sahibi olan kişilere Allah-u Teala mürşidini, yani kendisini Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi sormayı farz kıldığı için kişi Allah-u Teala'ya soracak. Ama bunlardan kime gösterecek Allah-u Teala mürşidini? Bakara 45 ve 46 bunun cevabını veriyor. Diyor ki Allah-u Teala, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

Ondan daha sen kim vardır diyor. Bu fizik vücudun teslimi noktası. Bizim burada söylemek istediğimiz şey, kişinin mürşidine ulaşma noktasında kime müracaat edeceği idi. Bu ayet daha sonra kullanılacak inşallah. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerini sizlere sunmak istiyoruz. Allah Teala diyor ki, onlar diyor, ya da Arapçasından başlayalım. Vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşin. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu sorun, isteyin diyor Allah Teala. İptiga edin. İsteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir diyor. İlla alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ennehum ilehi racun. Ama huşu sahipleri için zor değildir, büyük bir iş değildir. Kimdir huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, onlar ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, yani Allah'a mülaki olmaya kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar. Öyleyse buraya kadar olan safhaya bakalım. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra furkanlar verilmiş kendisine. Sonra bu kişi dilek, iman açısından hangi durumda olduğuna bakalım. Allah'a ulaşmanın farz olduğuna inanıyor kişi. Evvela insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ve bununla yetinmiyor. Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendisine ulaştıracağına da inanıyor kişi. Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ulaşmasına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak ve Allah'ın sözü gereği kim bana ulaşırsa, ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendine ulaştırırım. Şura suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince bu kişinin 4 tane sağlam inancı var. Böyle bir insan 14. basamakta, 13. basamakta huşu sahibi, mürşidini soruyor. Allah Teala mutlaka gösteriyor. Çünkü diyor ki bana sorun, ben size söyleyeyim mürşidinizin kim olduğunu. Alallahu kastü sebil'i diyor. Sebillerin tayini Allah'a aittir. Mürşidlerin tayini Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, halifenin bulunduğu, devrin imamının bulunduğu ana dergâha açık ve kesin yollar var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde biz bir muhtevaya bakıyoruz. Kişi mürşidine ulaşmış, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirdiği anda, tabi olduğu anda bu 12 tane ihsanla tabiyettir. Buna ihsanla tabiyet diyor Kur'an-ı Kerim. Bu noktada Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazar ve kalbinin
ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu ulaştırır. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor ve onların kalbine iman yazılır diyor. Bu gelen ruh o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a milaki olma günün geldi. Bunu sana ihtar ediyorum diyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Böylece bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Ve artık bizim ruhumuzun görevi o ruha ait tam bir koruyucu. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiş olan bir kişinin hiçbir zaman ne hüddama, yani cinlerin saldırısına, ne de büyüye, şeytanın yaptığı büyü adlı bir kötü tesire maruz kalması mümkün değildir. Evet. Bu noktadan itibaren tabiyetten sonra kişi zikre başlıyor. Allah, Allah, Allah diye yaptığı zikir üzerine nefsinin kalbine Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat giriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uveru nefsi inen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Nefse emmare, ruhun birinci gök katına ulaşması. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine, bizim ruhumuz devrin imamının dergahına. Oradan da ilk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde birinci gök katına ulaşabilir. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, Kıyamet suresi 2. ayet-i kerimesi, o levame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levameti. Nefsi levameti kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşıyor. Kişi nefsini devamlı olarak kınıyor. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham alıyor. İlham almaya başlıyor. Felhamaha fücra ve tekva diyor Allah Teala. O kişiye Allah'ın takvası da şeytanın fücru da ilham edilir diyor. Dördüncü kademede nefsi mutmainne ela inne diyor Allah Teala. Bi zikrullahi tatmeinnul kulub diyor. Muhakkak ki Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmaine kademesine ulaşır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Beşinci defa 107 nur birikimi, ruh beşinci gök katında. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi, ruh altıncı gök katında Allah'tan razı oluyor. Birincinin adına radiye diyor Allah Teala, ikincinin adına mardiye diyor. Fecir 27-28. Ya eyyetüen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön. Rabbine geri dön, Rabbine rücu et. İşte radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak demek. Ve yedinci basamak, %7 nur birikimi daha ilave, 7 defa %7 nur birikimi, %49 eder fazıl, %2'de rahmet birikimi oluşmuştu başlangıçta. %51 oluyor toplam nur birikimi. O kişinin kalbine şeytan o güne başlangıçta %100 hakimken, şimdi şeytanın
nefsin kalbin hakimiyeti %49'a düşmüş durumda. %100'den %49'a, yani hakimiyet artık Allah'ın nurlarında. Ruhumuz Allah'a ulaşmış durumda. Allah'a ulaşan ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. Diyor ki Allah Teala Nebe 39'da Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün kişi kendisini Allah'a ulaştıran yolu yol olarak seçer. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur. Sığınak olur diyor. Ve vallahi indehu Allah Teala diyor ki yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak vallahi indehu füsnül meam. Allah yemin olsun ki and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte Allah'ın zatına, o en güzel sığınağa ruh ulaşıyor. Burası 22. basamak. Sonra ne oldu? İkinci 7 basamak, 21. basamakta 3. 7 basamak tamamlandı. İkinci 7 basamak yönelme 14. basamakta tamamlandı. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşma işlemi tamamlandı. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh ifna oldu. Kişi fena fillah makamının sahibi. Velayetin 7 makamından birincisindeyiz fena fillah. İkincisi beka billah. Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın katında onlara selam yurdu vardır diyor. Allah'ın indinde onlara taht ihsan ediyor o kişilere. Ve Allah Teala ona selam yurdu, teslim yurdu diyor. Rablerinin indinde teslim yurdu vardır. 23. basamak. Sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Ve bu kişi Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah'ın ifade ettiği zühd sahibi birisi oluyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi negatif zühdden bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar diyor. Burada zühd müessesesini görüyoruz. Ama Yusuf'la alakalı olan zühd, negatif zühd, yani değer vermemek bir şeye. Burada bir şeye değer vermediğiniz zaman onun zıttına değer vermiş oluyorsunuz. İşte pozitif zühdde bir insanın 24 saatlik bir zaman devresinde 12 saatten daha fazla Allah'ı zikretmesi halidir. Bu günün yarısından fazla zikirdir. Ve kişinin Allah'a dönük hayatının, dünyaya dönük hayatından her gün daha fazla olduğunun kesin ispatını ifade eder. Öyleyse böyle bir noktada olay aydınlığa kavuşuyor. Zühd müessesesi ortaya çıkıyor. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar, o kişinin zühde ulaştığı noktada daimi zikre günün yarısından daha fazla zikre ulaştığı noktada %71'i aşar. Ve kişinin %71'den fazla zikre devam etmesi halinde %81'e ulaştığı gün fizik vücutta Allah'a teslim olur. Bu noktada fizik vücudun nefsin kalbinde hala %19 karanlık olması artık umurunda değildir. Hiç aldırmaz ona. Sanki o fizik vücutta hiç karşı koyan faktör yokmuş gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeye başlar. Bu üst seviye itaat %19 afetin varlığına rağmen devam eder. Zaten kişi zikrini giderek arttırmaktadır.
nefsin kalbindeki afetler de giderek erimektedir. Fizik vücudun teslimi, Allah-u Teala tarafından ifade buyuruluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi, فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vecini fizik vücuduna Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücuda ahsen olan kim vardır? Şimdi bu noktada duralım. Ve böyle bir olayın bütün sahabe tarafından bu noktaya kadar gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edelim. Acaba bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي buyuruyor Allah-u Teala. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. İlk 7 basamağı kesinlikle

Bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Hanımlar da tabi olmuşlar. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlardan şu istikametlerde arka arkaya faktörleri saymış. Neler yapmaları gerektiğine hanımların. Bunlara bu konularda sana teminat vermeleri halinde, söz vermeleri halinde onların da biatlarını kabul et. Onların da tabiyetlerini gerçekleştir diyor Allah Teala. Hepsi tabi olmuşlar. Ve sonraki fasla bakıyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar ruhlarını. Allah'a teslim olmuşlar. Bütün sahabe. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet biliyorsunuz. İnnel hüda, hüda Allah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Ve bütün sahabe hidayete ermişler. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Allah Teala kesin olarak bunu da koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Olay bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi süratle daimi zikre doğru yürüyecektir. Daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi için yeni bir safa açılır. Daimi zikir ulul elbab yapar kişiyi. Ulul elbab için Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurullâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbablar için ayaktayken de, otururken de, yarısı yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala.

Sonra Allah Teala buyuruyor ki Ulu'l-Elbap Allah ile tezekkür halindedir. Ulu'l-Elbap olmuş olan, daimi zikre ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir bir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur iki. Allah mutlaka onların kalp gözünü açmıştır üç. Kalp kulağını da açmıştır dört. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bu muhteva içerisinde bütün sahabenin ulu'l-elbab olduklarını görüyoruz. Çünkü Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar hidayet erdiler dedikten sonra Allah Teala onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Daha sonra da ulu'l-elbab olmayı başarmışlar. Böylece dört vasfın sahibi olan insanlar üç de sonuç vasfı kazanırlar. Onlar ehli tezekkür olmuşlardır. Allah ile her konuyu karşılıklı konuşabilmek imkanına sahiptirler. Ehli hüküm olmuşlardır, hikmet sahibi olmuşlardır. Ve bunun ötesinde bu insanlar ehli hayır olmuşlardır.

Çünkü daimi zikrin sahipleridir. Her an derecat kazanmaktadırlar. Hayır, derecat kazandıran bütün işlemlerdir. Daimi olarak hayır kazanan bir noktaya ulaşmışlar. Peki bu noktadan sonrası, bu noktada ne olur? Allah bu insanlara yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat, zemin katı gösterir. Ne zaman Allah Teala birinci gök katını göstermeye başlamışsa onların kalp gözüne, o zaman o kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Göklerin melekutu gösterilecektir. Yedi kat. Ve yedinci gök katının yedinci alemi Sitretül Münteha o kişiye gösterildiği zaman ihlas makamı da tamamlanır. Bütün sahabe ihlasa da ulaşmışlar. Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla sahabeye nahnu lehu muhlasin ifadesini kullanıyor. Nahnu lehu muhlasin, muhakkak ki biz ona karşı muhlis olanlarız. Onun için muhlis olanlarız. Onun dininde kalbimizi halis kılmış olanlarız manası var. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun farziyetini söylüyor. Ve ma uberru nefsi ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis, onun dininde muhlisler olarak, yani kalplerini halis kılmış olanlar olarak halis kılmış olan kullar olarak

ve hanifler olarak bunları yerine getirmeleri emrolundu diyor Allah-u Teala. Bununla emrolundular sadece. Bütün sahabe halis olmuşlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 28. 27. basamak İhlas makamı. 26. basamak Ullelbap makamı. Ve 27. basamağa giriyoruz. Kişi Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman 7. gökkatının en üst noktası, o zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah-u Teala kimi Tövbe-i Nasuh'a davet ederse, o Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği kişi İhlas makamını bitirmiştir. Salah makamına adım atmıştır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. İkinci kademesinde Allah o kişinin günahlarını örter. Üçüncü kademesinde o kişinin başının üzerine salah nurunu yerleştirir. Dördüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Sonradan yaptığı günahlar bu örtülen ve sevaba çevrilenler. Ve bu noktada kişi Allah-u Teala'nın yeni bir noktasına gelmiştir, irşada ulaşmıştır. Öyleyse irşada ulaşmak farz mı? Evet, irşada ulaşmak farz. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki, kullarım sana benden sual ederlerse, beni sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde, mümin oldukları, amin oldukları takdirde, bana ulaşmayı diledikleri takdirde. Ve onlar böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. İrşada ulaşma noktasındayız. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burası sondan bir evvelki merhale, altıncı safha ve yedinci safha iradenin teslimi. Bu noktadan itibaren Allah o kişinin iradesini teslim alıyor. Ve bu teslimi gerçekleştirdiği zaman da kişi Allah Teala onu irşat makamına tayin ediyor. Başka insanları irşat etmekle memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabenin iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Ama evvela bakalım iradenin teslimi farz mı? Allah Teala İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hakka tukatihi takva ile teslim olanlar nasıl bir takva ile teslim oldularsa siz de hepiniz öyle bir takva ile teslim olun. Hakka tukatihi takva, bir hakkın takva, iradenin teslimini içeren nihai takva, herkesin üzerine farz ve bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Peki Kur'an-ı Kerim gerçekten ulaştıklarını söylüyor mu? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla
tabi olan tabiindendi. Ensara ve macirine ihsanla tabi olan tabiindendi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister macirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, ister tabiin olsun ensara ve macirine tabi olanlar, hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Çünkü Allah onlardan razıydı diyor Allah Teala. Onlar da Allah'tan razıydılar diyor. Ve onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de nerede Fevzül Azim, Hazül Azim, Ecrül Azim geçiyorsa, bunların geçtiği her ayet bir hakkın takvayı ifade eder. Fezül azim, azül azim, ecrül azim ve fazl azim. Dört tane azim geçiyor. Dördü de bu makamı işaret eder. Yani irşat makamına kişinin tayin edildiği noktayı, bu noktada Allah-u Teala o kişilere irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle görevlerini teslim eder. Burası selah makamının beşinci kademesidir. Daha ötesi var mı? Evet, bütün kavimlerdeki Resuller altıncı kademeyi işgal ederler. Devrin imamları ise yedinci ve en üst kademeyi işgal ederler. Devrin imamları da Nebiler, Nebi Resuller ve Veli Resuller olarak iki ayrı grup oluşturdular. Üstün olan, Peygamber Resul olan Nebi Resullerdir. Peygamberler var olduğu sürece o peygamber mutlaka huzur namazının imamıdır. Ama peygamberler arasında fetret devirleri var. 1400 seneden beri de peygamber yok. Ama huzur namazının imamlığı kıyamete kadar sürecektir. Bu sebeple Veli Resuller, yani peygamber olmayan Resullerden, kavim Resullerinden birisini Allah-u Teala her devirde mutlaka seçer ve huzur namazının imamlığına tayin eder. Bu devirde kim mi diyorsunuz? Tayin edilen kişi biziz. Allah-u Teala'nın huzurunda göğsümüzü gererek, alnımıza çek, yüzümüz bak, bunu söylüyoruz. Orasını yüzlerce defa hamdolsun ki Allah Teala bize gösterdi ve bu güzellikleri hamdolsun ki 28 seneden beri yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, ki bir din merdiveninde demek daha doğru, başka bir din hiç olmamış. Kim diyorsa ki İslam dini son dindir, en mütekamil dindir, en üstün dindir, bunlar doğru değil. Bunlar insanların uydurukları. İslam dini yeni bir din değildir, ezeli dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. İslam kelimesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça adıdır sadece. Hazreti Nuh da İslam'dı. Hazreti İbrahim de İslam'dı. Hazreti Musa da İslam'dı. Hazreti İsa da İslam'dı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam'dı. Ve bu saydığım İslam dediğim kişilerin, peygamberlerin hepsi aynı zamanda Hanif'ti. Adem aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen bütün peygamberler hiçbiri Hanif dininin dışında bir dini yaşamadılar. Başka bir şeriat da hiçbir zaman oluşmadı. Tevrat'ta da, İncil'de de bu yedi safhanın varlığı ve bütün dinlerin sahipleri tarafından yaşandığı kesinlikle tespit edilmiş durumda.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüzdeki günlerde dinlerin birleştirilmesi söz konusu, birleştirilmesi konusunda büyük çabalar harcanacaktır ve büyük ölçüde bir başarı sağlanacaktır. Bu başarı belki bütünlenemeyecek ama büyük ölçüde insanların, inananların büyük çoğunluğunun bir araya gelmesi mümkün olacak inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbeti daha bitirdik. İslam'ın 7 safhası, dinin 7 safhası, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası, kainatın tek dininin 7 safhası. Gördük ki elimizdeki kainatın en sağlam ölçüsü Furkan, Kur'an-ı Kerim'dir. Onda hem 7 safhanın farz olduğu hem de bütün sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığı kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 7 safhayı da yaşatarak nihai noktaya ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala hiçbirinizden bunun dışında bir şey istemiyor. Bütün hedefi sizi daha mutlu, daha mutlu bir hüviyette görmek. Bunun için yaratmış insanları. Mutlu olsunlar diye, huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye, ondan sonra da sonsuz bir cennet hayatının sahibi olsunlar diye. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala sizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bütün insanları seviyor. Ne yazık ki insanlar Allah'ın temel hedefi olan onları mutluluğa ulaştırmak hedefinin farkında değiller. Aslında sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak istiyor. Herkesin kalbinde bir mutluluk talebi yatar. Hani herkesin kalbinde bir aslan yatar derler ya, herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için ve ona nasıl ulaşılacağını bilmedikleri için insanlar hep mutsuzdurlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şeye gelin beraberce bir defa daha bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir her şeyden evvel. Çevreyle kişinin bir uyum halinde bulunması. Öyleyse bu uyumu her açıdan incelemek mecburiyetindeyiz. Evvela henüz tasavvufta değilseniz biliniz ki bir nefsiniz var. Baştan aşağı afetlerle dolu. Bir ruhunuz var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında kesintisiz bir kavga var. Nefsiniz geceyi temsil eder. Kapkaranlıktır kalbi. Ruhunuz gündüzü temsil eder. Pırıl pırıl bir kalbin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Nefsinizin kalbi öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik gibi 19 grup afetle doludur. Bunlar bir insanı mutsuz etmek için bütün şartlara haizdir. Allah neyi emretmişse nefsinizin afetleri onu mutlaka yapmamak ister. Mutlaka Allah'ın emirlerine itaat etmemek ister. Diğer taraftan Allah'ın yasakları var. Emirler ve nehiler. Nehirlerde Allah'ın yasakları, nefsiniz mi, ondaki afetler tam ona göre programlanmıştır. Neye göre? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye göre. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak ister. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmak ister. Nefsin afetleri Allah neyi emretmişse onu da yapmamak ister. İşte böyle bir nefsiniz var sevgili kardeşlerim. Nefsinizin muhtevasına baktığımız zaman sizin için söz konusu olan mutluluğu nefsinizle elde etmenizin mümkün olmadığını görüyoruz.
Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizdeki düşmanlık afetine karşılık ruhunuzda dostluk vardır. Nefsinizin kalbindeki nefrete karşılık ruhunuzun kalbinde sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde cimriliğe karşılık ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. Birinde dostluk, birinde düşmanlık. Öyleyse bu iki nesne birbiriyle dost olabilir mi? Biliniz ki ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Bir insan ne kadar tekamül ederse, son noktasına ulaştığı zaman hangi durumda olabilirse, ruhunuz o özelliklerin hepsinin birden sahibidir. Mutluluğunuz için bütün şartlar ruhunuzun hasletlerinde mevcuttur. Mutluluğunuzu engelleyen ise nefsinizin muhtevasıdır. Nefsiniz, sevgili kardeşlerim, en büyük mutsuzluk vasıtanız. İşte bir insanın mutlu olabilmesi için, mutluluk hedefine ulaşabilmesi için nefsindeki afetlerden kurtulması temel şarttır. Ve bizleri mutlu olmak için yaratan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine nefsimizin afetlerinden nasıl kurtulacağımızı, ne yapmamız lazım geldiğini en güzel standartlarda yerleştirmiş. Kur'an-ı Kerim mutluluğun anahtarıdır. Orada bir insanın mutlu olması için bütün şartlar mevcuttur. Bütün ilim mevcuttur. Allah Teala insan olarak yarattığı mahluku kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Ve yetmez, en çok sevdiği mahluk. Neler var yarattıkları? Cinler var, şeytanlar var, melekler var, hayvanlar var, bitkiler var, canlılar deyince bu muhtevayı anlıyoruz. Uçan kuşlar var, suda yüzen balıklar var ve insan var. İnsan kainatın en üstün varlığı. Sevgili kardeşlerim, bizi ilk defa dinleyenler, kainattaki en üstün varlık olduğunuzu biliyor muydunuz? Bakınız ne diyor Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey biz insanların emrine hasredilmiş. Emrimize amade kılınmış. Nereler nereler? Bütün gökler. Yedi gök katı. Allah'a kadar ulaşan yedi tane gök katı. Hepsi insanın emrine musahhar kılınmış. Hasredilmiş. Öyleyse en kıymetli mahluk insan değil mi? Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına bakıyoruz. Topraktan yaratılmış. Allah Teala ona can vermiş. Ondan sonra da ruhundan üfürmüş. Ve bütün meleklere ve oradaki iblise, şeytana demiş ki ona can verdim, onu hayata getirdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Ne demek bu?
insanın üstünlüğünün hayvanlardan, meleklerden, şeytanlardan üstün olduğunun en kesin delili. Allah Teala ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler diyorlar ki ey Allah'ım onu yeryüzünde kan döksün diye mi yaratacaksın? Biz ki seni her şeyden tenzih ederiz. Gece gündüz seni zikrederiz. Allah Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve yeryüzündeki halifeyi, insanı yaratıyor. Her devirde yeryüzünde mutlaka bir halife vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ı insanların arasında temsil eden birisi. Allah'tan direkt olarak emir alabilen birisi. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevası bu standartlarda. Allah hepinizi çok ama çok seviyor ve insanı kainatın en üstün varlığı kılmış. Ve insanların çoğalması için de Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yaratmış. Havva anamızı yaratmış. Ve oradan nesiller oluşmuş. Hazreti Adem'in hayatına baktığımız zaman 1200 senelik bir hayat görürüz sevgili kardeşlerim. 25 yılda bir nesil kabul ederseniz, her yüzyılda 4 nesil. Bin yılda 40 nesil, 1200 yılda 48 nesil. Yuvarlak hesap, Hazreti Adem'le beraber yaşayan onun çocukları, torunları, torunlarının çocukları, torunları, bunların toplamı 48 nesil oluyor sevgili kardeşlerim. Yuvarlak hesap, 50 nesil. Ve Adem Aleyhisselam bütün çocuklarına Allah'ın güzelliklerini öğretmiş. İlk insan ve ilk peygamber. Öğretebilmiş mi? Öğretebildiğini kesin olarak görüyoruz. Çünkü Habil ile Kabil'in kavgasını anlatıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İkisi de Allah'a kurban veriyorlar. Kabil'in kurbanını Allah kabul etmiyor. Habil'inkini kabul ediyor. Ve Kabil diyor ki seni öldüreceğim. Öz kardeşine seni öldüreceğim diyor. Habil'in dediklerine dikkatle bakın. Sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana el kaldırmam. Kendimi müdafaa da etmem. Eğer öldürmek istiyorsan buyur. Ama bil ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, kendisini öldürecek olan birisine karşı koymak veya onu öldürmek, onu en azından yaralamak, kendisini öldürüyor diye ona düşmanca bir tavır sergilemek, hayır. Habil'de bu yok. Demek ki selam makamının en üst noktasına iradesini de Allah'a teslim etmiş birisine ait bir görüntü bu. Yedi takvanın yedisinin de yaşandığı bir ortam Adem Aleyhisselam çağı. Ve sevgili kardeşlerim biz insanlar. İşte Allah Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim hepimiz Allah içiniz. Ve Allah için olmak da
devam edebilmek, mutluluğumuzu yakalamak için temel faktördür. Sadece Allah için olanlar sonsuz mutluluğa ulaşabilirler sevgili kardeşlerim. Bu sonsuz mutluluğa dikkatle bakın. Bir insanın iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olması lazım. Bu nefsiyle ruhu arasındaki kavgadır. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra nefsin kendi içinde arınabilen kısmıyla arınmayan kesiminin kavgasıdır. Evvela Allah Teala eşit şartlar içinde bütün insanları hayata göndermiş. Nefsinde ne kadar afet varsa, yani karanlıklar, ruhunda da o kadar haslet var kişinin. Yani gündüz, nur. Ruh değişmez bir standartta yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Değişmesi söz konusu değildir. Zaten bütün hasletler ruhumuzun kalbinde mevcuttur. Öyleyse daha çok tekamül etmesi mümkün değil. Ama nefsimiz, afetlerle dolu olan nefsimiz, ruha paralel bir noktaya kadar gelebilmek imkanının sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın da bütün insanlardan istediği, onların sonsuz mutluluğu bu hedefe bağlı olduğu için, nefsin afetlerinin önce tezkiye edilmesi, yarısının yok edilmesi, sonra da tasfiye edilmesi, afetlerin hepsinin yok edilerek, yerine ruhun hasletlerinin bir benzeri olan faziletlerin getirilmesi. İşte insan hayatı bu gayeye matuf olarak yaratılmıştır. İnsan hayatı bu gayeye matuf olarak dizayn edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala ister ki herkes nefsini önce tezkiye etsin, nefsinin kalbine %51 nuru ulaştırsın, sonra da tasfiye etsin, daimi zikre ulaşmak suretiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etsin. Yok ettiği zaman ne olur? İnsanın kavgası biter sevgili kardeşlerim. Kavganız biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlık biter. Onlar size düşman olmakta devam edebilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Düşman olamadığınız için mutlusunuz. Hayatınızı başka insanlara adarsınız. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Bu öyle bir mutluluktur ki sevgili kardeşlerim, yaşayan bilir. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızın bir anlamı olacaktır, bir manası olacaktır. Bir büyük hedef sizi sarıp sarmalayıp muhtevasının içine alacaktır. Sizden daha önemli olan idealinizdir. Başka insanların mutluluğu için yaşayacaksınız. O zaman mutluluğu, mutluluk buymuş diye bütün boyutlarıyla idrak edeceksiniz, hissedeceksiniz ve mutluluk sizden vazgeçmeyen bir parçanız olacak. Vazgeçmesi mümkün olmayacak. Çünkü daimi zikre ulaştıktan sonra bunun geriye dönüşü söz konusu değildir. İblisin gayretlerinin boşuna olacağını söylüyor Allah-u Teala. Sen benim muhlis kullarımı, ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Öyleyse insanların yoldan çıkabileceği bir takım merhaleler var. Her birinde tehlike var.
Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir insan kendisine 7 tane yer katı gösterilir. Yani 7 kat cehennem. Sonra da o kişi birinci gök katı gösterildiği andan itibaren muhlis olur. Ve 7 gök katını birer birer görür. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini işleyeceksiniz. Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu, o sonsuz mutluluğun başlangıç noktası. Çünkü burada henüz ulul albab makamındasınız. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Ama kalbiniz müzeyyen olmaya daha yeni başlamış. Ulul albab makamında, daimi zikrin sahibi olduğunuz ilk makamda nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuştur. Yerini %98 fazla, %2 de rahmet nuruna bırakmıştır. Kısacası nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ama ilk 7 kademe kalbinizin müzeyyen oluşu ulul albab makamındadır. Burada sevgili kardeşlerim, kişi daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbi tamamen aklanmış birisidir. Ve de daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özelliği. Sonra bu afetlerin affından sonra yok olmasından sonra o kişi Allah'ın gösterdiklerini Allah'ın kendisine verdiği kalp gözüyle görmek özelliğini kazanmıştır. Allah'ın söylediklerini Allah'ın kendisine verdiği kalp kulağıyla işitmek özelliğinin sahibidir. Onun için Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Sevgili kardeşlerim, zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Atları ulul albab. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o Allah ki size Kur'an'ı indirdi. Onda muhkem ayetler vardır. Onlar ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetler vardır. Müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka gerçek anlamını kimse bilmez. Kalplerine zevk olanlar o müteşabih ayetleri insanların arasına fitne sokacak şekilde mütalaa ederler ve insanların arasını bozmak isterler. Dinde kökleşmiş olan rasuhun ise rusuh sahipleri ise derler ki inandık, iman ettik ki bu ayetlerin hepsi Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetlerin gerçek anlamını anlayamazlar diyor Allah Teala. Tezekkür edemezler diyor. Ve konuyu şöyle bitirmiş. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecek ki mutluluktan haykırmak isteyeceksiniz çevrenize. Ya Rabbi, beni bu büyük mutluluklara ulaştırdığın için ben ne yapacağımı bilemiyorum. O kadar çok lütfum var ki üzerimde, onları ben ne yapıp da ödeyebilirim ey yüce Allah'ım? Bunu söyleyeceksiniz Allah-u Teala'ya ömrünüz boyunca. Mutluluktan, huzurdan nasibinizi Allah'ın size verdiği o güzelliklerle bütün boyutlarda alacaksınız.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman göreceksiniz ki insan olmak Allah'ın bir şerefidir. Allah'ın size verdiği bir muhteşem hediyedir, nimettir. Bir gün hasbelkader bir taraftan kendi gayretinizde ama onun çok ötesinde onun binlerce katı Allah'ın yardımıyla bu hedefe ulaşabilirsiniz. Niyetiniz halisse ulaşmamanız mümkün değildir. Bir gün siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu başkalarına anlatacaksınız. O güzelliği yaşamakta olan sizler, bu mutluluğu yaşayınca herkesin bu kadar güzel bir şey madem ki Allah Teala nasip kılmış, herkesin yaşamasını isteyeceksiniz. Bunu talep edeceksiniz Allah Teala'dan. Herkese bu müstesna güzelliği Allah Teala yaşatsın diye. O zaman iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri sıfıra inmiştir. Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kendi içindeki kavga bitmiştir. Başlangıçta nefsinizdeki afetlerle ruhunuzdaki hasletler çatışır. Birinin evet dediğine öteki mutlaka hayır diyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Bu sebeple insan huzursuzdur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra Allah Teala ona birçok güzellik vererek o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşıp da o kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Öyleyse artık o kişinin vücudunda ruh yok. Allah Teala burada dengeyi sağlayıncaya kadar o kişiye bir imkan tanıyor. Hangi denge? Başlangıçta ne vardı? Nefsiniz vardı. Nefsinizin kalbinde %100 afet vardı. Karanlık taraf. Ne vardı? Ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbinde de %100 hasletler vardı. Nur tarafı, aydınlık taraf. Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ne kadar nur varsa o kadar karanlık. Ne kadar afet varsa o kadar haslet. Her şey dengede. Bu başlangıç noktası. Sonra ne oldu? Mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Ayrılınca afetlerle karşı karşıya gelecek olan kuvvet artık içinizde yok. Nefsinizle afetleriyle karşı karşıyasınız. Ama Allah Teala devreye giriyor. Ve nefsinizin afetlerinin sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine mani oluyor. Ne zamana kadar? Allah'ın herkese verilmiş bir sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte mürşidinize ulaştığınız 14. basamaktan itibaren nefsinizin kalbinin aklanması söz konusu olacak. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar özellikle nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlarlar. Bu nefsinizin kalbinde aydınlığın, nurun başlamasıdır. Eskiden ruhunuzun eda etmekte olan fonksiyonu, yani afetlerle çatışmayı, afetlerin insanı huzursuzluğa sürüklemesine engel olmayı, artık ruhunuz yok, ruhunuz sağlamayacak. Nefsinizin kalbine ulaşıp, nefsinizin kalbindeki iman, Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesine yapışan
fazıllar sağlayacak. İşte ne zaman bu fazıllar nefsinizin kalbinde %7'ye ulaşırsa, vücudunuzdan ayrılarak mürşidinize tabi olduğu gün, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, zemin kattan birinci gök katına ulaşacak. İkinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde fazıl birikimi, iman kelimesine yapışma, nefsinizin kalbinde nurların giderek artışı, ikinci defa artış, ikinci gök katı, nefsi levvame. Üçüncü defa artış, %7, nefsi mülhime. Dördüncü defa artış, nefsi mutmainne, ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gök katlarında. Nefsi radiyede Allah-u Teala'dan razı oluyorsunuz. Nefsi mardiyede Allah sizden razı oluyor. Nefsi teskiyede nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49'da fazılla nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşıyor. Başlangıçtaki durum neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Denge kurulmuştu. Yani nefsinizde ne kadar karanlık varsa ruhunuzda o kadar aydınlık vardı. Tam bir denge hali. Bu noktada söylediğimiz 7 tane gök katını ruhunuzun aşması, Allah'a ulaşması noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuyor. Sadece %51'i yok oluyor. %2 rahmet, %49'da fazıl birikimiyle, ikisi de nurdur. Nefsinizin kalbi %50'den daha fazla nurlarla kaplanıyor. Nereye getirdi Allah-u Teala sizi? Başlangıç noktasına tekrar getirdi. Başlangıçta size bir ruh verilmişti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarda da, dileyen insanlarda da bu ruh vardı. Dilemeyen insanın ömrü boyunca ruhu fizik bedeninde kalır. Ve de hep kavgasını yapar nefsle. O kişi hayatı boyunca mutlu olamaz. Devamlı bir kavga hali söz konusudur. Ama kim ruhunu Allah'a ulaştırıp da nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlamışsa, o kişi bu mutluluğu yaşadığı için bunun artışını talep edecektir. Bunun için zikrini arttırmak durumu vardır ve zikrini arttıracaktır. İşte artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki fazıllar artmaya devam edecektir. Ve böylece bundan sonraki devrede o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'den beka makamında %61'e çıkacak. Zühd makamında %71'e çıkacak ve %81'e çıktığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan olacak. Buradaki kişinin mutluluğu artık devamlı bir mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %18 karanlık olmakla birlikte bu kişi o karanlıkları hiç kale almaz, dikkate almaz, onları dinlemez. Nefsinin kalbindeki fazılların emirlerini gerçekleştirir. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği fiilleri de artık aşağı yukarı işlemeyen bir insan olur. İşte burada büyük mutluluğun başlangıcı söz konusudur. Eğer insan eski haline kalsaydı, %50 ruhundaki nurla, %50 nefsindeki afet devamlı birbirine çatışma halinde olacaktı. Çatışma burada bitmeye çok yaklaşmıştır, bitmiş gibidir. Ama bir sonraki kademe daimi zikirdir. Kişi daime zikre ulaştığı zaman ullelbap olmuştur.
O noktada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi vardır artık. İşte sevgili kardeşlerim, o kişi asla Allah'ın yasak ettiği fiili işleme arzusu duymaz. Allah'ın emrettiklerinde mutluluğunun temel faktörleri olarak mutlaka yapmak ister. Engel de yoktur. Hep güzellikler işleyecektir. Sonra bu kişi ulul makamını aşacaktır. İhlas makamını aşacaktır. Salah makamının muhtevasında iradesini de Allah'a teslim edecektir. O zaman sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır. Çünkü Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Allah Teala onu iradesini teslim almak suretiyle kontrol altına almıştır. Emirler verir, kişi o emirleri sadece yerine getiren, mutlak emirlere itaat eden, bu sebeple emirler Allah'tan geldiği için sadece onu mutlu edecek emirler gelecektir. Sonsuz bir mutluluğa ulaşan bir insan olacaktır. Burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Ne olmuştur sevgili kardeşlerim? İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Nefsiyle ruh arasındaki kavganın yerinde yerler esmektedir. Tam aksine ruhun bütün görevlerini nefs üstlenmiştir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette olmuştur nefs. Kişi bu sebeple iç dünyasında kavgasız bir dizaynın sahibidir. Dış dünyasında nefsinin kalbinde afetler olmadığı için başka insanlarla bir çıkar çatışması hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Başka insanları sevecektir, hayatını o insanlara vakfedecektir. Onların mutluluğu için yaşamaya başlayacaktır, başlamıştır. Ve de bu kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'ın söylediklerini yapar sadece. Devamlı Allah-u Teala'dan emirler gelir. O da emri mutlaka yerine getirir. İşte o nokta o kişinin başkaları için yaşadığı kesinleşen bir noktadır. Allah'ın bütün emirleri bu noktaya ulaşmış olan birinin başkalarına sadece yardımcı olması istikametindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün kademelere bundan sonra ulaşılır. Allah ile özel ilişkilerin içine girilir. Kişi ancak o noktada Yunus'un bana bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri demekle neyi kastettiğini kişi o zaman anlar. Anladığı şey bir büyük sırdır. Bu ifade aynı zamanda Muhyiddin Arabi Hazretlerinin seven de benim, sevilen de benim demesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiştir ki,

Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlatamamanın yeterli boyutlarda anlatamamanın hicranı içinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizlerin sevgisiyle bütün boyutlarıyla dolu olarak. Sevgili kardeşlerim, seven de biziz, sevilen de biziz. Bir ben vardır bizde, bizden içeri. Ve de ben bende olmadığı zaman sevgili kardeşlerim. Bir gün aynı şeyleri yaşarsanız bu sözlerimizi hatırlayacaksınız. Yunus'un ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin ne kadar doğru söylediğini o zaman anlayacaksınız. Allah Teala'nın ben insanın sırrıyım, insan benim sırrım demekle neyi kastettiğini anlayacaksınız. Yaşayacaksınız, bileceksiniz ama söyleyemeyeceksiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan sizi ne kadar çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek ayrılmak istiyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kağıt veriyorum.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Konumuz Kur'an'a ters düşen hurafeler. İnsanların Kur'an'a ters düşen uydurmaları. Bu hurafelerden bir tanesi de bütün Resuller Nebidir ifadesi. Biliyorsunuz. Birinci hurafeyi Kur'an'a uymayan bir iddiayı hurafe

haberlerden birincisini birkaç gün evvel sizlere ulaştırmıştık. Orada işlenen konu konularımızın birincisiydi.

Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez hurafesi. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah peygamberlerden veya resullerden başkasına da ayet indirdiğini söylüyor. Şimdi bu konuşmamızın konusu olan hurafe, Kur'an'a ters düşen iddia, bütün Resuller Nebidir ifadesi. Akaidin birinci ayağı, bütün Nebiler Resuldür ifadesi, bütün peygamberler aynı zamanda Resuldür ifadesi, Kur'an'a tam olarak uymaktadır. Ama bütün Resuller Nebidir ifadesi Kur'an'a birçok yönlerden ters düşmektedir. Evvela birinci cepheden girelim konuya. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Risaletle hiç ilgisi olmayan Resullerden bahsediyor. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulak, haberci Kur'an'da Resul adıyla geçiyor. Ve Yusuf suresi 50. ayet-i kerime ve Melik onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul ulak yani haberci geldiği zaman Yusuf aleyhisselam efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali durumu nedir? Ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği alelade bir haberci Kur'an'da Resul adıyla geçiyor. İkincisi, Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği normal elçi de gene Resul adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nem suresi 35. ayet-i kerime ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, elçiler neyle dönecekler? Ölüm meleklerine de Allah-u Teala gene aynı standartlarda Resul adını kullanıyor. Diyor ki Allah-u Teala Enam suresi 61. ayet-i kerime ve o yani Allah kullarının üstünde kahhardır. Kuvvet ve güç sahibidir ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir diyor Allah-u Teala. Vefat ettirenler ölüm melekleridir. Azrail Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu grup ölüm meleklerinin muhtevasıdır. Ve ölüm melekleri için de Allah-u Teala Resullerimiz ifadesini kullanıyor. Yetmez, Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinden de Resul olarak bahsediyor. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala yoksa onları bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Yoksa onlar bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, onların yanlarında bulunan Resullerimiz yazıyorlar. Onların yaptıklarını, konuştuklarını yazıyorlar. Yani hologram filme çekiyorlar. Öyleyse bir defa Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kelimeleri her şeyden evvel Risaletle hiç ilgisi olmayan bir alanı da kaplıyor. Bu dört ayet açık ve kesin bir şekilde bunu ispat ediyor. Bir de Risaletle ilgili olanlar var ama Resul oldukları halde hiçbir zaman Nebi değiller. İkinci açıdan bakıyoruz. Her kavimde Allah-u Teala'nın Resul bahsettiğini görüyoruz.
Biliyorsunuz ki nebiler peygamberlerdir. Ve Hazreti Musa nebidir. Yani nebi resuldür. Hazreti İsa nebidir. Nebi resuldür. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nebidir. Nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Ulul azm nebiler Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ulul azm nebiler, peygamberler. Öyleyse Allah-u Teala'nın her kavimde Resul bahsettiği doğru mu? Her kavimde Allah-u Teala mutlaka Resul bahsediyor. Ama her kavimde nebi bahsetmiyor, hayata getirmiyor. Nahl 36'da Allah-u Teala buyuruyor ki, andolsun ki biz bütün ümmetlerin, yani milletlerin, kavimlerin içinde bir Resul bahsettik. Hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a kul olsunlar ve tağuttan, insan ve cin şeytanlardan iştinab etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin, böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın işaretine bütün kavimlerde mutlaka bir Resul'ün var olması. Ama bütün kavimlerde nebi yok. Yahudi kavmine, Allah-u Teala, İsrail kavmine nebi göndermiş Hazreti Musa'yı. Hazreti İsa da gene aynı kavimden. Ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Arap. Ve Allah-u Teala'nın ifadesi bütün ümmetlerin, bütün milletlerin içinde Resul bi'as ederiz. Peygamberler, Kur'an'da isimleri geçen kavimlerde vazifelendirilmişlerdir nebiler. Ama Resuller, her kavimde vazifelendirilmişlerdir. Ve yetmez, sadece her kavimde vazifeli olmamışlardır Resuller. Üstelik her kavme ard arda gönderilmişlerdir. Ardı arkası kesilmeksizin gönderilmişlerdir. İşte Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Sümme erselna resulüne tetra kullema cae ümmeten resuluha kezzebuhu fe etvana badehum baden ve ecalnahum ehadis febuden li kavmin la yuminun. Sonra biz resullerimizi ardı arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları bir arkasından helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim uzak olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Bütün ümmetlere, bütün milletlere Allah-u Teala Resul gönderdiğini söylüyor ve ard arda gönderdiğini söylüyor.
Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik. Ve ondan sonra da bir ardından resuller gönderdik. Araları kesilmeksizin ard arda resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler açık kanıtlar verdik. Açık ispat vasıtaları. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle geldiyse hemen kibirlendiniz. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Öyleyse İsrail kavmine de birbiri peşinden Resuller gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Oysa ki Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra Hazreti İsa gelmiştir. Ama kavme Hazreti Musa'dan sonra da bir ardından, evvel de sonra da bir ardından Resuller gönderildiği kesin. Peygamber olmayan Resuller. Hazreti İsa, Hazreti Musa, her ikisi de Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü. Ama peygamber olmayan Resuller, ikisinin arasındaki devrede de İsrail kavmine devamlı olarak gitmişler. Gittikleri kesin. İsra 15'te Allah Teala buyuruyor ki: "Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihi ve men dâlle fe innemâ yâdillû aleyhâ. Ve lâ tezurû vâziretun vizre uhrâ. Ve mâ kunnâ mâzibîne hattâ neb'âse resûlâ." Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, yani günahı yüklenen bir kimse, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz, bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor Allah Teala. Biz, bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Öyleyse kıyamet günü insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini, geri kalan küçük bir azınlığın, %10'dan daha az bir kesiminde cennete gideceğini Allah Teala buyuruyor. Bu cehenneme gidenlerin hepsi mutlaka bir Resul'le birlikte yaşadılar. İnsanlar hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka o kavimde Allah'ın bir Resulünün varlığını ifade ediyor İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Çünkü cehenneme giren bütün insanlar bir suale muhatap olacaklardır. Hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kavimde yaşamış olurlarsa olsunlar, onların hepsine birden bu sual sorulacaktır. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki: "Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Kapılara ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki: Size Allah'ın Resulleri gelip de bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?" Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer kıyamet günü mutlaka cehennemdir demedi mi? Ne istinaden söylüyoruz bunu? Allah Teala'nın ayet-i kerimesi şöyle: "Biz bütün resulleri amini olanları müjdelesin ve diğerlerini
uyarsın diye vazifeli kılarız. Göndeririz diyor. Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesin ama diğerlerinin hepsini uyarsın diye göndeririz diyor. Öyleyse diyor ki cehennem bekçileri size sizden yani sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Allah'ın ayetlerini okusun, anlasın, izah etsin ve sizi bugüne geleceğinizi söyleyerek uyarsın, ikaz etsin. Cehenneme girenler dediler ki evet geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse burası kesin olarak anlatıyor ki kıyamet günü cehenneme gidenlerin hepsi bir muhteva taşıyor. Cehenneme gidenler açık ve kesin olarak mutlaka cehennem bekçileri tarafından bu sorguya çekiliyor. Size Allah'ın Resulleri gelip de bunu söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı? Allah Teala Resullerini amin olanları müjdelesin, geri kalanları uyarsın diye gönderdiğine göre bütün Resuller etraflarındaki herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir ifadesini kullanarak devreye giriyorlar. Ve ikaz ediyorlar. Onları uyarıyorlar Allah'ın ayetleriyle. Şu ayette Allah Teala şöyle söylüyor, şu ayette şöyle söylüyor diye. Sevgili kardeşlerim, şu anda da bütün dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın Resulleri yaşamaktalar ve aynı standartlarda herkesi uyarıyorlar. Öyleyse ne çıkıyor karşımıza? Hangi devirde kişiler yaşarsa yaşasınlar, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, cehenneme gittikleri zaman mutlaka bu sual sorulacak kendilerine, size Resul gelmedi mi ve sizi uyarmadı mı? Öyleyse dizayn açık ve kesin olarak görünüyor. Allah'ın Resulleri her kavme gitmişler. Her kavimde mutlaka vazifeli kılınmışlar. O kavmin içinden birisi, kavmin içinden birisi, o kavimde beyaz ediliyor, hayata getiriliyor. Onların dilini kullanan birisi. Ve insanların %90'dan fazlasının gideceği cehenneme bakıyoruz. Cehenneme gidenlerin hepsine bu sual soruluyor. Hepsi de aynı cevabı veriyor. Evet geldiler. Bize Resuller geldiler. Öyleyse bu gelen Resullerin dizaynına dikkatle bakın. Hep aynı sual. Allah'ın ayetleriyle Allah'ın ayetlerini söyleyerek bakın şu şu şu ayetler gereğince Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diye mutlaka uyarmışlar. Allah Teala her ümmetin bir Resulü olduğunu söylüyor. Her ümmetin, her milletin bir Resulü olduğunu söylüyor. Hangi ümmet, yani millet,
hangi devirde yaşarsa yaşasın, mutlaka aralarında Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Yunus Suresi 47. ayet-i kerime, li kulli ümmetin Resul, bütün ümmetlerin, her ümmetin bir Resulü vardır. Bütün ümmetlerin Resulü vardır. Feizâ câe resûlüm kudiye beynehüm bil kıstı. Onlara Resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Hüm la yüzlemun, onlara zulmedilmez. Her ümmetin, her milletin, hangi millet olursa olsun bir Resulü mutlaka vardır. Yetmez. Zamanın her devresinde vardır. Cehenneme giden herkese aynı sual sorulacağı için insanlar hangi şehirde, hangi köyde, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi zamanda yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyen bir Resul, onların kendi dilleriyle bunu ifade etmiştir. Öyleyse devam edelim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cin resullerden bahsediyor. Ama meleklerden ve cinlerden bir peygamber hiç olmamış, bir nebi hiç olmamış. Melek resuller geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, cin resuller geçiyor. Ama melek nebi, cin nebi hiç geçmiyor. Peygamber müessesesi, peygamberlik müessesesi mevcut değil. Resullerde, cinlerde ve meleklerde. Enam Suresi 130. ayet-i kerime cinlere, cinlerden, insanlara da insanlardan Resuller geldiğini ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, ya maşerel cinni vel insi elem ye'tikum rusulun minkum yekussune aleyküm ayati ve yunzirunekum likaye yevmikum haza. Kalu şehidna ala enfusina ve garrethumil hayatut dünya ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Ey insan ve cin topluluğu, size ayetlerimi anlatan ve bugüne ulaşacağınız konusunda, bugününüze ulaşan, ulaşacağınız konusunda sizi uyaran Resuller, Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi insan ve cin resullerden bahsediyor. Sizlerden resuller diyor. İnsanlardan insan resuller tamam. Ama cinlerden de var resuller. Hangi resul Allah'ın yoluna girmişse, o hangi cin Allah'ın yoluna girmişse, tabiyetini gerçekleştirmişse, onun başının üzerinde bir insan ruhu oluşuyor. Devrin imamının ruhu. Bir cinin ruhu mevcut olmadığı cihetle, cinin ruhu bir cinin başının üzerine hiçbir şekilde gelemez. Ama cinlerden resuller olduğu kesin. Aynı zamanda meleklerden de risaletle vazifeli olanların mevcudiyetini biliyoruz. Allah Teala Hac 75'te diyor ki: "Allahu yastafi minel melaketi resulen ve minen nas. İnnallâhe semîun basîr." Allah meleklerden de insanlardan da resuller istifa eder, seçer.
Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. Meleklerden ve insanlardan Resuller tamam, ama meleklerden Nebiler hayır. Böyle bir müessese hiç geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Melekleri Allah-u Teala risaletle görevli kılmış. Meleklerden de insanlardan da vazifeli Resuller var. Melek Resuller ve insan Resuller risaletle vazifeliler. Ama ne meleklerden ne de biraz evvel geçtiği gibi Enam 130'da geçtiği gibi cin Resullerden hiçbir zaman bir nebi oluşmamış. Her devirde, her kavimde, her kavmin içinde Allah-u Teala'nın Resulleri mutlaka vardır ve onlara kendi lisanlarıyla hitap etmek üzere vazifelendirilmişlerdir. Kendi işlerinden bir Resul, o kavimde beas edilen, o kavmin lisanıyla konuşan bir Resul. İbrahim Suresi 4. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala ve ma ersenna min resulin illa bi lisani kavmihi. Hiçbir resulümüz yoktur ki göndermedik ki hiçbir resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Li yubeyne lehum onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Fe yudillullahu men yeşayı Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti men yaşa ve dilediğini hidayete erdirir. Hüvel azizün hakim. O azizdir, hakimdir. Öyleyse Resullere ulaşıp da tabi olanların hepsi hidayete erenler. Dalalette olanlarsa Allah'ın dalalette kalmayı, dalalette bırakmayı diledikleri sebep Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Eğer dilemiş olsalardı mutlaka Allah-u Teala onları da hidayete erdirecekti. O zaman onlar da o Resul'e tabi olacaklardı. Ve demek ki İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesi her kavimde Resul bulunduğunu, hepsinin de kendi lisanlarıyla o kavme hitap etmek üzere gönderildiğini söylüyor. Öyleyse her kavimde bir Resul olmalı ki onların dilleriyle onlara hitap etsin. Nitekim geçmiş ayetlerin, söylediğimiz ayetlerin hepsi ayrı bir cepheden bunu ispat ediyor. Her kavimde, her devirde Allah'ın Resulleri yaşamışlar. 5. bir cepheden olaya bakıyoruz. Allah bütün nebilerine mutlaka şeriat kitapları indirmiştir. Nebi diyorsak, Hazreti Nuh şeriat kitabı vardı. Hazreti İbrahim şeriat kitabı vardı. Hazreti Musa Tevrat'ın sahibi. Hazreti İsa İncil'in sahibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in sahibi. Öyleyse hepsinin şeriat kitabı var. Ve son nebi olduğu için, son peygamber olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmasına rağmen kıyamete kadar bütün dünya kainatın son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de amel edecektir. Allah'ın bütün Resullerine kitap indirmesi söz konusu değildir. Peygamber olmayan Resullere
Nebi olmayan Resullere hiçbir zaman Allah Teala şeriat kitabı indirmez. Bir kısmına hiç kitap vermeyebilir. Sohbet kitabı da vermeyebilir. Bir kısmına verdiyse sohbet kitabıdır. Kitabın muhtevasını incelediğiniz zaman orada hiç kimseye Allah Teala'nın bir emir göndermediğini görürsünüz. Eğer Allah Teala Resulüne kitap vermişse bu kitapta hiç kimseye ait bir emir söz konusu değildir. Bu kitaba tabi olunacaktır. Bu kitap şeriat ihtiva eder diye hiçbir kitap Allah'ın nebi olmayan Resullerine indirilmemiştir. Kitap indirilen Allah'ın Resulleri, nebi olmayan Resuller, kavim Resulleri, onlara da Allah-u Teala kitap verebilir, yazdırabilir, indirebilir. Ama indirdiği kitapların hiçbirisi şer'i hüküm taşımaz. Emredici esaslar ihtiva etmez. Bu kitaplar ayetlerle teçhiz edilebilir Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala kitapları isterse ayet ayet yazdırır. Ve hurafelerden birisi de Allah-u Teala ayet indirmez peygamberlerden başkasına, ayet indirmez ifadesidir. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Habibim sen o kişiden bahset ki diyor, biz ona ayetlerimizi indirmiştik de sonra o şeytana tabi oldu, gavinlerden oldu diyor. Ayetlerini indiriyor, veriyor Allah-u Teala. Nebi olmayan Resullere de veriyor. Ayet ayette indiriyor ama indirdiği ayetlerde, indirdiği kitaplarda emredici hiçbir hüküm mevcut olmuyor. Ama nebilerine Allah-u Teala mutlaka şeriat kitabı indirir. Ali İmran 81. Allah-u Teala diyor ki, وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَاَحَسَنْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Allah Teala diyor ki, o zaman ki Allah peygamberlerin yani nebilerin misakini almıştı. Ve onlara demişti ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Bütün nebilerden sonra, siz nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Nebiler, ikrar ettik dediler. Allah da buyurdu ki, öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerden olacağım. Şahitlerdenim. Öyleyse Allah Teala nebilerine diyor ki, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Ey Resuller, size kitap verdim ve hikmet verdim demiyor Allah Teala. Burada söz konusu olan şeriat kitabıdır ve sadece nebilere verilir. Nebi olmayan veli Resullere ve başka insanlara da Allah ayetler indirdiğini söylüyor. Araf 175. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan, ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu diyor Allah-u Teala. Böyle bir dizaynda demek ki Allah-u Teala'nın
nebilerine kitap indirmesi söz konusu. Şeriat kitabı indirmesi söz konusu. Nebilere yani peygamberlere. Gelelim Nebi Resullerle Nebi olmayan Resuller arasındaki farka. Bir kısım Resuller tasarruf rızasına ulaşmamışlardır. Bir kısım Resuller tasarruf rızasına ulaşmışlardır. Allah Teala tasavvuf rızasına ulaşmış olan ve ulaşmamış olan resullerinden bahsediyor. Cin 26 ve 27'de Allah Teala diyor ki: "Gaybı bilen Allah gaybı kimseye açıklamaz. Ancak resullerden rızaya yani tasarruf rızasına ulaşanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki o yani Allah onların önünden ve ardından muhafız gönderir." Kimin? Tasarruf rızasına eren Resul'ün önünden ve ardından muhafız gönderir. Öyleyse bir kişi Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmasın olur mu? Aslında o Allah'ın 6 tane rızasını almıştır. 7 tane rızasını almıştır. Yani aminüler rızasını, tabiyet rızasını, vuslat rızasını, fizik vücudun teslimi rızasını, nefsin teslimi rızasını, irşada ulaşma rızasını ve iradeyi teslim etme rızasını almıştır. Bütün Resuller bu standartladırlar. Mutlaka iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Yetmez, hepsi doğmadan evvel seçilmişlerdir bütün Resuller. Nebi Resul de olsalar, Nebi olmayan Veli Resul de olsalar mutlaka seçilmişlerdir. Ama eğer tasavvuf rızasının sahibi değilse o Resul huzur namazının imamlığını yapamaz. İşte burada Allah Teala rızaya ulaşmamış olan Resullerin var olduğunu kesin olarak söylüyor. Nebi Resuller rızaya ulaşmış tasarruf rızasının sahibi olan Resullerdir. Biliyorsunuz ki Allah Teala Resullerden dilediğini tasarrufu altına alır. Aslında ne zaman yapar bunu? Eğer bir Nebi Resul yoksa o zaman Veli Resullerden, kavim Resullerinden birini Allah-u Teala seçer ve onu iradesini teslim almak suretiyle huzur namazının imamı yetkisi vererek huzur namazının imamlığına vekaleten tayin eder. Öyleyse ya Allah-u Teala'nın direkt standartlarda nebi olarak tayin ettiği, nebiler nübüvvete layık gördüğü dünyadaki en üstün insanlar nebilerdir. Peygamberlerdir. Allah'ın indindeki en üstün insanlar peygamberlerdir. Her nebi mutlaka zamanının huzur namazının imamıdır. Asaleten. Ama nebilerin olmadığı fetret devirleri vardır. O devirlerde Allah'ın Resulleri kavim Resullerinden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten huzur namazının imamlığı görevini verir. O zaman o tasarruf rızasının sahibidir. Cin 26 ve 27'de bahsedilen rızanın sahibi olan Resul gene kavim Resulüdür. Nebi yoksa huzur namazının imamıdır. Eğer Nebi ise gene rızaya ulaşan bir Resuldür, Nebi Resuldür ve huzur namazının asaleten imamıdır. Yedinci açıdan meselemizi inceliyoruz. Allah-u Teala'nın peygamberlerden
Allah Teala'nın dizaynı bütün nebiler resuldür ama bütün resuller nebi değildir. Altı cepheden ispat ettik ki bütün resuller nebi değildir. Hiç kimse rızaya ulaşmamış bir resulün nebi olduğunu iddia edemez. Öyleyse şimdi nebi resullere bakıyoruz. Nebi resuller 5 görevle görevli kılınmışlar. Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlimûn diyor Allah Teala. Tıpkı onun gibi, yani bir evvelki ayette bahsedilen başınızın üzerindeki nimet gibi, size de Allah Teala sizin aranızdan birisini nebi resul olarak, gönderdi diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye birinci görev, nefsinizi tezkiye etsin diye ikinci görev, kitap öğretsin diye üçüncü görev, hikmet öğretsin diye dördüncü görev, hikmetin ötesini öğretsin diye daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Hikmetin ötesini öğretsin diye. Öyleyse bunlar nebi resuller, görevleri 4 görev değil, 5 görev. Ve Allah Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde sevgili kardeşlerim. Bütün nebiler peygamberdir ve mutlaka resuldür ama bütün resuller peygamber değildir. Nitekim Cuma 2'deki resul 4 görevin sahibi ve peygamber değil. Diyor ki Allah Teala Hüvellezî be'âse fî ümmîne resûlen minhüm yetlu aleyhüm âyâtihi ve yüzekkihim ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve inkânü min kavli fî delâlin mübîn. O yüce Allah'tır ki ümmilerin içinde onların ayetlerini onlara Allah'ın ayetlerini okusun, onları tezkiye etsin ve onlara kitap öğretsin ve hikmet öğretsin diye Allah ümmiler için onların aralarından Resul beyaz edendir. Resul beyaz eden o Allah'tır. Öyleyse burada 4 görev görüyoruz. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek 1, nefsleri tezkiye etmek 2, sonra 3, kitap öğretmek 4, hikmet öğretmek. Ama hikmetin ötesini öğretmek yok. Bu nebi olmayan bir resul. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine kulak verelim. Neden bahsediyor Allah Teala? Açık ve kesin olarak nebilerin hepsinin mutlaka resul olduğunu ifade ediyor. O konumuzun dışında hurafe falan değil, Kur'an'ın temel gerçeği. Ama kim derse ki bütün resuller de nebidir, hayır. Bütün resuller nebi değildir. 7 ayrı cepheden konuyu inceledik. Yetmez, nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Ama resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında yaşarlar. Nebilerin arasında fetret devirleri var mıdır? Evet, Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra Hazreti İsa gelmiştir. Hazreti Musa'dan sonraki nebi, peygamber Hazreti İsa'dır. Her ikisinde nebi olduğunu söylüyor Allah Teala ayetlerde. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir.
Hazreti İsa da Nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Nebidir. Ve son Nebidir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sona ermiştir. Ondan sonra artık Nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Ama bütün kavimlere Resuller gelmekte devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Resullere dikkatle bakın, Nebilere dikkatle bakın. Bir Nebiye karşılık yaklaşık 1000 tane Resul düşüyor. Kavimlerin sayısını 100 kabul edelim. 100'den fazla kavim vardır ama 100 kabul edelim biz. İnsanların da ortalama yaşları 50'dir, 60'tır, 70'tir ama 80, 90, 100 değildir. Onu da 100 kabul edelim. Resullerin her birinin 100 sene yaşadıklarını kabul edelim ki ortaya çıkan rakam aslında realiteden küçük bir rakam olsun. Bu rakam 1000'dir. Hazreti İsa'dan bu tarafa 2000 yıl geçmiştir. 2000 yılda birisi Hazreti İsa, birisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere iki tane peygamber, iki tane nebi oluşmuştur. Ve 100 kavmin her birinde bir resul, ortalama ömürde 100 sene ise tam 20 nesil. 2000 yıl tam 20 nesil ifade eder. Her kavimde bütün devirlerde Allah'ın bir Resulü yaşadığına göre 100 kavmin her birinde 20 tane Resul yaşamış oluyor. 20 tane 100 de tam 2000 eder. Öyleyse 2000 yıl içerisinde bütün kavimlerdeki kavim resullerinin sayısı 2000, nebilerin sayısı ise, peygamberlerin sayısı ise sadece 2. Öyleyse her 1000 tane kavim resulüne bir tane nebi karşılık geliyor. Öyleyse Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl Nebi yoktu. Huzur namazının imamları nebilerden oluşmadı. Kavim resullerinden herhangi birine Allah-u Teala uygun gördüğüne vazife verdi. Huzur namazının imamlığını onlar yaptılar. Ta ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sıra gelsin. Nebi olarak Allah-u Teala ona göre versin. Huzur namazının imamı 600 sene vekaletle idare edilen kim bilir kaç tane vekil tarafından 600 sene yüz sene yaşamış olsalardı en az 6 tane olacaktı bunlar. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 2000 yılına kadar, sıfırdan 2000 yılına kadar 2000 yıl geçer. Yüzer sene yaşamış olsa Resuller huzur namazının tam 20 tane imamı gelmiş geçmiştir. Bunlardan gerçek imam olanlar, asli imam olanlar, asaleten huzur namazının imamlığını yapanlar bir Hazreti İsa'dır, iki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun dışındakilerin hepsi vekildirler. Hepsi sadece Resuldürler. Nebi değillerdir. Hiçbir zamanda Nebi olmaları mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer insanlar diyorlarsa ki bütün Nebiler Resuldür, bu gerçek anlamda tam Kur'an-ı Kerim'i ifade eden bir muhteva taşır. Kur'an-ı Kerim aynen onu söylüyor. Bütün Nebiler mutlaka Resul'dür diyor. Allah'ın risalet görevi verdiği insanlardır.
Ama bizim din adamlarımız nasıl bütün nebiler resulse bütün resuller de nebidir diyor. Hatta nebilere aslında nebiler resul de değillerdir. Nebiler resulün de altında bir rüyalarla falan hareket eden bir takım insanlardır diyecek kadar Kur'an'dan habersiz din adamları cemaatlerin başında yer alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bilgisi asıldır, temeldir. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmemiş olsaydı, gerçekten korkunç bir cehalet içinde yüzmüş olacaktık. Allah Teala ayrı ayrı cephelerden, kaç cepheden birden ispat ediyor ki bütün resuller nebi değildir. Saydığımız cepheleri birer birer düşünelim. Hiç kimse söylediğimiz şeyin aksini iddia edemez. Öyleyse cehenneme giden herkese, mutlaka cehennem bekçileri, size Resul gelmedi mi? Ve size ayetlerini okuyup da Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diye buraya geleceğinizi söylemedi mi? Sualinin cevabı cehenneme giren herkes için evet olmuştur, olacaktır. Kur'an'a göre olmuştur. Çünkü Allah'a göre geçmiş zaman, gelecek zaman yoktur. Bize göre olacaktır. Bizler mahlukuz. Ve de neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? 8 ayrı cepheden sizlere ispat ettik ki bütün Resuller asla nebi değillerdir. Resullerin sayısı nebilerin 1000 katı kadardır. Asgari bir nebiye en az 1000 resul tekabül eder, kavim resulü tekabül eder. Geçen zaman parçalarına göre hesaplama en az bu kadar resulü ifade eder. 2000 tane Resul'e karşı 2 tane nebi. Unutmayın, herkes, insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve bu insanlar dünyanın her tarafında yaşayanlardan birileridir. Zamanın her parçasında yaşayanlardan birileridir. Ama hepsi de evet cevabını veriyor. Evet diyor, bize Allah'ın Resulü geldi ve senin söylediğin şeyi bize söyledi. Öyleyse hiçbir kavmi, hiç kimseyi Allah Teala bir Resul göndermedikçe cezalandırmıyor. Öyleyse binlerce Resul'e karşı, 2000 Resul'e karşı, 2000 kavim Resul'üne karşı 2 tane Nebi Resul, 2 tane Nebi, 2 tane Peygamber söz konusu son 2000 yıl için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an asıldır, hurafelere inanmayın.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne var ki başka? Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Mutlu olmaksa Kur'an'ı hangi ölçüde yaşamanıza bağlıdır. Hangi ölçüde yaşıyorsanız o ölçüde mutlu olabilirsiniz. Bir tek dilek Allah'a ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırma talebiniz sizi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? İnsanlar var, cehenneme girecekler. Cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması mümkün değildir. ...44 ayet-i kerime, cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor ve Kur'an-ı Kerim'i didik didik aradık. Cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasına dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olarak başkalarını da kurtuluşun orada olduğunu anlatmalısınız. Allah hepinizi sever. Ama Allah-u Teala insanları seviyor diye koyduğu kanunları çiğnemez. Sever ama insanların cennete layık olmasını ister. Cennete liyakatse hiç de insanların zannettiği gibi zor bir şey değildir. Hepiniz, şu anda beni dinleyenlerin hepsi, hepinize sesleniyorum. Hepiniz cehennemden kurtulabilirsiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştıracağını söylüyor.

Diyor ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve cehennemden kurtulun. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani onun ruhunu. Ayet-i kerime şöyle. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü

yehdi ileyhi men yünib. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşa'ı dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona, kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünib. Münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen görev dilemek. Ya Rabbi diyeceğiz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Allah'ım, bu dileğim kalpten değilse bunu kalpten yapmam için bana yardımcı ol. Çünkü dileğin mutlaka gerçek olması söz konusu. Gerçekten kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani sadece sözde kalan, aslında kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a vasıl etmeyi dilemediği halde söz olarak bunu söylüyorsa, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa, ama burası söylemiyorsa, kalbi böyle bir talebin sahibi değilse, o zaman Allah Teala bu talebi, bu isteği kabul etmez. Kalpten olmasını temel şart koşmuş. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever, hem de çok sever. O hepinizin sahibidir. Hepimizin sahibidir. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi yaratan, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayattayız. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi bir başka şey olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Bir anne babadan insan olarak dünyaya gelmemizi sağlamış. İnsanız. Yani kainatta Allah'a en yakın olan mahlukuz. Sadece bu bile, insan olarak yaratılmamız bile bizim için çok büyük bir nimet. Allah Teala da en üstün mahluk olarak yarattığı ve kendisine ruh üfürdüğü insanoğlunu o kadar çok seviyor ki evvela ruhundan ona üfürmeyi uygun görmüş. Bu insanı eşref-i mahlukat kılar. Yani bütün mahlukatın en şereflisi kılar. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne cinler, ne melekler, ne de başka bir varlık, herhangi bir varlık Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyamaz. Bu insana has bir olgudur. İnsan doğarken Allah'ın ruhu onda değildir. Doğmadan evvel Allah'ın ruhu o kişide değildir, bebekte değildir. Dünyaya geldikten sonra bebek, dünyaya geldikten sonra Allah onun içine ruhundan üfürür. Bütün insanlar için bu değişmez bir hakikattir. Mutlaka gerçekleşir. Öyleyse kim insan olarak doğarsa, doğduğu an Allah onun içine ruhundan üfürür ve üfürülen ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve bebek büyür, okula gider, mezun olur, hayata atılır, ihtiyarlar. Bu müddet içindeki
fizik vücutta vücuda gelen bütün değişikliklerin aynı ruhta otomatik olarak oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'yı sevin. Çok sevin ki Allah tarafından sevilesiniz. Allah herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze var. Allah-u Teala'nın sevgisi herkes için vardır. İşte o sevgisine layık olmalıyız. Liyakatimiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dünya mutluluğunun ve ahiret mutluluğunun, yani cennet mutluluğunun giriş kapısıdır. Allah'a milaki olmayı dilemek. Ne olur dilersek. Hiç ne olacak? Takva sahibi oluruz. İşte bu hiç dediğimiz şey var ya, o takva sahibi olmak bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Çünkü cennet sadece takva sahiplerine açıktır. Allah-u Teala diyor ki ve huzlifetül cenneti lil muttaki, lil muttakine gayri vayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune, işte size vaad olunan cennet budur. Allah-u Teala likilli evvabin hafiz. Bütün hafiz olanlar için, kim Allah'a mürşidini sorarsa, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişinin içini bir mürşid sevgisi doldurur Allah-u Teala. O zaman kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar, Allah da mutlaka ona mürşidini gösterir. Bir de kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olur. Tabiyet, tabi olduğu anda kişiyi ikinci kat cennete ulaştırır. Ne yapmıştır bu kişi? Henüz hiçbir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cennetine sahip olmuştur. Sonra da içinde dayanılmaz bir mürşit arzusu duymuştur. Mutlaka mürşide tabi olmanın gereğini iç dünya sonra haykırmaktadır. Kişi mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya sesle ya da sessiz. Hatta dilini bile kımıldatmadan diye zikir yapar. Ne olur? Mürşidine tabi olan kişinin kalbine Allah-u Teala iman kelimesini yazar ve tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mürşid sevgisi vererek mürşidini sormaya ulaştırır. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormasını temin eder. Allah yapar bunu. Kişi otomatik olarak bunu mutlaka gerçekleştirir. Öyle bir mürşid sevgisi verir ki, Allah-u Teala iştiyakı verir ki, mürşide kavuşma
talebe verir ki kişi hacet namazı kılarak gözyaşları içinde mürşidini ister Allah Teala'dan. Hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Diyelim ki birkaç tane mürşidi kişi düşündü. O da olabilir dedi, o da olabilir dedi, o da olabilir. Acaba hangisi benim mürşidim diye sorduğu zaman Allah Teala o mürşitlerin hepsini gösterir ona. Ve bunu hepsini ayrı ayrı göstermekle kalmaz. Her birini göstererek o gösterdiği rüyalarla kesin olarak o kişiye mürşidinin hangisi olduğunu ispat eder. Açık ve kesin bir şekilde gösterir. Diğerleri gölgede kalır. O mürşit, o kişinin mürşidi olan o dört tane kişiden, beş tane kişiden hangisi ise, üç tane kişiden hangisi ise o net görüntüyle görünür. Ve kişi bilir ki Allah'ın kendisi için seçtiği mürşit odur. Diğerleri değildir. Ne yapar kişi? Gözyaşları içinde koşar, çıkırıklar içinde mürşidine tabi olur. İşte o gözyaşları Allah Teala'nın o kişiye verdiği mutluluk gözyaşlarıdır. Ve de tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan bir dizayn içerisinde başından ve enine kadar olan kısmı o kişinin ön tarafında, geri kalanında vücudunun geri kalanında, o arka tarafında olmak üzere ruh, mürşidin ruhu, affedersin devrin imamının ruhu yere paralel olarak o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. O noktadan itibaren kişi kalbine yazılan o iman kelimesi var ya, o iman kelimesi sebebiyle muhteşem bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması üzerine defaatle farz kılınmıştır. Allah Teala buyuruyor, irci'i ila rabbiki ruha emrediyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Niçin geri dön? Çünkü Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu ve Allah'ın ruhunun Allah'a iadesi gerek. Ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Orada yedi katlı bir alemler dizisi geçilecektir. Birinci alemde çimenler üzerinde, seccadelerde secde edilecektir. İkinci katta su varılacaktır. Bir sarıya benzer bir renkte, bir şeffaf sıvının içinde ruhlar su varılacaktır. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta, üst katta olmuşsa alt katta secde edilecektir. Dördüncü gök katında Beyt-i Makdes'in aslında secde edilecektir. Beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında
secde edilecekler. Sevgili kardeşlerim, altıncı gök katında bir buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan çok açık yeşil beyaz ama yeşile çok açık yeşil renkte bir beyaz nur o kişinin bütün vücudunu kaplayacak ve derilerini çatlatacaktır. Sonra çatlaklar izale edilecektir. Bu çatlakların geçmesi temin edildiğince o kişi Cebrail Aleyhisselam'ın elinden hilat giyecektir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. Ve o boşlukta duran kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetine benzeyen bir kıyafet. O kişinin ruhuna giydirilir. Ve eline bir kılıç verilir. Kıyafeti giyen, kılıcı alan ruh yukarıya doğru yükselerek tavandan dışarı çıkar. Sevgili kardeşlerim, buradan 7. kata ulaşılacaktır. 7 tane alem geçirecektir. Önce kader hücreleri. Kişi kendi kader hücresinin önünde duracaktır. Altıgen kader hücreleri. Orada onun yarını, öbür günü, daha öbür günü ve ömrü boyunca geçireceği bütün günlerde gelecekte neler yapacağı önceden kaydedilmiştir. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen hemen hemen sıfır sonsuz hızın sahibidir. Zamanı vücuda getiren de Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, yedinci katta 7 tane alem geçirecektir. Bunların her biri o ruh için mutlaka ulaşılması gereken yerlerdir. Birincisi o kişinin önündeki o hücreler dizisidir, kader hücreleri. O kader hücrelerinden hareketle kişinin ulaşacağı yer Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap kitapların anası, ana kitap, ayrı ayrı kitaplardan oluşur. Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat oradadır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil oradadır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim oradadır. Hepsi bir tek kitabın bölümlerini ayrı ayrı
bölümlerini oluşturur. Yani birbirine yapıştırılmış durumda, birbirine eklenmiş durumda. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın peygamber olmayan Resullerine yazdırdığı sohbet kitapları da oradadır. Ve onlardan birinin son sayfası açıktır. Son kitabın son sayfası. Öbür kitaptaki kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğündedir. Ve onu tutanları göremezsiniz. Tutanlar arşı tutan meleklerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlu olması için her şeyi yapmış. Her şeyin en güzelini insan için yaratmış. İnsanı eşrefi mahlukat kılmış. Yani bütün yer mahlukatın en şereflisi. Sebebi de tek bir sebep. Çünkü içinde Allah'ın ruhu var. Kendi şeklini almış olan, o kişinin şeklini almış olan Allah'ın ruhu. Vücudunuz bir kalıptır. Vücudunuza giren ruh mutlaka o vücudun şeklini alır her şeyiyle. Yani gözüyle, kaşıyla, burnuyla, ağzıyla, her uzvuyla onun tam aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın dizaynı odur ki bütün insanlar üzerinde Allah Teala bu sevgisini yaşar. Herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık dizisi vardır. Her insan o muhtevanın başka bir yerindedir. İşte insanların oradaki yerleri Allah Teala için değişir. Allah Teala o kişinin dereceleri arttıkça onu yüceltir. Ve ona ruhunu Allah'a teslim etmeyi bir hediye olarak gerçekleştirir Allah Teala. O kişi de evvela dayanılmaz bir Allah'a ulaşmayı dileme arzusu gelir. Ve Allah Teala'ya dua edip mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Bu onun birinci kat cennetin sahibi olmasıdır. Sonra Allah-u Teala ona dayanılmaz bir irşad, mürşid sevgisi verir. Mürşidini aramaya başlar. Bunun da ilacı hacet namazını kılmaktır. İşiva abdestini alır. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra, aslında 12 olan gece yarısından sonra ama saatle bir saat henüz ileri olduğu için öyle söylüyoruz. Şimdiki saatte saat 1'den sonra kalkar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterir. O kişi mürşidine karşı üst seviye bir sevgi duyar. Bu sevginin
nuru içinde, aydınlığı içinde, mürşidine koşar, gözyaşları içinde tabi olur. Tabi olduğu anda artık ikinci kat cennetine sahiptir. İşte bundan sonrası ruhun Allah'a doğru yolculuğudur ki 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta o kişi evvela kader hücrelerini geçer, sonra ümmi kitabı geçer, kudret denizine ulaşır. Kudret denizinin derinliklerine dalar. Ruhlar için denizin derinlikleri bir şey ifade etmez. Çünkü ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. Derinlere girer. Yerin derinliklerine girer. Dünyanın derinliklerine girer. Oradaki o sıcak tabakayı özel renkleriyle görür. Oradaki o korkunç sıcaklık ona hiçbir tesirde bulunmaz. Çünkü o bir ruhtur. O alemin varlığı değildir. Dolayısıyla o dünyanın merkezindeki o mağma tabakası lavlar onun için hiçbir şey ifade etmez. Ona bir zarar veremez. Sevgili kardeşlerim, bu kişi mürşidini Allah'tan istemiştir. Ona ulaşmıştır. Ondan sonra bu yolculuğu yapıyor. Bu kudret denizini birçok sırrıyla beraber yaşar. Kudret denizinden sonra ulaşacağı yer makam-ı Mahmud'tur. Orası makam-ı Mahmud, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve bütün devrin imamı olan Resullerin nikahlarının yapıldığı, kıyıldığı yerdir. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardır. Onun sahabesinden seçkin olanlar vardır. Ve yolculuğa çıkanlardan devrin imamının ruhu orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte kalır. Bu noktadan sonra geri kalanlar yollarına devam ederler. Makam-ı Mahmud'a ulaştıktan sonra Divan-ı Salih'ine ulaşırlar. Oradan zikir hücrelerine ulaşırlar. Ve zikir hücrelerinde 1,5 metre, 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak bulunan küresel zikir hücrelerinin içine girerler. Muntazam bir sıra içerisinde orada zikir yaparlar. Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Zikir sayısını tamamlamayan kişi olmaz. Çünkü zikirleri yapanlar ruhlardır. Allah'ın emrine itaat etmemeleri mümkün değildir. Herkes zikrini tamamladıkça oradan ayrılır, zikir hücrelerinden. Siddet-i Müntaha'ya ulaşır. Siddet-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla Hind-i İlahi'ye ulaşır. Hind-i İlahi'de Allah'ın zatına
ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, kaybolur. Önce el öpme işlemini gerçekleştirir Allah-u Teala'nın zatında o muhteva tamamlanır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena filah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, zatında yok olmak. Her şey bitmiş midir? Hayır, asıl şimdi başlamaktadır. Bu Allah'ın zatında yok oluştan sonra o ruh tekrar Allah'ın zatından ayrılacaktır. Kendisine indi ilahide verilecek olan bir altın tahtın üzerinde bulunacaktır. Namazların dışındaki zaman parçalarında. Her namazda saflara katılacaktır. O da namazın bir rüknü olacaktır. Namaza katılacak, namazı kılacaktır. İşte Allah'ın zatında fani olan ruh, yok olan ruh Allah'ın zatında kalmıyor. Tekrar Allah'ın zatından ayrılıyor. Kendisine verilen tahtlar üzerinde bir yeni hayatı yaşamaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün ruhlar bu güzellikleri yaşamak için verilmiştir insanlara ve orada indi ilahide ruhlar menafillah olurlar, Allah'ın zatında yok olurlar. Sonra da tekrar Allah'ın zatından çıkarak indi ilahide Allah'ın katındaki huzur namazına iştirak ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu noktaya ulaştırdığı bir insan üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar o kişinin özel bir gayeti olmamıştır. O sadece bir dileğin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Ve de bu dilek karşılığında Allah Teala ona bir tek dileğin mükafatı olarak bunların hepsini yaşatmıştır. Ve kişi fena fillah olmuştur. Sonra da Allah'ın zatından ayrılıp orada özel bir tahtın, altın tahtın sahibi kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'ın size olan sevgisi onun binlerce katıdır. Ama herkes Allah'ı farklı bir boyutta sevdiği için, insanların Allah'a karşı olan sevgisi birbirine eşit olmadığı için, Allah'ın da onlara karşı olan sevgisi birbirine eşit olmaz. Kişi toplum içinde, o sonsuz dedik insan içinde hangi sıradaysa Allah-u Teala'nın indinde de o sıradadır. Hangi seviyedeyse durumu o seviyededir. Allah-u Teala hepinizi
Çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzu düşünün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, biter mi? Hayır, buraya kadar olan kesim size Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Bu mutluluğun ruh teslimine kadar olan kesimidir. Bu sohbetimizde size anlattığımız bu kadar kesin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz dinlerin birleştirilmesi. Sevgili kardeşlerim, İnsanlık var olduğu olalı kainatta bir tek din var olmuştur. İkinci bir din hiçbir zaman Allah-u Teala tarafından indirilmemiştir. Bütün devirlerde bütün insanlar her peygamberin yaşadığı devirde mutlak olarak o tek dini yaşadılar. Bu kainatın tek dini hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam zamanında o oğulları, torunları, torunlarının oğulları, torunları, torunları, torunları 1200 yıl yaşayan Hazreti Adem 25 yılda bir nesil yetişse 4 nesil 100 yaş eder. ...48 nesil beraber yaşamış Hazreti Adem'le. Öyleyse Hazreti Adem'in yaşadığı 1200 yıllık devredeki 48 nesil hep aynı dini yaşamış, tek dini. Nedir bu dinin özelliği? Bu dinin özelliği üçtür. Bir, Allah'ın tekliğine inanmak. Vahdet akidesi. İki, o tek Allah'a inananların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı dileyen insanları ihtiva eden, bundan itibaren, bu noktadan itibaren olan herkese ihtiva eden tevhid, bir birlik, cem oluş, Allah'a ulaşmayı dileyen, dilemekle başlayan bir beraberlik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu birinci safa ve ondan sonraki bütün safalar aynı grubun devamı olarak geçiyor. Üçüncüsü, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din bu kadar. Bu teslim olma yedi safadan oluşuyor. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İkinci safhada irşat makamına ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. Üçüncü safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyoruz. Üçüncü safha ve birinci teslim. Üçüncü safhayla birinci teslim. Dördüncü safhada fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü safha, ikinci teslim. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Üçüncü teslim, ruhun, veçin ve nefsin Allah'a teslimi. Sonra altıncı safha, irşada ulaşıyoruz. Yedinci safha, ve dördüncü teslim, iradenin Allah'a teslim edilmesi. Bu yedi safha, dört teslimden oluşan İslam, 28 basamak içeriyor. Başka bir din hiç olmamış. Öyleyse o zaman neden İslam kelimesini kullanıyoruz?
Çünkü son indirilen kitap Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş Kur'an ve onda Arapça ismi var dinin, İslam. Din Allah'a teslim olmaktan ibarettir ve başka bir din hiç olmamıştır. Öyleyse İslam demekten muradımız Kur'an-ı Kerim'deki dinin son indirilişi Arapça olması hasabıyla dinin Arapça adı. Bu dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve de Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman 7 safa 4 tane de teslim görüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'deki adı İslam dini ama aynı zamanda Hanif dini olarak da geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hem Hanif olduğu ifade buyuruluyor, hem de İslam olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse 28 basamaklık bir dizaynda bu 7 tane safhanın oluşması, Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta gerçekleşiyor. On dördüncü basamakta bu 1. safha. 3. basamağa ulaşır ulaşmaz 5-6 dakikasında 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz ve Allah Teala furkanlar veriyor ve gören, işiten, idrak eden bir hüviyete sokuyor bizi. 7. basamaktayız. 14. basamakta 2. safhaya ulaşıyoruz, mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Bütün dinler tabiyet esasına dayanır. Hangi din olursa olsun tabiyet mutlaka tahakkuk etmiştir. Allah Teala bütün dinlerde bütün peygamberlerin yaptığı şeyin daima tabiyet olduğunu söylüyor. Bütün peygamberleri, peygamber olarak vasıflandırdığı kişileri Allah Teala birer birer almış ele Kur'an-ı Kerim'de ve her birinin kavmine aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana tabi olun. Amin olun ve bana tabi olun. Hep aynı şey söylenmiş. Bütün peygamberler kavimlerine aynı şeyi söylemişler ve bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olmuş, yaşamışlar. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, biliniz ki bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah'la direkt ilişkideler. Allah'ın söylediklerini vahiy yoluyla alıyorlar ve kendi kavimlerine anlatıyorlar. Ama o bütün kavimlerin içinde pek az kişi Allah'ın Resullerine inanıyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği sistem hangi dili konuşan insanlar varsa onların arasında, o milletin arasında mutlaka Allah'ın bir Resulü
bütün devirler boyunca yaşamıştır. Bugün de yaşamaktadır. Öğrettiği din ise Kur'an'daki İslam'dır. Bu kainatın tek dininin Kur'an-ı Kerim Arapça indirildiği için Arapça olan ismidir İslam kelimesi. 14. basamakta ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. 2. safhada Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. 3. safha Allah'a ulaşma safhası 21. basamak. Ve Allah'a ulaşan ruh Allah'a teslim oluyor. 3. safha ve 1. teslim. 3. safha, 1. teslim ruhumuz Allah'a teslim oluyor. Sonra devam ediyoruz. Yolumuza daha çok zikrimizi arttırıyoruz. Ve 25. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e yükseldiğinde fizik vücudumuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanıyor. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. 25. basamaktayız. Devam ediyoruz yolumuza. Bu 25. basamaktaki olgu ne? 25. basamakta hepimiz için bir müessese var. Ne var? 25. basamak, fizik vücudumuzun teslimi, 4. teslim. Basamak 25, teslim 4. Affedersiniz, 3. teslim, 4. safha. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada mürşide ulaşmak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, safha sayısı 4, teslim 2, ruh ve fizik vücut Allah'a teslim olmuş. 27. basamak, 5. safha, nefsin teslimi, 3. teslim, ruh, veç ve nefs. 5. safhada 3. teslim. Sonra irşada ulaşmak. Nefsimizi teslim ettiğimiz yer 27. basamak. 28. basamağın 4. kademesinde irademizi Allah'a teslim etmek için bir evvelki safhaya ulaşırız. Burası irşada ulaşma noktasıdır. 28. basamağın 4. kademesi ve safhalardan 6.'sı, 6. safha. Ve ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Yine 28. basamak, 5. kademe. 7. safha, teslimlerden de 4.'sü ve teslimlerin sonu. Öyleyse işte insanlık tarihi boyunca bütün dinlerdeki insanlar bunu yaşamışlar. 7 safhada 4 teslim. Arapça adı İslam olan din, kainatın tek dinidir. Bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve Allah-u Teala dinin tamamlandığını söylüyor. Maide suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki el yevme uhille lekumut tayyibat ve teamillezine utul kitabe hillun lekum ve teamikum hillun lekum
vel muhsanatü minel müminati vel muhsanatü minellezine utul kitabe min kablikum. İza atetumuhunne ucurehunne muhsinine gayre musafihine ve la müttehizi ehtan. Ve men yekfur bil imani fekat habita amalihü ve hüve fil ahireti minel hasirin. Diyor ki bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli bir kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Burada Allah Teala Maide Suresi'nin 5. ayet-i kerimesini sizlere söyledik. Ama aslında Maide Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinden bahsedecektik. Diyor ki Allah Teala ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar nedir? Bunlar ondan evvelki dinden, yani Hazreti İsa'nın aynı dininden sonraki devrede insanların sapmaları. Ve bütün sahabede bu sapıklıkların içinde sahabe oldular. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Burada konunun en önemli bölümü. Enam suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bugün sizin dininizi tamamladım. Sizin için olarak İslam'dan razı oldum. Nimetimi, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Dininizi kemale erdirdim. Yani daha evvelki peygamberlere dini nasıl

adıyla din İslam dinidir. Öyleyse din herhangi bir peygamber zamanında var oluyor. O peygamber bütün milletlere, kendi milleti dahi olmak üzere dini açıklıyor. Bu din ondan evvelki peygamberin dini. Bu din o sırada, bu dinin açıklaması yapıldığı sırada bütün kavimlerdeki resullerin dini. Hepsi aynı şeyleri söylüyorlar kavimlerine her devirde. Ama her zamanki gibi Allah'ın resulleri insanlar tarafından dinlenmiyor. Bütün devirlerde aynı şey olmuş. Her peygambere ve her resule, kavim resulüne insanlar hiç inanmamışlar. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz resullerimizi bütün kavimlerimize, bütün kavimlere göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek, bütün kavimler resullerini reddettiler, inkar ettiler diyor Allah Teala. Bütün kavimler resullerini inkar etmiş. Hiçbir kavim yok inkar etmeyen. Hiç istisnası olmamış. Hangi kavme resul gittiyse o kavmin büyük kısmı, özellikle mütegallibesi, yani şehrin ileri gelenleri, meleği diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ileri gelenlere, onlar hepsi, bir defa ileri gelenlerin hepsi mutlaka Resul'ü reddetmişler. Ondan sonra da kavmin mutlaka büyük kısmı. Her devirde bu konudaki başarı oranı çok aşağılarda kalmış. İşte bütün devirlerde yaşanan din, söylediğimiz 28 basamaktaki 7 safa 4 teslimi içerir. Bütün peygamberler aynı şeyi yaşadılar. Ve onların kavimleri de. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve cahidu fillahi hakka cihadihi." Ve Allah için hakkıyla cihad edin. Hüve iştebakum. O sizi seçti. Ve ma ceale aleykum fiddini min harac. Ve dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Millete ebikum İbrahim. Ki o babanız İbrahim'in dinidir diyor Allah Teala. Dinde sizin için zorluk kılmadı ki, o din babanız İbrahim'in dinidir. Hüve semmâkumül müslümîne min kablü. O sizi daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdi. İsim koydu, semmâkum sizi isimlendirdi. Ul müslümîn, müslümîn olarak. Min kablü, bundan evvel, yani Hazreti İbrahim'den de evvel. Hazreti İbrahim, Allah-u Teala'nın kariyeyi, bir kariyeyi yok etmek üzere harekete geçmesini kendisine söylediği zaman, Hazreti İbrahim diyor ki, orada senin için yaşayanlar da var. Allah-u Teala da buyuruyor ki, bir tek ev bile bana göstersen,

bizim için yaşayanlar olduğunu, o zaman ben o kariyi helak etmekten vazgeçerim. Ve Allah-u Teala diyor ki, o kariyede sadece bir tek Müslüman aile bulduk diyor. Müslümanlardan sadece bir tek aile vardı diyor. Öyleyse Müslüman kelimesi tabii Arapça bir tabir. O zamanki ismiyle kullanmış Allah'a teslim olanlar. Bunda da diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye biz diyor bu Kur'an'ı indirdik size. Öyleyse namazı ikame edin, namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. Yani Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevla'nız, o ne güzel Mevla, dost ve ne güzel yardımcı. Öyleyse hedef neymiş? Allah'ın zatında yok olmak. Müslümanlar için söz konusu olan bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ama orada bitmiyor. Daha sonra fizik vücuda teslimi gerekiyor. Daha sonra nefsin de teslimi gerekiyor. Daha sonra iradenin de teslimi gerekiyor. Öyleyse Allah-u Teala her devrin diliyle aynı manaya gelen Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak değerlendirdiği insanları hep din için yetiştirmiş Resulleri vasıtasıyla. Bütün devirlerde hep aynı olay söz konusu olmuş. Allah'a teslim olma dini.

ve Arapça adıyla Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirip de İslam adını orada kullanınca her devirde aynı manaya gelen kelimeyi kullanmış. Yani Allah'a teslim olmayı ifade eden bir kelime. Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti, şahit oldu. Şahitti. Vel melâketü ve ulul ilmi kaimen bilküst. Melekler ve ulul ilm, ilim sahipleri adalet ile, onlar da melekler ve adalet, ulul ilim de adaletle şahitlik etti. Neye şahitlik ettiler? La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Tek bir ilahım vardı. İnneddine indallahil İslam. Muhakkak ki Allah'ın katında İslam'dan başka din yoktur. Sadece İslam dini vardır. Yani Arapça adını kullanıyor Allah Teala. Her devirde aynı manaya gelen hep bu din oldu diyor. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din hiç olmadı. Ve mahtelefellezine utul kitabe illa min badima caehumul ilmi bayen beynehum. O kitap verilen kimseler kendilerine ilim geldikten sonra sırf kendi aralarındaki ihtiras yüzünden ihtilafa düştüler. Ve men yekfur bi ayetillahi fe innallahi seriyul hisab. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah'ı seriyul hisaptır. Allah hesabı çabuk görendir. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Allah'tan başka ilah yok ve Allah katındaki din sadece İslam, yani Allah'a teslim olma dinidir. Bütün devirlerde aynı şey olmuş. Hep insanlar Allah'a, başta Resulleri olmak üzere, ister Nebi Resul olsun, ister kavimlerde Veli Resuller olsun, ama o Resul'le birlikte mutlaka tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ve Ali İmran Suresi'nin 85. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ. Kim İslam'dan başka bir din isterse dinen, felen yukbele minhu, o başka istediği din ondan kabul olunmaz. Asla kabul olunmaz. Ve hüve fil ahireti minel hasirin, o kişi ahirette hüsrana düşenlerden olur. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çok olan biridir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemeyeceği için mutlaka hüsranda kalacaktır. Kaybettiği dereceler, kazandığı dereceler de mutlaka fazla olacaktır. Öyleyse Allah Teala Kur'an'ı Arapça indirdiği için kainatın tek dininden bahsediyor. Bu din İslam dini. Her devirde aynı manaya gelen, aynı hüviyeti kullanmış Allah Teala. İşte kainatın tek dininin muhtevasına
baktığımız zaman bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber aynı dini 7 safhada da yaşadıklarını görüyoruz. Bütün devirlerde bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar aynı şeyi yapmışlardır. Peki şimdi ne olmuştur? Şimdi din yok olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki din, İslam dini artık tatbikatta değildir. İslam'dan geriye sadece enkaz kalmıştır. Şeytan insanların Allah'a ulaşmasını önleyerek, Allah'a ulaşmayı dilemesini önleyerek, Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı insanlara unutturarak İslam'ın bacaklarını kesmiştir. Sonra da insanların Allah'a teslimlerini unutturarak kollarını da kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata oturtmuştur. Din nasıl evvelki devrelerdeki peygamberler tarafından, onlara bağlı olanlar tarafından yaşandıktan sonra unutulmuşsa Yahudilikte, unutulmuşsa Hristiyanlıkta, İslam'da da artık unutulmuştur. İblis her devirde aynı başarıyı sağlamış. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı şeytana hep kul olmuşlar. İşte Allah-u Teala dinden geriye hep bir şeyler kalmadığını, çok az insanın bu hedefe ulaştığını Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, arzusunu, sözünü yerine getirdi diyor Allah-u Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Her devirde bu olay olmuş. Peygamberlerin yaşadığı devirde de büyük çoğunluk gene şeytana kul olmuş. Her devirde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor ve herkese aynı şeyi ifade ediyorlar. Öyleyse bundan 14 asır evvel kainatın ezeli dini sahabe tarafından yaşanmış mı? Yani Allah'a teslim olma dini, yani Hanif dini yaşanmış mı? Kesin. 14 asır önce bakıyoruz, bütün sahabe birinci safhayı gerçekleştirmişler Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dilemişler mi? Kesin. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar diledikleri için Allah'a kul olmuşlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ اِبَال۪ي. Allah-u Teala onlar diyor sahabe için şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar diyor Allah-u Teala çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Kullarımı ifadesini kesin olarak kullanmış sahabe için. Tağuta kul oldukları da ayet-i kerimenin başında kesin. Tağuta kul olan sahabe, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Onlara diyor müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. İslam'ın birinci safhası, kainatın tek dininin birinci safhası sahabe tarafından yaşanmış. Sonra 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
tabi olmuşlar. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada Akabe'de yani sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptükleri zaman biz sana tecelli halindeydik. Senin elini öptüler ama aslında bizim elimiz sana da bütün vücuduna eline de tecelli ettiği için o tecelli sebebiyle aslında bizim elimizi öpmüş oldular diyor Allah-u Teala. Demek ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe 14. basamağa ulaşmışlar. 12 tane ihsanla ve tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'tan 7 tane de nimet almışlar. Derhal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların başının üzerine gelip yerleşmiş. Derhal kalplerinin içine Allah imanı yazmış. Arkasından o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirmiş. Ve o kişiye biri 10 vermeye verirken biri 100 vermeye başlamış. Devrin imamının ruhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bütün sahabeye vücut, sahabenin ruhlarına vücudu terk etmelerini emretmiş. Hepsi terk etmişler. Sırat-ı müstakime ulaşmışlar. Nefs tezkiyesi başlamış bütün sahabede. Bütün sahabede fizik vücut Allah'a teslim olma konusunda ilerlemeye başlamış. Ve nefsin afetleri zikir yoluyla azalacağı için o kişinin nefsi de Allah-u Teala'ya bir taraftan adım adım teslim olurken irade de nefsin afetleri azaldığı için onlarla savaşacak olan irade düşmanın azalması sebebiyle giderek güçlenmeye başlıyor. 21. basamağa ulaşıyoruz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Allah Teala açık olarak bunu söylüyor. Bütün sahabenin hidayete erdiğini Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'laştırmış. Yani 21. basamağa hepsi ulaşmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin olarak teslim etmişler. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim onlara yani ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün artık İslam tatbikatında hiç adı geçmeyen şeylerden bahsediyorum size sevgili kardeşlerim. Ve kainatın tek dininin artık 7 safhasının hiçbirisi yaşanmıyor.
ne İslam'da, ne Hristiyanlık'ta, ne Yahudilik'te, ne de başka dinlerde. Büyük kitlelerden bahsediyoruz. Onlar yaşamıyorlar. Ama her din çeşidinin içinde 72 çeşit din olduğu tespit edilmiş durumda. Her birinin içinde küçük kitleler Allah'ın emrettiği gibi bir hayatı devam ettiriyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İşte o din, bütün o dinlerin içerisinde küçük kitlelerin yaşadıkları din, odur. Kainatın tek dinidir. Hazreti Musa'ya tabi olanlara tabi olmuşlar. Onlara da tabi olmuşlar. Ve bugüne kadar gelmiş olanlar var Yahudilerin aralarında. Onlar da bizim gibi bir hayat yaşıyorlar. Kur'an'daki temel hükümlerin hepsini yerine getiriyorlar. Aralarında daimi zikrin sahipleri var. Hristiyanların arasında da küçük bir grup aynı hususları yaşıyor. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerden ibaret küçük gruplar. Ne yapmışlar? Hazreti İsa'ya tabi olmuş başlangıçtaki kişiler, sonra onlara tabi olmuşlar, onlara tabi olanlara tabi olmuşlar, onlara tabi olanlara tabi olmuşlar. E bugüne kadar gelmiş insanlar, bizim yaşadığımız hayatın aynını onlar da yaşıyorlar. Yani Kur'an'daki İslam'ı, yani kainatın tek dininin bütün özelliklerini. Sonra İslam'da aynı olay yaşanmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olunmuş. 7 safhasıyla İslam yaşanmış. Şimdi 7 safhada da yaşandığını göreceğiz. Sonra ne olmuş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olan sahabeye tabi olmuşlar. Adına tabi'in diyor Allah Teala. Ondan sonra tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Ondan sonra onlara tabi olmuşlar daha sonraki nesil. Daha sonra gelen nesillerde tebe-i tabi'ine tabi olanlara tabi olmuşlar. Ve ta bize kadar gelmiş. Bizler de kendi mürşitlerimize tabi olmuşuz. Ve şimdi de bizlere tabi olunuyor. Öyleyse tabiyet 14 asırdır İslam'da devam etmiş. Şu anda bu durumda İslam'ın içinde de, Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa gelen bir dizayn içerisinde İslam'ı yaşayanlar var. Hazreti İsa'dan bu tarafa gelen bir dizayn içerisinde Hristiyanlar da İslam'ı yaşayanlar var. Hazreti Musa'dan bu tarafa gelen bir nizam içerisinde, tabiyetle gelen bir nizam içerisinde Yahudilerin içinde İslam'ı yaşayanlar var. Yani kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam'ı, ama üçü içinde Hanif dinini yaşayanlar var demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü Hazreti Musa da Hanif'ti, Hazreti İsa da Hanif'ti, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hanif'ti. Bütün onlara Hanif fıtratını veren Allah Teala o dinin, Hanif dininin yaşantısını Hazreti İbrahim'e yaşattı. Ondan sonra Hazreti Musa'ya yaşattı. Sonra Hazreti İsa'ya yaşattı. Sonra da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yaşattı. Şimdi de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in izinden gidenler aynı dini, kainatın tek dinini
gerçek İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor. Öyleyse sahabe fizik vücutlarını teslim edip kalmışlar mı? Hayır, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar ulul elbab oldular diyor sahabe. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Söylüyor Allah Teala. Ali İmran 190-191. Li ulul elbab feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani üç hali bulunduğuna göre hepsi daimi zikre ulaşmış. Yani nefslerini de halis kılmışlar. Allah'a teslim etmişler. Peki irşada ulaşmışlar mı? Allah Teala diyor ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size tabi olsaydı, sizin söylediklerinizi gerçekleştirseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve o imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki irşada ulaşan, 6. safhayı tamamlayan sahabe iradelerini de Allah'a teslim ettiler mi? Ettikleri kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Allah onları cennetine, onlara cennetini hazırladı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Burada İhsanla ensara ve muhacirine tabiinin tabi olduğu kesin bir lisanla anlatılıyor. Sadece iradelerini Allah'a teslim edebilenler Allah-u Teala tarafından irşat makamına getirilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Allah-u Teala Hazreti Musa zamanında yaşayan mürşitlerden bahsediyor. O zaman da vardı. Ondan sonra da devam ettiğini ifade ediyor onun. Onunla Tevrat'la hükmederlerdi diyor. Ve adaletle emrederlerdi. Adaletle davranırlardı. Münkerden nehyeder ve marufla emrederlerdi diyor Allah Teala. Hazreti Musa'dan itibaren bunun hep devam ettiğini söylüyor. Hazreti İsa'dan sonra da aynı şeylerin söz konusu olduğunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da bugün hala onun yaşadığı İslam'ı yaşayan insanlar var. 7 safhanın 7'sinde yaşamakta olan insanlar. Bunlardan bir grupta hamdolsun Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleriz. Öyleyse asıl olan Kur'an'daki İslam'dır. O kainatın tek dinidir. İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. Daha açık bir ifadeyle Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din ne ondan evvel ne de ondan sonra hiç olmamıştır ve olmayacaktır.
Kainat sadece bizim bu dünyamız değil. Kainat Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerimeyle yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasında yaşayan insanlardan bahsediyor. Yani sadece bizim gezegenimiz değil, dünyada birçok gezegende, kainatta hayat var. Onların da hepsinin dini sadece aynı din, Hanif dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinler yoktur. Sadece din vardır. Allah'ın kainattaki tek dini, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden diler. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister: sizin mutluluğunuzu. Mutluluğunsa iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır: Allah'a yaklaşmak, Allah için olmak. Allah'ın devre dışı olduğu bir atmosferde bir insanın mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Oysa ki insanlar bir nefsleri olan, bir ruhları olan, bir de fizik vücutları olan mahluklardır. Nefsleri afetlerle %100 doludur. Ruhları da hasletlerle %100 doludur. Bir denge halinde, kötülükle iyilik daimi bir mücadele halinde bir insanın iç dünyasına Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. İç dünyanızdaki kavga, nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışmaları ifade eder. Kavga varsa mutluluk yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsinizdeki afetler sebebiyle çevrenizdeki insanlarla da anlaşmazlıklara düşersiniz. Hep aynı sebepten. Karşınızdaki kişinin de nefsi afetlerle doludur. O kendi nefsinizde diye şeyleri sizlere kabul ettirmek ister. Sizler de nefsinizdeki afetler sebebiyle nefsinizin talep ettiği kabulleri karşı tarafa anlatmaya çalışırsınız. Onu kendi istikametinizde eğitmeye, ikna etmeye çalışırsınız. Ama her halükarda anlaşmazlık söz konusudur iki taraf arasında. İç dünyanızdaki çatışmanın, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın ötesinde çevrenizdeki insanlarla da çatışmanız söz konusudur. Aramıza yeni giren hemen herkes bize eşleriyle, arkadaşlarıyla, anne babalarıyla, kardeşleriyle, evlatlarıyla bir anlaşmazlık içinde olduğunu söylerler hep. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çünkü tasavvufun dışında oldukları sürece nefslerine tabi oldular. Öyle davrandılar. Çevresindekilerden de aynı cevabı aldılar. Herkes kendi dediğinin olmasını istediği için mutluluğun kurulması hiçbir şekilde mümkün olmadı. Oysa ki mutluluk fedakarlıktır. Mutluluk bir insanın karşı tarafa diğergem olmasıdır. Onun dediklerini önde tutmasıdır. Onu mutlu etmeye çalışmasıdır. Mutluluk, bu yol başkalarını mutlu etmekten geçer. Ama nefsinizdeki afetler var olduğu sürece, şeytan da nefsinizin afetlerine devamlı tesir ettiği için bunu yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında kesintisiz bir savaş var. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda bir üstünlük savaşı var. Ben senden üstünüm diyorsunuz onlara. Bunu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü nefsinizin afetleri öyle olmanızı istiyor. Başkalarına hükmeden, başkalarından üstün olan birisi. Ve kendinizi onlara ispat etmeye çalıştıkça onların gözünde ukala ve her şeye burnunu sokan, üstünlüğünü hep ispata çalışan bir tip olarak görünürsünüz. Hiç kimse de sizi sevmez. Ha, o mu derler, o ukalanın biridir. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Ya Allah ile ilişkiler,
Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, Allah ile ilişkileriniz de berbattır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanları sevmez demeye dilimiz varmıyor. Çünkü biliyoruz ki bir sevgi ailesi herkese doğru akar Allah Teala'dan. Ama sevgi olsa bile sevgisizliğin hakim olduğu bir ortam vardır. O kişi için Allah ile onun arasında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'la kişi arasındaki ilişkilerde nefsin kalbindeki afetler hep dengeyi bozan, Allah'ın o kişiyi sevmesine, çok sevmesine engel koyan faktörlerdir. Çünkü nefsinin afetleri devamlı devrede olan bir insan hep hatalar yapar. Şeytanın ona fısıldadıklarını yerine getirmek onun daha çok hoşuna gider. Nefsinin afetlerini beslediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insan iç dünyasında nefsi ile ruhu arasında bir savaşta, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde ikinci bir savaşta ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini çiğnediği için, esek ettiği fiilleri işlediği için bir üçüncü sıkıntılı muhteva içindedir. Allah'ın az sevdiklerinden birisidir. Bu kişi mutsuzdur. Her an etrafındaki insanlarla anlaşmazlık içindedir. Ailesinde, eşiyle, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, komşularıyla, işte arkadaşlarıyla, dostluklar kurduğu insanların arasında da hep mutsuzdur. Onlarla da kesintisiz bir anlaşmazlık içindedir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden ipleri şeytana teslim edelim ki? Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. İradenizi kullanmalısınız. Ve nefsinizin afetlerinin sizi yönetmesine müsaade etmemelisiniz. Öyleyse nefsin afetleri ne ister? Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini ister. Ruhun hasletleri ne ister? Allah'ın emrettiği her şeyi ister. Yasak ettiklerini de asla yapmak istemez. Öyleyse öyle bir muhteva olmalı ki nefsinizin afetlerinin hegemonyasından kurtulasınız ve ruhunuzun hasletlerinin dünyasına giresiniz. Ruhunuzun hasletlerinin emrinde, yani Allah'ın emrinde olasınız. Ne demek bu? Ne zaman bir insan ruhunun hasletlerinin emrinde olursa o Allah'ın emrindedir. Ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrinde olursa o şeytanın emrindedir. Şeytan afetlere, Allah da hasletlere devamlı yardımda bulunur. Allah-u Teala afetleri güçlendirmez. Şeytan da hasletlere müdahale edebilecek hiçbir yetkinin sahibi değildir. Bu sebebe dayalı olarak da kıyamet günü cehennemde diyecektir ki, ben sizi yoldan çıkarmaya çalıştım. Ama sizi yoldan ben çıkarmadım. Ben sadece size yoldan çıkmak için şartları parlak gösterdim. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterdim. Ama sizi ben
dalalete düşürmedim. Siz kendiniz dalalete düştünüz. Siz zaten dalaletteydiniz. Bir kısmınız hiç dalaletten kurtulmadı. Bir kısmınız dalaletten kurtuldu, tekrar dalalete düştü. Sevgili kardeşlerim, mizanınız var. Her an amel defterinize hayatınız kaydediliyor. Bu bir yazıyla yazılan defter değildir. Görüntülü, konuşmalı, sizin hayatınız filme çekiliyor. İki ayrı dizayn içinde. Birinci Türk Kiramen Katibi melekleri dışarıdan sizin yaptığınız bütün olayları üç boyutlu filme alırlar. Konuşmalarınız, etrafınızdaki insanlar da o filmin daima içindedirler. Kıyamet günü size gösterilmek üzere bütün hayatınızın. Bu film ölürken de insanlara gösterilir. Gözünüz önünden sinema şeridi gibi hayatınız geçer. Diğer taraftan ikinci bir film yine Kiramen Katibi melekleri tarafından çekilir. Ama bu düşüncelerinizin filmidir. Acaba hangi olayı, hangi statüde, neye dayalı olarak gerçekleştirdiniz? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bir hedefe yöneltmesi söz konusu. Bu hedefte ne var? Bu hedefte mutluluk var. Bu hedefte ne var? Sevgi var. Bu hedefte ne var? Huzur var, neşe var. Ve hepsinden mühimi Allah var. Bu yolda olduğunuz sürece Allah hep sizinle beraberdir. Bir gün onunla konuşmayı başaracaksınız. Siz layık olduğunuz gün Allah sizinle konuşur. Sözlerini size mutlaka şuraya kalbinize işittirir. Bu kulaklarla Allah'ı duyamazsınız. Allah'ı duyabileceğiniz kulak buradadır. Kalbinizde. Allah'la konuşan kalbinizdir. Allah kişinin kalbine ulaşır. Ve o kalbi, kalbin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Gözlerini ve görme hassasını, irşat makamını tanıyabilecek olan bir özelliğe ulaştırır. O kişinin kulaklarını ve işitme hassasını, irşat makamını işitecek bir noktaya getirir. Demek ki önce irşat makamını irşat makamı olarak görmek, hem gözlerle hem de görme hassasıyla idrak etmek. İrşat makamının sözlerini kendisini mutluluğa götürecek bir rehber olarak değerlendirmek. Onları işitmek ve idrak etmek. Sonra da kalbe indirmek. Kalbin idrak hassasını açmak. Allah-u Teala o kişinin kalbinin idrak hassasını açar. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için söz konusu olan mutluluğu yaşamaktır. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız.
Nereden nereye kadar? Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar. İşte sevgili kardeşlerim, bu yani Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırdığı nokta. Her ne kadar biz ruhunuzu diyorsak da bu ruh aslında sizin veya bizim değildir. O ruh Allah'ındır. Secde suresinin 9. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَنَفَعَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu sebeple dünyadaki, kainattaki en üstün mahluksunuz. Onun için Allah Teala buyuruyor. Ey insanlar, bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kılın diyor. Üstün bir mahluk çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor içinde. Belki de şöyle düşüneceksiniz. Ne yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra ikinci sınıf bir insan mı oluyoruz? Artık bizde Allah-u Teala'nın ruhu yok diye. Hayır sevgili kardeşlerim, asıl o zaman birinci sınıf oluyorsunuz. Neden? Allah-u Teala ruhunu size ölünceye kadar sizde kalsın diye vermemiş. Nefsinizi tezkiye edin de ruhunuz Allah'a geri dönsün diye vermiş. Kaldı ki nefs tezkiyesi de sizin mutluluğunuzun yarısını ifade eder, dünya mutluluğunuzun. Nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıdır. Kimin nefsinin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken Allah-u Teala'nın yoluna girer de emmare kademesinde %7 nur birikimi olur o kişinin kalbinde, evvame kademesinde ikinci bir %7 nur, mülhime kademesinde üçüncü bir %7 nur, mutmainne kademesinde dördüncü defa %7 nur, radiye kademesinde beşinci defa, mardiye kademesinde altıncı defa ve tezkiye kademesinde 7. defa nur birikimi olur. Bu kademelerin her birisi ruhun bir gök katı yükseldiğini ifade eder. Böyle bir yükselmenin sonunda 7. gök katında 7 tane alemden geçilerek ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Bu belli bir seviye zikrin mutlaka usul haline getirilmesiyle gerçekleşir. 33 bin zikirle 40 bin zikrin arasında her gün bu kadar zikir yapan bir insan, ki başka zaman açısından düşünelim, günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebilen herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu zikri yapabilmekten muradımız, kişinin çok büyük gayretler sarf etmesini ihata etmiyor. Kişi büyük gayretler sarf etmeyecek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah onun kalbine mürşit sevgisini verecek. Allah onun kalbine Allah sevgisini yerleştirecek. Allah o kişi oruç tutamazken onu oruç tutar hale getirecek. O kişi nefsinin afetlerine zikirle nefsin kalbine haslet fazılları yerleştirmek suretiyle engel koyduğu zaman ya da nefsin afetlerini kapı dışarı ettiği zaman ruhunuza Allah Teala Allah'a geri dönüş emrini vermiş. İrci'i ila Rabbike diyor. Rabbine geri dön diyor.
وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve ona ulaş, teslim ol. Ruhun Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. Bu birinci teslim. Daha sonra ruhunun tesliminden sonra değil ki kuşu tırman, zikrini 18 saatin ötesine çıkar, fizik vücudunda Allah'a teslim et. Daha sonra daimi zikre ulaş, nefsini de Allah'a teslim et. Daha sonra irşad ol. Allah'ın tövbe-i suha seni davet etmesini icap ettiren bir hüviyete ulaşmayı başar. Ondan sonra da iradeni Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi ol diyor Allah Teala. Eslimu lehu, ona teslim ol. Ruhunu teslim et. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla kaplı. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolu. Nefsini Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %100 hasletlere dolu, güzelliklere dolu. Artık nefsinizden size kötü istikamette bir emir gelmez. Allah'ın bir emrine karşı gelmeyi hiçbir zaman düşünemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sadece mutlu kılmak istediğini her zaman düşünün. Bunu fikri yapınızın içinde besleyin. Bilin ki bütün kapılar herkes gibi size de açıktır. Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben ruhumu yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bana dediler ki 5-6 içinde, 7-8 ay içinde ruh Allah'a ulaşırmış. Hem de ey yüce Allah'ım sen ulaştırırmışsın bizim ruhumuzu kendine. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur yüce Allah'ım. Kalbimden bu dilek şu anda gelmediyse dilimle söylüyorsam beni kalbimden bu dileğin sahibi kıl. O dileğin kalbinden gelmesini sağla. Ben de çok istiyorum Allah'ım senin ermiş evliyalarından birisi olmayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kimdir Allah-u Teala'nın evliyası? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış olan herkes Allah'ın evliyasıdır. Ela inne evliya Allah'a la hafün aleyhim ve la hum yahsunun. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası için onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Ne demek istiyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya. Ela inne evliya Allahu. O Allah'ın evliyası var ya. La hafün aleyhim. Onların üzerine korku yoktur. Ve la hum yahsenun. Ve onlar mahzun olmazlar. Mahzun da olmazlar. Ellezine aminu. Onlar aminu olmuşlardır. Ve kanu yettekun. Ve takva sahibi de olmuşlardır. لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara لَهُمُ الْبِشْرَى, onlar için müjdeler vardır.
fil hayatet dünya, dünya hayatında, dünya hayatını yaşarken, dünya hayatının içinde

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için sevin. Allah için yaşayın. Allah için olun. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu yaşamanızı ister. En üst boyutta yaşamanızı ister. İster ki ruhunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %51 mutluluğa ulaşasınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %81 mutluluğa ulaşasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edip %100 mutluluğa ulaşasınız. Muhlis olup daha üst seviyede bir mutluluğa İradenizi de Allah'a teslim edip mutluluğun en üst boyutuna ulaşmanızı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Yedi safının yedisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp taviyet. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Farz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Farz. Yirmi birinci basamak. Ruhun Allah'a da yok olması 22. basamak. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. Farz. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala ile ilişkilerinizde 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamakta muhlis oluyorsunuz. 28. basamakta da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İrşad makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ünsiyet peyda etmek bir mutluluktur. Huzurdur. Saadetin ta kendisidir. Dünya mutluluğu da, ahiret mutluluğu da bu muhtevanın içinde vardır. Yani ne demek istiyoruz? Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşide tabiyetinde daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olduğunda kendisine bire belki kademede yer katları gösterilen bu kişiye gök katları da gösterilir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe eder. Bu bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Değiştirme imkanı da yoktur. Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olduğu için şeytanın o kişiye müracaat edip de saldırıp da onu yere vurması artık mümkün değildir. Çünkü ne şeytanın ulaşabileceği saha nefsin afetleridir. Bu kişi nefsin afetlerinin hepsini temizlemiştir, yok etmiştir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah'a her şeyi sormak yetkisinin, Allah ile her zaman konuşma yetkisinin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Bu kişi hükümlerini Allah'tan sorarak vereceği için ehli hükümdür. Eğer bir hakim olarak görev alırsa, bir hakem görevi ona verilirse, bu

meselesinde de Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün hükümleri doğru olacaktır. Allah'ın emrettiği hükümler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Hadi gelin buradan bakalım. Buradan baktığınız zaman her şey çok güzel görünüyor. Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz bu güzelliklerin yarısını tespit edebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Hayatınızın yarısı mutsuz, yarısı mutlu geçer. Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır. Bütün yollar Allah'a açılır. Hangi tarikata mensup olursanız olun, hangi dalda olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın yoluna girdiniz. Şuradan, yürekten bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte mutluluğun kapısı bu. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluk kapısını açın, içeri girin. Allah Teala %51 mutluluğu garanti ediyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Gerçekten öyle mi? Hadi bakalım Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz yani. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Peki başka bir ayet daha mı? Evet, başka bir ayet daha. Allah Teala bu ikinci ayette buyuruyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştebi, iştiva eder, seçer, ileyhi ona, kendisine. Men o kişiyi, yeşâ'ı, dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan ne kadarını seçer? %90'dan fazlasını seçer. Ki seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlardır. Onları seçmez. Bunlar hiçbir zaman %5'i bulmaz bu insanlar. Herkesi seçer onun dışında Allah Teala, ama ne kadar hazin bir gerçektir ki bu Allah'ın seçtiği insanlardan %5'i, %5'ten çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyip de kendilerini cehennemden kurtarabilenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bu hakikatleri öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve de cehennemden kendinizi kurtardınız. Ya sizin dışınızdakiler? Onlar bilmiyorlar. Bundan sorumlu da değiller. Hangi açıdan değiller? Çünkü bilmiyorlar.
bilmedikleri için öğrendikleri ilmin İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğrendikleri ilmin yeterli ilim ve en üstün ilim olduğunu düşünüyorlar. Öyle düşünmekte haklılar mı? Haklı idiler. Biz bunları söylemeye başlamadan önce haklı idiler. Onlar üç ayrı tür muhteva biliyorlar. İfrat, tefrit ve orta yol. İslam'ın beş şartı orta yol diyorlar. Bunun ötesinde insanlar var, sabahlara kadar zikrediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onlar ifratta, onlarınki fazla. Bir de İslam'ın beş şartını da yerine getirmeyenler var. Onlar da tefritte. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın beş şartını tamamladığınız zaman doğru cennete girersiniz zannındalar. Ama bu konuda bir uydurma hadisin varlığı gene onları haklı kılıyor. Bir hadis var diyorlar, böyle söylüyor hadis. Hayır, öyle bir hadis yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı hiçbir şeyi söylemez. Bu beş şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz. Onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı inkar eden, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin, bunu veya bunu inkar eden bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Bir insanı cennete götüren şey amelleridir. Peki aksi de var mı? Evet, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu takva sahibi kılar. İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek demek takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Minibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bakıyoruz insanlar fırkalara ayrılmışlar. 72 tane fırka şu anda tespit edilmiş vaziyette dünya üzerinde. Ayrı ayrı inanışların sahibi bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Ama bir de 73. fırka var. Her birinin içinde dağınık olarak küçük topluluklar halinde bulunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette nefs tezkiyesi yaparak ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, iradelerini teslim eden insanlar.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında bu kefede mutluluk var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kazanacakları bir dünya mutluluğunun yarısı. Bu tarafta da, sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yüzlerce kat fazlası, belki binlerce kat fazlası. İşte burası bizi cenevimizden vuruyor. 32 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz ve insanlar hala o alt gözlükleriyle bakıyorlar. Anlattıklarımızı, onlara adreslerine göndererek ulaştırdıklarımızı okumak zahmetine bile katlanmıyor insanların büyük kısmı. Onları cehennemden kurtaramamanın acısı bizim yüreğimizde bir yaradır sevgili kardeşlerim. Ama insanları zordan hedefe ulaştıramayız ki, böyle bir yetkiyi Allah Teala hiç kimseye vermedi. Öyleyse onların da kurtuluşları için dua ederek sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde, kalbinizde, evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

0: Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma onadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler. De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir? Yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu, fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler, kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman, alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi solundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır. Gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma.
1: Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı, meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Müddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o, bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o, Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sekarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz, ateş ehlini, cehennem bekçilerini, meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler, yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o, insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem, gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden, öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler, iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler,

bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun, Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo,
cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükreden olur, ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri, her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık. Ve bağlarını biz kuvvetlendirdik.
Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere and olsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere and olsun. Dağıtıp yayanlara and olsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara and olsun. Ve de zikri ilka edenlere and olsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

0: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.
1: Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin, ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Şuara suresinin 61. ayet kelimesiyle İnşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma tera el cem'ani kâle ashabu Musa inna le mudrakûn. Felemma olduğu zaman tera'e görüyorlar. El cemani, iki topluluk. Kale dedi, ashab adamları. Musa aleyhisselam. İnna muhakkak gerçekten biz. Le, gerçekten. Müdrakun, yetişilenler.

İki topluluk birbirlerini gördükleri zaman Musa'nın ashabı gerçekten bize yetiştiler. Dediler.

Firavun ordusu atlarla, süratle hareket ediyorlar, arabalarla, atlarla. Musa'nın ordusu ise yaya gidiyor. Ve Kızıldeniz'e varmadan evvel Firavun'un ordusu Hazreti Musa'nın ordusuna yaklaşmış durumda. Birbirlerini artık görüyorlar. Musa'nın arkadaşları da korkuyorlar ve diyorlar ki muhakkak bize yetiştiler. Ve 62. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale kella inne ma'iye Rabbi se yehdin. Kale dedi kella hayır. Kella hayır. İnne muhakkak ma'iye benimle beraber Rabbi, Rabbim seyyehdini beni hidayete erdirecek, kurtuluşa ulaştıracak. Musa aleyhisselam hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır dedi.

Hazreti Musa her an Allah-u Teala ile konuşabilen durumda ve Allah-u Teala'nın onlar için bir çözüm getireceğinden emin. Mutlaka beni, dolayısıyla benimle beraber sizleri de bunun manası demek, mutlaka hidayete erdirecektir. Yani bu düşman ordusundan bizleri kurtaracaktır. Ve 63. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe evhayna ila Musa. En idrib bi asa kel bahra. Fen feleka fe kâne kullu fırkın ket tav dil azim. Fe o zaman evhayna biz vahyettik ila Musa. Musa'ya vahyettik. En idrib vurması bi asake senin asan ile el bahra deniz. Fen felaka hemen infilak etti, yarıldı, ayrıldı. Ve o zaman böylece bundan sonra kâne oldu kullu hepsi fırka parça ke gibi et tavdi yüksek dağ el azimi büyük. Şöyle oluyor cümlecikler. O zaman Musa aleyhisselama asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz yarıldı, ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu.

Hemen deniz yarıldı, ikiye ayrıldı. Yani iki taraftaki deniz ikiye ayrıldı, arada da bir yol teşekkül etti. Hazreti Musa ve etrafındaki arkadaşlarının, onunla beraber olanların karşı sahile ulaşması için Allah Teala bir yol açtı. Denizin dalgaları dağ gibi iki tarafta ayrıldı ve iki dağın arasında da, dağ gibi yükselen dalgaların arasında da bir yol açıldı. Hazreti Musa ve adamlarının karşı sahile ulaşması için Allah Teala denizi ikiye yardı. Ve Şuara suresinin 64. ayet-i kerimesi ve ezlefna semmel aharin ve ezlefna ve yaklaştırdık, yakınlaştırdık semme oraya el aharine diğerlerini ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Yani denize yaklaştırdık diyor Allah-u Teala. Hazreti Musa'nın emir alması söz konusu Allah-u Teala'dan. Asanı denize vur. Ve böylece deniz iki parçaya ayrılsın. Ve bunun üzerine Hazreti Musa asasını denize vuruyor ve deniz hemen yarılıyor, ikiye ayrılıyor ve Hazreti Musa ve arkadaşlarının karşı sahile ulaşmaları için önlerinde kuru bir yol açılıyor. Altmış beşinci ayet-i kerime ve enceyna Musa ve men me'ahu ecmain ve enceyna ve kurtardık Musa aleyhisselam ve men ve kimseler me'ahu onunla beraber ecmain topluca hepsi Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Musa Aleyhisselam'ı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık diyor Allah-u Teala. Yani hepsi karşı sahile denizin içinden geçerek, denizin dibinden yürüyerek dalgalar beklediler. Hazreti Musa ve arkadaşları karşıya geçene kadar deniz ikiye yarılmış vaziyette bekledi. Hepsi karşıya geçtiler ve hepsi kurtuldular. Ve 66. ayet-i kerime Sümme agraknal ahirin aharin sonra sümme sonra agrakne boğduk el aharin diğerlerini sonra diğerlerini boğduk denizde. Boğduk yani dalgalara Hazreti Musa'nın arkadaşlarıyla beraber karşı sahile varması üzerine Allah Teala denizi serbest bırakıyor. Dağ kadar yükselen deniz birleşiyor ve oradan geçmekte olan Firavun'un ordusu tamamen denizde boğuluyor. Firavun'un ordusu tamamen denize girene kadar Allah Teala dalgaları bırakmıyor. Onlar da işte hemen aşağı yukarı kafilenin başındaki Firavun ve arkadaşları tam karşıya ulaşmak üzereyken ki bütün Firavun ve adamları suya, o denizin içerisine girmiş durumdalar. Allah-u Teala denizi kapatıyor. İki taraftaki deniz birleşiyor. Birleşince
Firavun ve ordusu dağ gibi dalgaların içinde kayboluyor ve suda boğuluyorlar. 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalike le ayeh ayeten ve ma kâne ekseruhum mu'minin. İnne muhakkak ki fi zalike bunda le gerçekten ayeten ayet. Yani ayet vardır. Ve mâ kâne ve olmadı değiller. Ekseruhum onların çoğu müminin müminler.

Muhakkak bunda gerçekten ayet vardır, ibret vardır. Ama onların çoğu mümin olmadılar. Allah Teala sadece o devre değil, bütün devirdeki insanlara bu mucizesiyle işaret gönderiyor. Allah Teala dilediği zaman Resulünü kurtarır. Ona yardım eder. Hazreti Musa ki bir peygamber Resulü ve Allah Teala tarafından hem o hem de etrafındaki insanlar böylece kurtuldular. Burada Firavun'un ordusundan bahsedersek, Firavun'un ordusu tamamen kafirdiler. Ama onların çoğu mümin olmadılar diyor Allah-u Teala. Yani Hazreti Musa ile beraber karşıya geçenlerin ne yazık ki çoğu mümin olmadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler. Kurtulmalarına rağmen, bu mucizeyi görmelerine rağmen. Ve inne Bismillahirrahmanirrahim ve inne Rabbeke le huvel azizur rahim. Ve inne ve muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin le huve elbette o El azizu azizdir, yücedir. El rahimu rahimdir. Rahmet nuru gönderendir. Veya rahim esmasıyla tecelli edendir. Hem rahmet nuru gönderen Allah rahimdir. Hem de rahim esmasıyla tecelli eden Allah rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli etmesi, rahmet nurunu göndermesi iki ayrı safa. Rahim esmasıyla tecellisi demek, kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alması, görme hassasının üzerindeki gıcaveti alması, işitme hassasındaki mührü alması, mühürlü olan kalbin mührünü açması. Allah Teala'nın söz konusu ve küfür kelimesini alması, kalpteki ekinliği alarak yerine ihbat koyması. Bu rahim esmasıyla Allah'ın tecelli etmesidir. Kimler üzerinde tecelli eder? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde. Ha, onların çoğu mümin olmadılar diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler ve Allah da onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmedi. Ve muhakkak ki senin Rabbin işte o elbette azizdir, yücedir, yani rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Rahim esmasıyla Allah Teala'nın tecellisi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için geçerlidir. Rahman esması Allah'a ulaşmayı dilesin veya dilemesin herkes için geçerlidir. Herkese hayat hakkı tanır Allah-u Teala. Herkesin rızkını temin eder. Herkesi yaşaması için hayat verir. Herkese insanlar yaşasın diye yardım eder. Ama Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi 7 tane olguyu vücuda getirir. Bu olguların her biri de o kişinin kaybettiği, günahları sebebiyle kaybettiği derecatın bir kısmını kazandığı dereceler olarak onun amel defterine yazılmasına sebebiyet verir. Böylece
Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevaplarını kazandığı dereceleri günahlarından, kaybettiği derecelerden, yani hasenatını seyyiatından yukarıya çıkarır. Çıkarırsa ne olur? Allah'ın temel kanunu tecelli eder. O kişi ertesi gün ölse, bir saat sonra ölse, her halükarda mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü mutlaka onun sevapları Allah-u Teala'nın yardımıyla günahlarını aşmıştır. Günahlarını örtmüştür. Öyleyse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah-u Teala Şuara Suresinin 69. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim. Vetlu ve oku, aktar. Aleyhim onlara nebe'e haberini İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'ın. Ve onlara İbrahim Aleyhisselam'ın haberini tilavet et, oku.

Hazreti İbrahim'in haberini oku diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Musa'nın kıssası bir evvelki ayette sona erdi. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Allah-u Teala konuşuyor. Diyor ki ve onlara Hazreti İbrahim'in haberini tilavet et, oku. Yani kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim'i okuyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala bütün Kur'an'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine yazdı. Ve o dünya üzerinde Kur'an'ın harflerine bakarak Kur'an-ı Kerim'i hiç okumadı, okuyamadı. Okuması söz konusu değildi. Ama kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala ona kalbine yazarak okuttu. Kur'an-ı Kerim'in bütününü okurdu. Okuyabildi. O okumayı istediği her bölümünü Kur'an-ı Kerim'in o anda okuyabilirdi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'in yazıyı hayatı boyunca öğrenmedi. Ve onlara İbrahim Aleyhisselam'ın haberini oku diyor Allah Teala. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 70. Bismillahirrahmanirrahim. İz kale li ebihi ve kavmihi ma tabudune. Ma tabudun. İz kale demişti li ebihi, onun babasına, ve kavmihi ve onun kavmine, ma şey nedir? Tabudun. Tapıyorsunuz. Babasına ve onun kavmine taptığınız şey nedir demişti. Ma tabudune, taptığınız şey. Yani neye tapıyorsunuz? Taptığınız şey nedir? Ve bu sualin karşısında dediler ki Bismillahirrahmanirrahim, ayet 71. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu na budu asnamen fe nezallu leha akifin. Leha akifin. Kalu dediler, na'budu, biz tapıyoruz. Esnamen putlar. Sanem put, esnam da onun çoğulu, esnamen putlara. Ve böylece nezallu leha, ona devam ediyoruz. Akifin, ibadet edenler, kulluk edenler. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. Devamlı olarak ibadet edeceğiz. Aslında devam ediyoruz fiil, akifin, ibadet edenler, kulluk edenler. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz. Yani şimdiki zaman olarak görünmüyor sonuç. Bir zaman aşaması ifade ediyor. Şimdiye kadar da ona tapıyorduk, o putlara. Bundan sonra da tapmaya devam edeceğiz manası var.
Çünkü devamlı ifadesi kullanmış Allah-u Teala. Nezallu. Ezel, evet. Ezel, başı olmayan, evet, sonu olmayan. Ezelden ebede, geçmişten geleceğe kadar başı olmayan bir geçmiş, sonu olmayan bir gelecek. Allah-u Teala ezeli ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, hep Allah vardır. Ne kadar ileriye giderseniz gidin, Allah var olmakta devam edecektir. Kainat yokken de Allah vardı. Öyleyse başlangıcı olmayan bir varlık Allah-u Teala ve ebedidir, sonu da olmayan bir varlık. Burada da nezallu leha, ona ibadet etmeye, tapmaya, o putlara tapmaya devam edeceğiz. Devamlı onlara ibadet edeceğiz diyorlar. Ve Şuara suresinin 72. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale hel yesme u nekum iz ted u ne ted un. Kale dedi hel mı yesme u nekum sizi işitiyorlar. İstedûne, dua ettiğiniz zaman birleştirdiğimiz zaman şu mana çıkıyor. İbrahim Aleyhisselam dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Dedi. Dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Hazreti İbrahim can alıcı sualini sormuş. Cevap vermek durumundalar. Dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı?

Bu sual gerçekten çok önemli bir sual. Putlara tapanlar biz onlara tapıyoruz diyorlar açık açık. Hazreti İbrahim de sualini soruyor. Yani verecekleri cevap onların yakalanmasına sebebiyet verecek olan bir cevap olacak. Hazreti İbrahim soruyor. Ve 73. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Yenfe'unekum ev yedurrun. Ev yoksa veya öyle mi? Yenfe'unekum size fayda veriyorlar. Ev veya yedurrune zarar veriyorlar. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Öyleyse iki tane unsur oldu. Birisi sizi işitiyorlar mı? İkincisi de size fayda veya zarar veriyorlar mı? Yoksa size zarar mı veriyorlar? Fayda mı veriyorlar? Faydaları veya zararları dokunuyor mu? Putlar üzerine iki tane sual. Ve Firavun'un kavmi diyor ki babası ve babasının kavmi Galu bel vecetna abaena kezalike yef'alûn yef'alûne Galu dediler bel hayır. Vecetna biz bulduk. Abaena bizim babalarımız. Kezalike böyle yef'alun fiil işliyorlar, yapıyorlar. Hayır, babalarımızı böyle yapıyor. Yani ibadet ediyor bulduk dediler.

babalarımızı böyle yapıyor bulduk. Hayır, onlar bize, yani buradaki hayır ifadesi çok önemli. Sizi işitiyorlar mı diyor Hazreti İbrahim. Manası hayır, işitmiyorlar. Size bir faydaları veya zararları dokunuyor mu? Hayır, bize bir faydaları ve zararları da dokunmuyor demek bu. Hayır diyorlar. Biz sadece babalarımızı bu putlara taparken bulduk ve biz de onların yaptığını yapıyoruz. Biz de bu putlara tapıyoruz. Hazreti İbrahim onlara soruyor ve onların ağzından alıyor cevabı. Net ve kesin olarak alıyor cevabı. Hayır, onlar bizi işitmiyorlar. Bize bir faydaları veya zararları da dokunmuyor. Hazreti İbrahim bu bapta bir güzel noktada, putların hiçbir işe yaramadığı, onlara hiçbir faydasının olmadığı açık bir şekilde kendi ifadeleriyle ortaya çıkıyor. Hazreti İbrahim için daha sonraki safhaya geçmesi kolaylaşmış bir nokta burası. Açık bir şekilde puta tapanlar, babası ve onların etrafındaki Hazreti İbrahim'in kendi kavmi hayır diyorlar. Onlar bize bir faydası, onların bize bir faydası dokunmuyor. Babalarımızı onlara ibadet ediyorken bulduk. Biz de babalarımız gibi onlara ibadet ediyoruz. Tapıyoruz. Hazreti İbrahim konuşmaya devam ediyor. 75. ayet-i kerime, Şuara suresinin 75. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale efe re'ey tum ma kuntum ta'budun. Gale dediler, e mu fe öyleyse, ra'ytum siz gördünüz, ma ne şey kuntum siz oldunuz, ta'budune siz tapıyorsunuz. Hazreti İbrahim şöyle söylemiş oluyor. İbrahim Aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü? Dedi. Yani neye muktedir olduğunu, neye olmadığını gördünüz mü? Sizi duyamadığını gördünüz mü? Sizin söylediklerinizi işitmedikleri gibi size bir fayda veya zarar veremediğini, o putların size bir fayda veya zarar veremediğini gördünüz mü? Diyor. Taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü ifadesinden çıkan netice bu. Taptığınız şeyler size ne bir fayda veriyor ne de bir zarar veriyor. Yani taş parçalarına tapıyorsunuz demiş oluyor Hazreti İbrahim. Bu onlar için tabii ağır bir itham. Ama aslında hakikatleri görmeleri açısından son derece önemli.

Ve devam ediyor. Ayet 76. Bismillahirrahmanirrahim. Entüm ve âbâukumul akdemûn. Entüm

babalarınız ve siz taptığınız şeylerin, babalarınızın da taptığı şeylerin ne olduğunu gördünüz mü? Sizin de babalarınızın da taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü diyor Allah Teala. Affedersiniz Hazreti İbrahim kavmine. Ve 77. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe innehum aduvun li ella rabbel alemin. Ve o zaman innehum muhakkak onlar aduvun düşman li benim için. Li benim için illa ancak hariç Rabbe Rab el alemin alemlerin Rabbi hariç.

İbrahim, hem sizin hem de eski atalarınızın taptığınız bu şeylerin ne olduğunu gördünüz mü diyor. İki açıdan değerlendiriyor olayı. Bir, bu putların hiçbir sözü işitmedikleri ve Hz. İbrahim'in kavmine hiçbir fayda ve zarar vermemesi söz konusu. Hz. İbrahim diyor ki Allah'ın bir nebi resulü olarak, peygamber resulü olarak muhakkak ki onlar benim için düşmandır. Ama alemlerin Rabbi hariç. Alemlerin Rabbi için düşman değillerdir, olamazlar da. Allah'a hiçbir şey yapmaları söz konusu değildir. Alemlerin Rabbi hariç. Benim için düşmandır diyor. Bütün putlar, gerçekten insanların yaptığı putlar aslında insanlara düşmandır. Neden düşmandır? Çünkü ona tapanlar her tapışlarında derecat kaybedecekler. Zaten şirkte oldukları için de kurtulmaları mümkün değil. Öyleyse o putlar onları fayda sağlamıyor. Zarar sağladığı için düşmanları safında. Derecat kaybetmeye neden olduğu için. Ve 78. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakani fe huve yehdîn. Ellezî ki o halakani beni yarattı ve huve ve o yehdîni beni hidayete erdirir. Yani beni yaratan da hidayete erdiren de odur. Burada hidayet söz konusu. Hazreti İbrahim'in hidayet müessesesine baktığımız zaman bunun bir Nebi Resul'ün hidayeti olduğunu görüyoruz. Yani Allah Teala Hazreti İbrahim'in Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamış. Bir. Ondan sonra ona 12 tane ihsan vermiş. Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuş. Ruhu vücudundan ayrılmış. 21. basamakta Allah'a ulaşmış. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olmuş. Böylece Hz. İbrahim Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci hidayete ulaşmış.

Cebrail aleyhisselama tabi olduğu an ikinci hidayete, ruhunu Allah'laştırdığı an üçüncü hidayete. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir Hazreti İbrahim söz konusu. Sonra 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiş, 28. basamağın 5. 4. kademesinde irşada ulaşmış, 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim etmiş. Sonra da Allah Teala onu nebi sıfatıyla huzur namazının imamı yaparak, ki ayet var bu konuda, seni biz imam yaptık diyor Allah Teala, huzur namazının imamı yaparak tasarruf altına almış Hazreti İbrahim'i ve hidayetlerin 7 hidayeti herkes gibi yaşamış. Ama 8. hidayet sadece huzur namazının imamlarına ait olan tasarruf hidayeti. Onun da sahibi. Demek ki Allah Teala onu hem yaratmış hem de hidayete erdirmiş. Şuara suresinin 79. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî huve yut'î muni ve yeskîn. Vellezî ve ellezî ve ki o huve o yut'î muni. Yut'î muni beni doyuran, yediren ve yeskini ve beni sulayan, içiren,

beni yediren ve içiren odur. Odur ki o beni yediren ve içirendir. Ve beni yediren ve içiren odur. Yani bütün yiyeceğimi veren, içeceğimi veren o Allah'tır diyor Hazreti İbrahim. Allah'ın Rahman esması bütün insanlara yiyeceğini ve içeceğini verir. Burada Hazreti İbrahim'in açık bir şekilde söylediği gibi Allah'tır insana yiyeceğini ve içeceğini veren. Ve 80. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ mûrittu mârittu fe huve yeşfîn. Ve izâ ve olduğu zaman mârittu, ben hasta oldum, fe o zaman ve o yeşfîni, bana şifa verir. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren odur diyor Hazreti İbrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur diyor. Biliyorsunuz şifaların en büyüğü Hazreti Eyüp'e verilmiştir. Hazreti Eyüp peygamberlerin arasında en sabırlısıdır. Allah Teala Hazreti Eyüp'ü imtihana tabi tutuyor hastalıklarla. Hastalanıyor Hazreti Eyüp. Bir süre sonra iç organlarında hastalanmayan uzvu kalmıyor. Dış organlarının da hepsi hasta oluyor ve Hazreti Eyüp sabrediyor. Ve Allah-u Teala da onun sabrı üzerine bir gün onun bulunduğu yerde diyor, ayağını yere vur, vuruyor Hazreti Eyüp, yerden su fışkırıyor. Şimdi o suyu iç diyor Allah-u Teala Hazreti Eyüp, suyu içiyor, iç organları tamamen iyileşiyor. Yıkan diyor bu suyla, yıkanıyor, dış organları da tamamen iyileşiyor. Ve peygamberlerine Allah-u Teala şifa verir. Ve 81. ayet-i kerime وَالَّذِي يُمِيتُنِي سُمَّ yuhyin. Vellezi ve ki o yumituni, beni öldürecek, sümme sonra yuhyini, beni diriltecek. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan odur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan odur. 81. ayet-i kerime. 82. ayet-i kerime

vellezî atme'u en yâfira li hati yeti yevmet din yevmet dini vellezî ve ellezî ve ki o ve ki o atme'u umuyorum, istiyorum. En yâfira mağfiret etmesi li bana beni hatiyeti benim hatalarım yevme günü eddini din günü burada din günü kıyamet günü. Ve din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğumda odur.

Allah Teala'nın burada bahsettiği din günü İbrahim Aleyhisselam'ın Cebrail Aleyhisselam'a tabi olduğu gün olması lazım. Çünkü mağfiret müessesesi kıyamet günü gerçekleşmiyor. Kıyamet günü tam aksine mağfiretin mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala.

Ama din günü, tabiyetin olduğu gün ki bütün peygamberler Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuşlardır. Benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğumda odur diyor. Burada mağfiret etmek, günahları sevaba çevirmek anlamına. Buradan anlaşılan o ki Hz. İbrahim'in daha gençlik günleri, babası sağ ve o zaman daha hidayete falan ermemiş. Sonradan Allah Teala ona peygamberlik veriyor, nübüvvet veriyor. Ama o bütün teslimlerini adım adım tamamlıyor. Tabiatıyla din günü daha oluşmamış Hazreti İbrahim için. O noktada. Ve 83. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hep li hukmen ve el hukni biz salihin. Rabbim hep li bana bağışla hukmen hüküm hikmet ve beni ilhak et dahil et bi es salihin salihlere. Rabbim bana hikmet bağışla, ver, hep bana bağışla, ver. Hükmen, hüküm, hikmet ve el-hikni Rabbim bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Bu ifade açık ve kesin olarak anlatıyor ki Hz. İbrahim'in gençlik devresi daha hüküm sahibi, hikmet sahibi olmamış, daimi zikre ulaşmamış ve hatta bir evvelki ifadeden anlaşıldığı gibi henüz daha Cebrail Aleyhisselam'a tabiyetini de gerçekleştirmemiş. Gerçekleştirdiği zaman din günü olacak Hazreti İbrahim için de ve günahları affedilmekte kalmayacak, sevaba çevrilecek ve daimi zikre ulaşacak Hazreti İbrahim ki Allah Teala ulaştıracak muhakkak. Yani vehbi olarak verecek daimi zikri. O zaman kalp gözü, kalp kulağı açılacak. Ehli tezekkür olacak, ehli hikmet olacak. Ve arkasından da nefsini Allah'a teslim ettikten sonra salih makamına geçecek ve salihlerden olacak. Öyleyse Hz. İbrahim'in muhtevasına dikkatle bakalım ki o da bütün insanlar gibi evreler geçirmiştir. Hiç kimse doğduğu anda peygamber olmuyor. Allah Teala onu peygamberlik için yaratıyor. Ezelden seçilmiş. Ama o da bütün devrelerden geçiyor. Başta herkes gibi Hazreti İbrahim de dalalette. Sonra Allah Teala ona Allah'a ulaşmayı diletiyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Onun üzerine Allah Teala onu Cebrail Aleyhisselam'la karşılaştırıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Sonra ruhu Allah'a ulaşıyor. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Sonra nefsini Allah'a teslim ediyor. Sonra salihlerden birisi oluyor, irşada ulaşıyor. Sonra daha üst mertebede iradesini de Allah Teala'ya teslim ediyor. Sonra da tasarruf rızasına ulaşıyor Allah Teala'nın ve
devrin imamı oluyor. Nebi Resul olarak imamı, yani asil imamı olarak asaleten huzur namazının imametine tayin ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği Allah-u Teala bizlere yaşattı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugünkü Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Ciao a te. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için ayrı bir kıymete haizsiniz. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri, bütün insanların yaşamasını istiyor Allah Teala. Bunun için herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Bunun için herkesin mürşide tabi olmasını istiyor. Bunun için herkesin ruhunu Allah'a teslim etmesini istiyor. Ve bu üçünü bir dilek karşılığı garanti ediyor Allah Teala. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu o kişi için üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan ötesi kişisel gayretin mutlaka devreye girmesi gereken ayrı bir merhaledir. Yani ruhun tesliminden sonraki fizik vücut teslimi bir dik yokuştur. Bu zikir 33 bin ile 40 bin arasında değişiyor. ...18 saatlik bir zikir devresine ulaşmak öyle o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Böyle olmayan kişi ise fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Fizik vücudunu Allah'a teslim edemek, nefsinin, kalbinin %80'den fazla nurla dolması demek. %81 nur birikimiyle ifade edilir fizik vücudun teslimi. Bu fizik vücudun teslimini ondan sonra kolayca ulaşabilen bir daimi zikrin sahibi olmak gerçekleştirir. Onlar ulu'l-elbab olanlardır. Sonra kişi muhlis olur. Tövbe-i nasuhla Allah'a tövbe eder. Ve ondan sonra da selam makamına geçmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman bir insanın normal standartlarda yükselebileceği en yüksek seviyeye ulaşmış olur. İradesini de Allah'a teslim eden bir mürşit olur. İrşat makamı kişilerin tayin yetkisine haiz olmadıkları bir makamdır. İrşat makamının sahibi Allah'tır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olanları irşat makamının sahibi kılar. Bu merhalelerden geçmeyen bir insan başka insanlara kendisinin mürşit olduğunu söyleyebilir. Bu onun problemi. Ama mürşit olamaz. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit mutlaka ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş biri olmalıdır. Bu mutlaka daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Kişi daimi zikrin sahibi olduktan sonra 19 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olacak.
7 mertebe Ulul Vab makamında, 7 mertebe İhlas makamında, 5 mertebe de Salah makamında olmak üzere iradesini teslim ettiği noktada bu kişi 19 mertebe kalbi müzeyyen olmuş birisi olarak devreye girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bir hususu düşünün. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'a olan sevginiz sizin Allah için yaptığınız gayretle paralel bir seyir takip eder. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. O mertebelere de kolay kolay ulaşılmaz. Aşk olması lazım, şevk olması lazım. Allah'ın yardımı da bunların üzerine bina edildiği takdirde gerçekleşir her şey. Öyleyse bir insan tek başına bu yolculuğu yapabilir mi? Yapamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka ciğeryan almak mecburiyetindedir insanoğlu. Allah'ın bir ciğeryanı var. Hadi gelin sizinle beraber bundan 14 asır evvele gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakalım. Ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Her sene Hira Dağı'nda orada bulunan Nur Mağarası'na giriyor. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada tek başına kalıyormuş. Yanında sadece kuru ekmekle su alıyormuş. Başka hiçbir yiyecek maddesi götürmüyormuş. Bütün bu muşların sonunda bir sonuç var. İşte öyle oldu. Orada 40 gününü geçirdiği bir yıl. Peygamber Efendimiz Hasan 40 gününü orada geçiriyor ve tam 40 yaşında. Bembeyaz elbiseler içinde Cebrail Aleyhisselam mağarada görünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atıyor ve oku diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi ümmi. Diyor ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor. Oku diyor, ikra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene diyor ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam üçüncü adımı atıyor, ona ulaşıyor. Sımsıkı insan hüviyetinde bembeyaz elbiselerle görünüyor. İnsan gibi görüntüsü. Elleriyle, kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sarılıyor. Ve Allah'ın ceryanı o zaman Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçiyor. Şiddetle ikisi birden sarsılıyorlar. İşte sahabe dediğiniz zaman sahabenin çok büyük bir kısmı cezbeliydi. Allah'ın bu insanları ansızın sarstığı bu cereyan cezbe adını alır. Kişinin elinde olmayan bir sarsıntıyı yaşar kişi. Bu tahkiki imanın ilk safhasıdır. Ondan evvel kişi Allah vardır diye gayben, gayıpta Allah'a inanır. Allah'ı hiç görmemiştir. Allah'ın onun üzerinde hiçbir tesiri olmamıştır. Varlığına dair kesin bir ispat vasıtası yaşamamıştır kişi. Ama cezbe Allah-u Teala'nın varlığının kesin ispatıdır. Çünkü cezbeyi gönderen Allah'tır. Cebrail Aleyhisselam cezbe alıyordu. Ve Allah'ın gönderdiği cezbe Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Üst üste birkaç defa tekrar edildi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta baygın düştü. İşte bu tahkiki imanın onun içinde başlangıcı oldu.
dış bir kuvvet tarafından vücudunun şiddetle sarsıldığını yaşadı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konunun başlangıcıydı. Ömrü boyunca cezvesi devam etmiştir. O cezveye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğundan 30 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli oluyor. Gruplar ayrılıyor birbirinden. Ve Hazreti Ali aynı mescitte namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldıkları mescitte namaz kılan sahabeye şöyle diyor. Ey benim sevgili kardeşlerim diyor. Size ne oldu ki cezbeniz bu kadar yok oldu? Ben 30 yıl evvel sizlerin cezbesinden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Allah'tan gelecek olan harici bir tesiri ilk yaşadığı olay vücudunun cezbeye ulaşması olayı tam 40 yaşında vücuda geldi. Bu olay dışarıdan bir kuvvetin onu şiddetle sarstığının kesin ispatıydı. Ve Cebrail aleyhisselam her şeyiyle Allah'ın elçisi olduğunu ispat ediyordu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan çok şey öğrenmiştir. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşidi var mıydı suali soruluyorsa vardı. O Cebrail aleyhisselamdı. Allah ile aralarındaki elçiydi. Bütün güzellikleri o taşıdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberliğinin bütün boyutlarını yaşatarak en üstün noktaya o ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse Allah'ın yolunda mürşitsiz tekamül edemez. Tekamül etmek yani manevi gelişmeyi sağlamak mutlaka bir mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Bizim zamanımız din adamları İslam'ı budamışlar, budamışlar ve bir hiçe indirmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi vasıta emirlerdir. İslam'da hedefler vardır. Birinci hedef ruhun Allah'a teslimidir. İkinci hedef fizik vücudun Allah'a teslimidir. Üçüncü hedef nefsin Allah'a teslimidir. Dördüncü hedef iradenin Allah'a teslimidir. İslam lügat manası da zaten üzerinde silm kökünden geliyor. Teslim demektir. Allah'a teslim olmak. İslam dini bildiğiniz gibi aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esası ihtiva eder. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ruhlarını hayatta iken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek topluluk, bir tek toplum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin toplumu. Tevhid.
Allah'a ulaşmayı dileyenler bir arada onların bulunduğu bu grubun kuruluş müessesesinin adı tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplum demek. İkinci bir toplum yok. Sadece o tek toplum kurtulanlardan ibarettir. Felaha erebilenler sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek topluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzelliklere dikkatle bakın. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Hazreti İbrahim'in Hanif dininde olabilmek için üçüncü bir vasfın daha sahibi olmak mecburiyetindeler. Teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Vahdet, tevhid, teslim, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç temelidir. Ve başka bir dinde hiç olmamıştır. Dünya üzerinde eğer kitaplı dinler varsa, Hazreti Musa'nın kitabına paralel, Hazreti İsa'nın kitabına paralel, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabına paralel, sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an, üçü de Allah-u Teala tarafından peygamberlerine indirilmiştir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti Musa da peygamberdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Asıl Kur'an'daki ifadesiyle üçü de nebidir. Ve nebileri Allah-u Teala şeriat kitabı indirir. Bu indirdiği şeriat kitapları üç peygamberine indirilmiştir. Son üç peygamber. Üçünün de kitapları hala mevcuttur. Ve bu üç peygamberden evvel Hazreti İbrahim vardı. Hazreti İbrahim'in iki oğlu İshak ve İsmail. Hazreti İshak'ın soyundan Hazreti Musa gelmiştir. Hazreti İsmail'in soyundan da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gerçekten Hazreti İbrahim babamız İbrahim'dir. Hazreti Musa'nın da baba tarafından soyu ona dayanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de soyu gene ona dayanır. Kime dayanır? Hazreti İbrahim'e dayanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için mutlaka ulaşılması lazım gelen bir aracı daima mevcut olacaktır. O mürşittir. Ve taviyet Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey ameli olanlar Allah'a karşı yeniden takva sahibi olun. İkinci defa takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. İşte mürşidin Allah-u Teala'dan istenmesi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış.
Önemli ve son derece önemli. Çünkü bir mürşide tabi olmayan hiç kimse Allah yolunda yolculuk edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi için vücuttan ayrılması lazım. Kendi kendine ayrılıp Allah'a doğru gidemez. Vücudumuzdan ruhumuz her an ayrılabilir. Dilediği an vücudumuzdan ayrılır ve fizik vücudumuz buna engel olacak bir vasfın sahibi değildir. Ama bu vücuda ait olduğunu bilen ruh, ona tekrar mutlaka geri dönecektir o kişi hayatta olduğu sürece. Ölüm, ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından yolculuğa çıkmasını icap ettirir. Bir de mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun vücuttan ayrılmasını icap ettirir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmasını. Ama bu yolculuk o kişi dünya hayatını yaşarken gerçekleşir. O kişi dünya hayatını yaşar, bir taraftan da ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiyet gördüğünüz gibi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Peygamberlerin mürşitleri hep Cebrail Aleyhisselam'dır. Ama peygamberlerden sonraki devirde yaşayacak olan, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra yaşayacak olan bütün Resuller mürşitlerine, hem de Resul olmayan mürşitlerine tabi olmak mecburiyetindedirler. Resul olabilir veya olmayabilir. Ama mutlaka bir mürşide tabiyet Resuller için de zaruridir, mecburidir. Öyleyse Allah Teala herkesin ruhunu Allah'a ulaştırmasını, yani hidayete ermesini üzerlerine farz kılıyor. Bu bir emir. Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşevne rabbehum vellezine sabir ibtigaye ve çerabehum. Allah Teala'nın bu konuda söylediği husus çok açık. Ve onlar vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, yani Allah'a en yüksele ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği, ulaştırılmasını demek Türkçe'de daha uygun, ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi. 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu ayete ne manalar verildiğini gördüğünüz zaman gözleriniz şaşı olabilir sevgili kardeşlerim. Çünkü diyorlar ki onlar sıla-i rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sevgili kardeşlerim, ne sılası, ne akrabalığı, ne bağları, hiçbirisi yok. Kelime kelime söyledik. Ama din adamlarımız hangi sebebe dayalıldığını hala bilemediğimiz bir çabanın içerisinde insan ruhunun Allah'a ulaşmasına müteallik bütün ayetleri başka bir hedefe yöneltmeye çalışmışlar. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve eğer o kitabımızı alırsanız ya da Risalet Nurları'nın içine de kattık onu, Risalet Nurları'nı alırsanız orada gizlenerek ve saptırılarak İnsanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren Kur'an ayetleri isimli kesime dikkatle bakın.
22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasına müteallik ne kadar ayet varsa hepsi alınmıştır. 22 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsi alınmıştır. Bizimkinin dışında 22 tane Kur'an-ı Kerim satılıyor piyasada. Hepsini aldık. Hepsini inceledik. Ve hepsinde Allah'a mülaki olmaya dayalı olan ayetlerin nasıl çökertildiğini gördük. Vuslatın nasıl yok edildiğini gördük. Ve hüznümüz arttı. Üzüntümüz arttı. İnsanlığın nasıl cehenneme mahkum edildiğinin sırrını gördük orada sevgili kardeşlerim. Çünkü bu husus yok edilirse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları artık bir hayal olur. Zaten olmuş. İslam'dan geriye İslam'ın 5 şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbiri ruhu Allah'a ulaştıramaz. Bir altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemek olmalıydı. Bu tek başına yeterliydi. Yedincisi de Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı zikir. Sevgili kardeşlerim, İslam mahvedilmiş. İşte böyle bir ortamda kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah o kişinin üzerinde işlemlerini yapıyor. Bu kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ikineti alıyor, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının açılmasını temin ediyor, işitme hassasının açılmasını temin ediyor, kalbinin idrak hassasının açılmasını temin ediyor. Bunun için kalbe ihbat koyuyor. Ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Otomatik olarak Allah Teala o kişinin böyle bir dilekte bulunduğunu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, bu işlemler derhal gerçekleşir. O kadar da kalmaz. Allah Teala o kişinin hacet namazını kıldığında mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala'dan 7 tane nimet alacaktır. Birincisi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İki, o kişinin ruhu onu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Üç, o kişinin kalbine Allah imanı yazar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması andan itibaren o kişinin kalbine Allah Teala imanı mutlaka yazar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında Allah Teala'dan gelen rahmet fazla salavat nurlarından rahmet nurları o kişinin kalbine %2 olarak girer, daha öteye yükselemez. O kişi bundan sonra zikir yapacaktır. Kalbine giren %2 rahmetin ötesinde bir şey kalbine giremez. Ama bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirdiği zaman söylediğimiz işlemler olur. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ulaşır.
O kişiye der ki, o kişinin ruhuna, senin Allah'a ulaşma günün, yevmi telakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et, senin görevini biz alıyoruz. O ana kadar kişinin vücudunda bulunan, kendisine ait olan ruh, vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu vücudun içine girmez. Başının üzerinde o kişiye refakat eder. O bir koruyucu kalkandır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır diyor. O kişiye yevmit telakını, Allah'a mülaki olma gününü haber versin diye. Ve haber verilen ruh vücudu terk eder, devrin imamının dergahına ulaşır. Ve başın üzerinde kalan devrin imamının ruhu ise daima başın üzerinde kalacaktır. Bu arada önemli bir işlem, kişinin kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar bu iman kelimesiyle karşıt manyetik alanların sahibidir. Bu sebeple kişinin kalbine iman yazıldıktan sonra o kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kalbe ulaştığı zaman kalbe yapışırlar. İman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Bu kalbin tezkiye edilmesidir. İşte böyle bir olayın tahakkuku mutlaka o kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkün. Tabi olmazsa ne olur? Olmazsa olmaz. Kişi mürşidine tabi olmazsa Allah'a ulaşmayı dilemiş de olsa bu olay gerçekleşmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi bir mürşide tabi olsa bu olay gene gerçekleşmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah önce işlemlerini yapacak. O kişinin kalbine ulaşacak, kalbin nur kapısını Allah'a çevirecek, o kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacak. Ondan sonra bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından rahmetle, fazl-ı rahmetle, salavat nurları gelecek. Kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazdıktan sonra ancak o kalbe fazıllar yerleşebilir. Bu fazıllarsa o kişinin kalbinde %98'e kadar yükselecektir. Neticede o kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlayacaktır. İşte mürşide tabiiyetle birlikte vücuda gelen olaya baktığımız zaman burada farklı bir dizayn görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse kişinin kalbinde oluşan bu nura baktığımız zaman bunun bedavadan gelmediğini, kişinin mutlaka tabiyetini gerçekleştirmesi lazım geldiğini görürüz. Bu sebeple tabiiyet son derece önemli bir mevzusudur. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Kişinin hidayete ermesi Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine geri dön diyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır diyor. İnnel huda hüdallah diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış. İşte bunun gerçekleşebilmesi için mutlaka mürşide tabiiyet gerekli. Bu tabiiyetin neticesidir ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ve sadece Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan bir kişi bu hedeflere vasıl olur. İşte böyle bir dizayn o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazmasına sebebiyet verir.
Ve o gece zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat nurlarının fazılları o kişinin kalbine yerleşir. Bu kalpteki, bu noktadaki işlemlere baktığımız zaman mürşide tabiyette kalbe iman kelimesinin yazılmasından sonraki bir mertebe bu. Kalbe Allah'ın nurlarına ulaşması, kalpte iman kelimesinin yazılması, devrin imamın ruhunun başının üzerine gelişi, bundan sonra o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Furkan 70'te Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar, o amel-i salihat işlerler, onlar imanı artan müminlerdir. Onların günahları sevaba çevrilir diyor Allah Teala. Onların günahları sevaba çevrilir diyor. Mürşide tabi olan bir kişi tabiye sırasında Allah'tan bu en büyük mükafatı alır. O güne kadar ne kadar günah varsa kişinin hepsinin sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı. Ve fizik vücut afetlere karşı güçlenmeye başlar. Nefsin kalbindeki afetler azalacağı için nefs tezkiyesiyle. Nefs de afetlere karşı güçlenmeye başlar. Ruh vücuttan ayrılmıştır ama nefsin kalbindeki afetler duruyor. Ve fazıllar gelip yerleştikçe nefsin afetleri de o kadar azalıyor. Nitekim bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar 7 kademeden geçecektir ruhu. Emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Bu kademelerden geçerken nefsinin kalbinde devamlı %7 fazıl birikimi olacaktır. Emmare'de ilk %7 fazıl birikimi ruh birinci gök katına ulaşır. Levvame'de ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında, mülkime'de üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta, mutmainne'de dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, radiye'de beşinci defa, mardiye'de altıncı defa %7 nur birikimi, ruh altıncı katta ve yedinci kata çıkar ruh, 7 tane alemi geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. Burası tezkiye kademesidir. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikim olmuştur. %49 eder. Başlangıçta gelen %2 rahmet birikimi de o kişinin kalbinin yarıdan fazlasının nur dolmasını oluşturur. Bunların hepsi

önemli bir keyfiyettir. Olaylar dizisine baktığımız zaman mürşidine tabi olmayan bir kişinin bu hedeflere ulaşmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Ve de nefs tezkiyesini gerçekleştirmek mürşitsiz, tabiyesiz hiç kimseye nasip olmaz. Zikirsiz hiç kimseye nasip olmaz. Sadece zikirdir ki Allah'ın katından rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat nurlarını davet eder ve o nurlar kişinin kalbinde o kişiyi hedefe ulaştıracak olan sonuçlar oluşturur. İşte tabiyet odur ki tabiyet nefs tezkiyesinin temel başlangıcıdır. Ondan evvel nefs tezkiyesi başlayamaz. Sadece %2 rahmet birikimi bir nevi başlangıç sayılırsa da asıl bunların rakamı sadece %2'dir. Geri kalan %98'i mutlaka mürşide tabiyetten sonra gelecek olan fazıl nurlarıyla oluşur. Öyleyse tabiyet nefs tezkiyesinin manevi tekamülün hem başlangıcıdır hem de sebebidir. Aynı zamanda oluşturucu mekanizmadır. Ve kişinin nefsinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında fani olur, yok olur. Bu makam fena fillah makamıdır. Allah Teala bunu bütün insanlara has kılmıştır, hediye etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım. Ben yaparım bunu diyor. O kişi sadece ibadetini yapacak, zikrini yapacak. Geri kalanı tamamen bana aittir diyor. Yetmez diyor. O kişinin zikri sevmemesi, namazı sevmemesi hiçbiri önemli değil diyor. Bunların hepsini ben tekefül ediyorum diyor. O kişi zikri sevmezse ona zikri sevdiririz. Namazı sevmezse namazı sevdiririz. Sevmediği ne varsa onların hepsini biz sevdiririz diyor Allah-u Teala. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi işte sonuç. Sonuç, huslat. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Ve bunun en önemli fonksiyonel noktası da kişinin mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği nokta. Tabiyet, o güne kadar verilen insanların nimete çevrilmesi. Allah'ın o kişinin nefsinin kalbinde nurları başlatması ve %51'e kadar kendisinin tamamlaması. Bunların hepsi mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Onun için tabiyet, mürşidimize ulaşmamız, tabi olmamız son derece önemli bir müessese İslam'da. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek makamlara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

değer dinleyenler ve de öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bu seferki zikir sohbetini bir cevap olarak da değerlendirebilirsiniz. Konumuz akaid ve Nebi ve Resul kavramları. Üniversitelerde, din öğreten üniversitelerde önemli derslerden biri de akaiddir. Akaidin normal standartlarda dört ayağından bahsetmek söz konusu. Birinci ayakta bütün nebiler Resul'dür ifadesi var. Bu bütünüyle gerçeği ifade ediyor. Bütün nebiler gerçekten aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İkinci ayağı bütün Resuller nebidir. Bu yanlış. Zaten konumuz bunları açıklamak. Üçüncü ayağı Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü ayağı Nebiler kendilerine kitap verilmeyen Resullerin kitaplarıyla, şeriat kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Bu dört temel faktörün içerisine bir beşincisi de otomatik olarak giriyor. Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, beş tane ayaktan sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür ifadesi doğru. Evvela Türkçemizdeki muhtevaya bakalım. Türkçemizde Farsçadan gelen bir kelime kullanılır peygamberler, peygamber olarak. Nebi kelimesinin, Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kelimesinin, Nebi kelimesinin, Arapça Nebi kelimesinin Türkçe karşılığı peygamberdir. Peygamberler kendilerine şeriat kitabı verilmiş olanlardır. Allah Teala biz nebilerimize kitap indiririz diyor. O kitapla hükmetsinler diye. Yani kitaba bütün kaideleri koyarız ki o kitaptaki hükümlerle hükmetsinler diye. Kur'an indirilmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Kur'an'ın büyük bölümü İslam hukukuna aittir. İnsanların hak ve adalet müesseseleri içerisinde davranış biçimlerini dikkate alan, Allah'ın doğrularından hareket etmeyi emreden bir dizayn. Şimdi akaidde ve bugüne kadar gelen bütün tatbikat dizaynı içerisinde bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ifadesi Kur'an'a tam olarak uyuyor. Onun için onu bir kenara ayırıyoruz. Orada bir ihtilaf söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynımız içerisinde
bize öğretilen konu Allah Teala'nın Kur'an hakikatlerine dayanır. Allah bize başka bir ilmi değil sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğretti. Allah bize fiziğin ötesini yaşattı. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde Kur'an doğrularını sizlere öğretmekle vazifeli olduğumuz konusu muhtevanın bütününü tayin eder. Sevgili kardeşlerim, biz bununla vazifeliyiz. Unutulan bütün Kur'an gerçeklerini sizlere açıklamak, din öğreticilerine de açıklamakla kalmayarak öğretmek. Ki bütün insanlar bu noktadan itibaren artık üniversitelerimizden yanlışları değil, Kur'an'a ters düşen hurafeleri değil, Kur'an'ın ta kendisini öğrensinler. Öyleyse demek oluyor ki bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ifadesi Kur'an'a tam olarak uyuyor. O devre dışı. Şimdi geliyoruz bütün Resuller nebidir ifadesine. Bu konu bütünüyle yanlış bir konu sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi peygamber kelimesinin karşılığı olarak yer almıştır. Ve peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin mührüdür. Hatemün nebiyindir diyor. Nebilerin hatemidir, mührüdür. Nübüvvet müessesesi diyor Allah Teala, onunla hitam bulur diyor, son bulur diyor. Öyleyse peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama risalet kıyamete kadar devam edecek bir müessesedir. Risaletin muhtevasına baktığımız zaman risaletin devamlılığının mutlak bir zaruret olduğunu görürüz. Allah Teala risalet konusunda diyor ki İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde bir resul göndermedikçe, vazifeli kılmadıkça hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Öyleyse herhangi bir kavimdeki insanların cehenneme gidebilmesi veya cehennemden kurtulabilmesi, her ikisi de orada mutlaka bir Resul'ün varlığına dayalı. Allah Teala buyuruyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Araf 179. Onların diyor gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok delalettedirler. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Cehennem insanların ve cinlerin
çoğu için yaratılmış. Bu cehenneme girecek olan insanların çoğu mutlaka bir Resul'ün bulunduğu yerden, Resul'ün tebliğine muhatap olduktan sonra cehenneme gidecektir. Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Ama baktığımız zaman görüyoruz ki Resuller bütün kavimlere gitmişler. Nereden çıkartıyoruz bunu? Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala nezir kelimesini kullanıyor. Ama bunların resul olan nezirler olduğu neticesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde insanlardan bahsediyor. Cehenneme gelen insanlardan. İnsanlar zümre zümre cehenneme sürülürler diyor. Cehennem bekçileri onlara derler ki sizlere Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve sizlere bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi ikaz etmediler mi, uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Söylemek istediği şey son derece açık. Allah'ın resullerinden bahsediyor ve diyor ki Allah'ın nezirlerinden de bahsediyor. Her ikisi içinde diyor ki onlar amen olanları müjdelesinler diye ve diğerlerini ikaz etsinler, uyarsınlar diye onları vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala resulleri amin olanları uyarsınlar diye, amin olanları müjdelesinler diye ve amin olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor Allah Teala. Ve bu Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde nezir kelimesi geçiyor. Ama biraz sonra Zümer 71'e ulaştığımızda aynı ifade kullanıldığı için buradaki nezirlerin de resul olduğu kesinleşiyor. Bu ayetin bitiminden sonra oraya geçeceğiz. Mülk 8-9-10'dayız. Size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi uyarmadılar mı? Buraya bugün cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ey insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu sebeple gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizin için Allah'ın cenneti söz konusudur demediler mi manası çıkıyor. Allah Teala biz resullerimizi başka bir şey için değil, amini olanları müjdelesinler, amini olmayanları uyarsınlar diye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. İrsal ederiz diyor Allah Teala. Öyleyse
bu muhtevada Allah'ın indinde bir risalet müessesesi var. Bu nezirler, resulleri de bazen nebileri de ifade ediyor. Bazen resullerden de daha aşağı bir kademede evliyayı da ifade ediyor, mürşitleri de ifade ediyor. Ama burada bu ayette Mülk 8-9-10'da buradaki nezir kelimesi mutlaka resul kademesinde bir muhteva taşıyor. Nebiler de bu standardın içinde olabilir tabii. Bunların resul olduğunu biraz sonra anlatacağımız Zümer 71'e göre şekillendiriyoruz. Mutlaka buradaki nezir kelimesi Zümer 71'deki resulle aynı paralelde diye. Bu suale muhatap olanlar, yani size nezirler gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve sizi bununla uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Yani size siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir demediler mi? Cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Birinci faktör, cehenneme gidenlerin birinci özelliği. Ama biz onlara inanmadık. Allah'ın Resullerine inanmamak, cehenneme gideceklerin birinci özelliği. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar, indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Üçüncü özelliği, ve biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik. Ne diyor cehenneme girenler? Allah'ın nezirleri bize geldiler, Allah'ın Resulleri bize geldiler. Ve bu söylediğiniz gibi bize tebliğde bulundular, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz seni dalalette olarak görüyoruz. Yani hidayetteki kişiye dalalettesin diyen, dalalette olanlar, kendilerini hidayette zannedenler. Öğrendikleri din ilminin Kur'an karşısında insanları sadece cehenneme sürükleyen bir ilim olduğunu hala akıl etmemiş olan birçok din adamı aramızda çalışıyor sevgili kardeşlerim. Ve sadece insanları cehenneme doğru sevk ediyorlar. İşte devam ediyor ayet-i kerimeler. Mülk 8-9-10. Biz sizi dalalette olarak görüyoruz dedik. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada ateşte mi olurduk? Ne demek istiyor? Yani Resul'ün söylediklerini işitmemiş. İşitmemiş çünkü kulaklarında vakıa var. İşitmemiş çünkü kulakları mühürlü. Kendisine tebliğ yapılmış. Tebliği reddetmiş. Ve kulakları mühürlenmiş. Gözleri irşat makamına karşı kör olmuş. Kalbi de mühürlü. Görme, işitme ve idrak etme hastaları da mühürlü kişinin durumuna göre. Ve tabii böyle insanlar öğrendikleri kitabi ilim sebebiyle, yani emaniye ilim sebebiyle, Allah onlar kitabı bilmezler, emaniye ile iştigal ederler ifadesini kullanıyor. İşte bu zamanın din adamları. Eğer onlar, Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesindeki kişiler,
eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, işiteceklerdi, göreceklerdi ve idrak edeceklerdi. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah Teala derhal onların üzerinde tecelli ediyor ve onların görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalplerini gören, işiten ve idrak eden hale getiriyor. Görme hassasını, işitme hassasını ve idrak hassasını açıyor Allah Teala. Eğer biz görseydik ve işitseydik burada cehennemde mi olurduk ifadesi, işitseydik ve idrak etseydik ifadesi, o kişinin bunlardan yoksun olduğunu, kendisine yapılan tebliğe negatif cevap vermiş ve her tarafı kapatılmış olan bir insan olduğunu görüyoruz. Biz insanların arasında cehenneme uğramadan cennete gidecek olan hiç kimse yoktur diyor Allah Teala. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız diyor. Bir kısmı uğramak kelimesini kullanıyor. Bir kısmı orada kapıdan geçecekler ve dizüstü çökmüş vaziyetteyken bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bir hüviyetleri de kafir olmaları. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir, kafirdir. Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü de unutulan hükümlerin arasında. Şimdi neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Demek ki bütün insanlara nezir geliyor ve herkese hitap ediyor. İşitmeyen kimse kalmıyor. Herkes nezirin söylediğini işliyor. Burada işitmekten muradımız kulağın sadece duyması. Nezir diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gideceği yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, amel olmayanlar ister mümin olsun, ister kafir olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfür hüviyetinde kalmak durumdalar. Mümin de olsalar cennete girmeleri mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Her devirde, her yerde mutlaka Allah'ın Resulleri var. Cehenneme herkes uğrayacağına göre herkese bu tebliğ yapılacak. Tebliğ yapılanlardan bir kısmı bu cevabı verecek. Evet, geldiler. Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri bize geldiler. İşte bir başka ayet-i kerime, Zümer suresi 71. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri gelenlere derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyup da bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Bakınız ifade, Mülk suresinin 8. ve 8. ayet-i kerimesiyle aynı. Size birincisinde Allah'ın nezirleri gelmedi mi deniyor. Burada da Zümer 71'de Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Aynı. Ve sizi bugün buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Bununla ikaz etmediler mi sizi? Öyleyse cevap evet, geldiler
Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Demek ki bütün insanlar, cehenneme giren bütün insanlara mutlaka Allah'ın Resulü gelmiş, onlara hitap etmiş. Öyleyse Resuller bütün zaman parçalarında var olacaktır. Nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sona erdiğine göre, ondan sonra da kıyamete kadar Resuller devam edeceğine göre, bütün Resuller Nebidir ifadesi hiçbir geçerlilik kazanmıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Resuller vardı ve onlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir Resuldü ama aynı zamanda Peygamberdi, Nebiydi ama nübüvvet onunla birlikte son buldu. Ama kıyamete kadar Resullerin devam edeceğini Zümer 71 açık bir şekilde ispat ediyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Resuller, Nebi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen Resuller Nebi olmadığına göre bütün Resuller Nebi olabilir mi? Evvela Risaleti peygamberlik olarak kabul eden insanlar büyük bir yanlışın içindeler. Bütün Resuller Nebi değildir. Bunlardan, Kur'an-ı Kerim'de geçen Resullerden sadece bir kısmı Nebidir, yani peygamberdir. İşte burada açık ve kesin bir ifadeyle ispat edilmektedir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğuna göre, ondan sonra da Resul geleceğine göre, ondan sonra gelen Resullerin nebi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecek midir? İşte Duhan suresi 10, 11, 12, 13, 14. ayetler. Habibim, gelecekteki o güne, o günü gözetle ki, o gün bütün gökleri bir duman kaplayacaktır, diyor Allah Teala. Bunun fitne olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Bugün bütün dünyayı kaplamış olan fitne. Onlar diyecekler ki, biz müminiz, bizden bu azabı kaldır. Bir defa Allah Teala diyor ki, bir duman ki bütün insanları saracaktır. Öyle bir durum ki sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası bu ilimsizlikle cihazlanmış durumda. Mücehhez ve ilimsizlikle ilim sahibi olduklarını zannediyorlar. Şimdi buradaki muhtevaya bakalım beraberce. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği konusunu ifade ediyoruz. Öyle bir duman ki bütün insanları saracaktır diyor. Herhangi bir yerden çıkan bir duman değil, bütün insanları saran bir fitneden bahsediyor Allah Teala. Sonra diyor ki, onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz müminleriz, bizden bu azabı kaldır. Sizden bu azabı kaldırsak bile siz kısa bir zaman sonra tekrar küfre döneceksiniz, diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlara apaçık bir Resul
gönderdik diyor. Ama onlar o Resul'e öğretilmiş dediler. Yani şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve delidir dediler diyor Allah Teala. Ve ondan ibret almadılar diyor. Öyleyse o devir gözetle diyor. O devirdeki duhan olacak. Fitne, büyük fitne olacak. Bütün dünyayı kaplayan bir fitne olacak. Şu anda olmuş durumda. O devrede bir Resul göndereceğiz diyor Allah Teala. Gören kim? Gören Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kendisinden yüzlerce yıl sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediliyor. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Nebilerin sonuncusuysa, ki söyledik demin ayet-i kerimeyi, kesin bir olgu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Nebilerin mührü, sonu, hitamı, nübüvvet, peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber bitiyor. Ama burada o Resul'ün ondan sonra geleceği kesin. Öyleyse bütün Resuller Nebi olamazlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra gelen hiçbir Resul'ün Nebi olması mümkün değildir. Öyle değil mi sevgili din adamları? Akaidin kurucuları? Neredesiniz? Sizlere sesleniyoruz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Siz de akaidde insanlara bunun tam tersini öğretiyorsunuz. Öyleyse bütün Resuller Nebi değildir. Olması mümkün değildir. Sadece bu açıdan değil, bu bir defa tarihi bir misal olarak kesinlikle söylüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyecektir. Ama Resul geleceği bu ayette kesinleşmiş durumda. Resul gelecekse bu Resul'ün Nebi olması mümkün değildir nübüvvet bittiğine göre. Demek ki bütün Resuller Nebi değildir. İkinci ayak iflas etti. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bütün Resullerin Nebi olmadığı konusu söylediğimiz İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde de belli. Biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme helak etmeyiz diyor Allah Teala. O kavme azap etmeyiz diyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor biz ona onların lisanıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Hangi kavim var olmuşsa, hangi kavim var olacaksa, o kavimler içinde mutlaka bir Resul, onların kendi dinleriyle konuşan bir Resul şu anda da bütün kavimlerin işlerinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün Resuller Nebi olamazlar. Bir kısmı Resuldürler, Nebi değildirler, onlar Veli Resullerdir. Bir kısmı Nebidirler, onlar da Nebi Resullerdir. Ve Nebi Resullerin sonuncusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. Ondan sonra bir daha Nebi gelmesi mümkün değil. Bu sebeple bütün Resuller Nebi olamazlar. Bu kaide iflas etmiş durumda. Şimdi gelelim Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözüne. Bu söz bir başka ayakla tamamlanıyor. Nebiler de kendilerine kitap verilmemiş Resullerin kitaplarıyla idare eden peygamberlerdir deniyor. Evvela nübüvvet müessesesi peygamberliktir. Risalet müessesesi peygamberlik değildir. Konunun ana yanlışı burada. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir deniyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam
kendisine kitap verilen son nebi. İfade doğru mu o zaman? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Doğru mu? Doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Risaleti cephesinden olayı alıyoruz. O son kitabın sahibi. Kitap ona verilmiş. Öyleyse son kitap, şeriat kitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş ve o bir nebi resul. Peki resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyoruz. Ondan sonra da resuller var. En azından bu söylediğimiz ayet-i kerime Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık ve kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resulün geleceğini söylüyor. Ama onlara şeriat kitabı verilmiyor. Hiçbir Resulün, hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün kavimlere kıyamete kadar Resul gelecek. Ama hiçbirine onunla hükmetsinler diye bir şeriat kitabı verilmiyor. Verilmesi de mümkün değil. Allah'ın kanunu zaten böyle. Öyleyse buradan da görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Risalet müessesesi devam edecektir ama şeriat kitabının sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş. Allah Teala Kur'an'da bunu söylüyor. Son nebisine indirdiği son kitap Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen resuller kendilerine kitap verilmesi mümkün olmadığına göre Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü. O da üçüncü ayağa da gitti. Öyleyse akaidin üçüncü ayağı da yanlış. Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü tamamen yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da kıyamete kadar Resullerin geleceği demin söylediğimiz ayetlerden belli ki cehenneme gideceklerin hepsi kendilerine Resul geldiğini söylüyorlar. Öyleyse kıyamete kadar Resul var olacak çünkü kıyamete kadar yaşayan bütün insanların gidecekleri yer ya cehennem ya cennet. Cehenneme gidecekler kesin şekilde insanların çoğu cehennem onun için yaratılmış ve onların hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Bize Resul geldi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resul gelmeye devam edecek. Ama onların hiçbir zaman kitabı olmayacak. Hiçbir peygamber olmayan Resulüne Allah-u Teala şeriat kitabı indirmemiştir. Kime inmiştir şeriat kitabı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiştir. Kime inmiştir ondan evvel? Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa'ya inmiştir Kur'an-ı Kerim ve ikincisi İncil. Ondan evvel kime inmiştir? Hazreti Musa'ya inmiştir. Hazreti İsa'dan yüzlerce sene evvel. Adı Tevrat. Bunlar şeriat kitabıdır. Bakınız Allah-u Teala'nın söylediği ifadeye dikkatli bakın. Biz nebilerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. Resullerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz demiyor. Allah Teala resullerine bir sohbet kitabı yazdırabilir. Ama onunla hükmedeceği bir şeriat kitabını indirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kitapları sadece nebilerine indirdiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse kıyamete kadar resuller gelmeye devam edeceğine göre o resullere hiçbir zaman hükmetsinler diye şeriat kitabının verilmeyeceği de sadece nebilere şeriat kitabı indirileceği kesin hükmü gereğince
böyle bir husus mümkün değildir. Öyleyse bütün Resuller peygamberdir ifadesi nasıl sıfırlanıyorsa, yok oluyorsa, kendine mümkün oluyorsa, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü de gene kendine mümkündür. Akaidin üçüncü ayağı. Aslında üçüncü ayakla dördüncü ayak birbirinin içinde, gene bunu üçüncü ayak olarak da ikinci kesimine geçebiliriz. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen ama Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir ifadesi. Nebilere kitap verilmediği iddia ediliyor. Allah Teala diyor ki Ahzab 40'ta o nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvveti kesin, peygamberliği kesin. Ve hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kitap verilen peygamber olarak açık ve kesin olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim ona verilmiş. Biz nebilerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. Hükmetsinler ifadesi var olduğu için bunun şeriat kitabı olduğu kesindir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir canlı delildir. Akaidin kaydeden hepsinin birer birer çökmesi sadedinde. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir deniyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu olduğuna göre nebidir ve kendisine Kur'an-ı Kerim şeriat kitabı indirilmiştir. Bu ayak da gitti. Ne kaldı? Nebi olunmadan Resul olunmaz ifadesi. Sevgili kardeşlerim, burada korkunç bir yanlışlık var. Bütün nebiler zaten Resul'dür. Nebi olunmadan Resul olunmazmış. Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki söylediğimiz ayetlerde sadece Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde değil, Furkan suresinin 27, 28, 29. ayetlerinde de 30. ayetlerinde de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar Resullerin devam edeceğini de ayetlerle hep anlattık. Yetmez, daha ilavelerimiz var. Ama şu Furkan suresinin 27, 28, 29. ve 30. ayetlerine beraberce bakalım. Diyor ki kişi, ah keşke ben filanı kendime dost edinmeseydim. O gün diyor onlar parmaklarını ısırırlar ve böyle söylerler diyor. Keşke ben filanı dost edinmeseydim. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Keşke Allah'ın Resulüne tabi olsaydım diyor. Onun sözünü dinlemeseydim de Allah'ın Resulüne tabi olsaydım. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'ı bırakıp gittiler. Öyleyse
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmemiştir. Ali İmran 119 şöyle söylüyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbetle davranırsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmedi. Tam aksine Kur'an'a bütün gücüyle insanlar, sahabe sarıldı. Ama bu devirde Kur'an terk edildi. Bütün İslam'ın başına gelenler de hep bu yüzden sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın terk edilmesi yüzünden. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an'ın terk edildiği bir devir söz konusu. İşte o devir, o devirdeki Resul konuşuyor. Benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan uzaklaştılar. Kaç yüz defa söyledik bunu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin kıyamete kadar devam edeceği kesin. Demin söylediğimiz ayetlerden bu kesin olduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar Resuller hep yaşayacağına göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son nebi olduğuna göre, artık onların önce nebi olup da sonra Resul olması mümkün mü? Ne kadar gaflet içinde bir Kur'an'ı incelemek zahmetine katlanmayan din adamları oluşmuş bizim ülkemizde. Ama bütün dünyadaki İslam dininin alimleri hepsi bu durumda sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi biz de onlar gibi olacaktık. Hepimiz birlikte, sizler de, biz de hepimiz birlikte cehenneme doğru yol alıyor olacaktık şimdi sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse nebi olunmadan Resul olunmaz iddiası bütünüyle boş bir iddiadır. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre, Resullerse kıyamete kadar devam edeceğine göre edecek mi? Söylediğimiz ayetler zannediyoruz yeterli ispat vasıtasıdır. Bir defa daha tekrar edelim, İsra 15'te Allah-u Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Allah-u Teala'nın ifadesi Zümer 71'de cehennemin kapılarındaki bekçilerin size Resuller geldi mi, size şöyle şöyle tebliğde bulundular mı sualine cehenneme gelenlerin hepsi evet diye cevap veriyor. Öyleyse şu dünyada verilen gezegenin veya kainatın neresinde yaşamış olurlarsa olsunlar insanlar, hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka onlara bir Resul mutlak olarak gelmiş durumda. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devredeki insanlar cehenneme gitmeyecekler mi? Herkesin gideceği yer orası ve hepsine söylenecek, hepsinden aynı cevap alınacak. Evet, geldiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonra Resuller gelecek kıyamete kadar ve hiçbiri de nebi olamayacaklar. Öyle değil mi sevgili din adamları? Şu bildiğiniz zannettiğiniz Kur'an-ı Kerim'den ne kadar uzakta olduğunuzu fark ettiniz mi? Şimdi gelelim bütün Resullerin nebi olması konusundaki diğer delillere. Bütün Resuller nebi değildir. Nebilerin arasında fetret devirleri vardır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıldan beri dünya üzerinde nebi yok. Kıyamete kadar da olmayacak.
Ondan evvel, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvel 600 yıl nebi yok. 600 sene evvel Hazreti İsa. Ondan yüzlerce sene evvel Hazreti Musa. Ama aradan geçen yüzlerce senede nebi yok. Peygamber yok. Ama Resuller bütün devirlerde hep var olmuşlar. Var olmuşlar mı? İşte ispatı. Müminin 44. Allah Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Öyleyse Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor, ard arda gönderiyor. Daha evvel söylediğimiz ayetlerden anlaşıldığı gibi kıyamete kadar geçecek olan bütün devrelerde göndermeye devam edecek. Öyleyse Resuller, Nebi olmayan Resuller ard arda gönderiliyor ama Nebi Resullerin arasında fetret devirleri var. Öyleyse söylediğimiz açıdan meseleye baktığımız zaman Nebi Resul'le Veli Resul'ün kesin bir ayrımı söz konusu. Allah Teala bütün kavimlere diyor İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde, onların lisanlarıyla mutlaka Resul göndeririz diyor. Bütün kavimlerde demek ki mümini 44'e geri aralıksız yaşayacak olan Resuller var. Bunlar kesintisiz olarak bütün kavimlerde var olacaktır. İşte Nahl 36. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Ama bütün kavimlere göndeririz diyor. Öyleyse bütün kavimlere Resul gidiyorsa, aralıksız gidiyorsa ve kıyamete kadar geçen zaman devresinde herkes mutlaka bir Resul'le muhatap olmuşsa, o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da Resullerin geleceği, Resullerin kıyamete kadar devam edeceği kesindir. Nebilerle Resuller arasındaki en büyük Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farklılık demek daha doğru bir ifade. Veli Resuller kıyamete kadar devam edecektir. Bütün kavimlerin içinde hep var olacaktır. Resul'e muhatap olmayan hiç kimse yaşamış olmayacaktır. Resuller, Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan muhtevaya baktığımız zaman cinlerden de meleklerden de Resuller görüyoruz. Allah Teala Kelamen Katibi meleklerine Resul diyor. Allah Teala Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları olan, can alacak olan meleklere gene Resul diyor. Allah Teala ey cinler ve insanlar, sizlere sizlerden Resuller gelmedi mi diyor. Veli Resuller cinler arasında da var, insanlar arasında da var, meleklerden de Resul var ama ne cinlerden ne meleklerden nebi yok. Sonra Allah Teala Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği elçiye Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesinde Resul diyor. Alelade bir haberci, mümin de değil ama Resul adıyla geçiyor. Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği vazifeli kişi de Resul olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Risalet müessesesi yani Veli Resullük bütün kavimlerde kıyamete kadar aralıksız bir şekilde devam edecektir. Bu yüzden göğsümüzü gere gere rahatlıkla söyleyebiliriz ki şu anda dünyadaki bütün kavimlerde bir Veli Resul yaşamakta. Her biri kendi dilleriyle, kendi ırklarına,
kendi ülkesinin mensuplarına bizim sizlere anlattıklarımızı anlatıyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler.

Bu Rıza. Aslında iradenin teslimini içeren tasarruf rızasına sahip olan kişi için geçerlidir, Resul için geçerlidir. O sadece devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufunda olan kişi sadece devrin imamıdır. İşte bu Resul, tasarruf altındaki Resul, peygamber değildir. Bütün devirlerde vardır. Ama peygamberlerin olduğu bütün devirlerde de mutlaka peygamberler devrin imamıdır. Peygamberlerin arasındaki fetret devirlerinde Allah'ın huzurunda kılınan, günde 7 vakit kılınan huzur namazı devam eder. Ama peygamberlerin arasındaki devrede, fetret devirlerinde bu görev devrin veli resulleri tarafından Allah-u Teala'nın tayiniyle devrede edilir. Onlar vekil sıfatıyla bu görevi yaparlar. O görevin asaleten sahipleri peygamberlerdir. Son asaleten sahip olan da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki ilahiyat fakültelerinde öğretilen akaid ilmi, akaid dersi 5 ayağından 4'ünde sakattır. Sadece bir ayak kalmıştır geriye, doğruyu ifade edebilen. Bütün nebiler mutlaka Resul'dür. Bunun için nebi dediğimiz zaman bileceğiz ki o mutlaka bir nebi Resul'dür. Ama nebilerin bulunmadığı yerde, mevcut olmadığı devirlerde imamet gene devam eder. Hızır namazının imamlığı veli Resul'ler tarafından, Allah'ın seçtiği bir veli Resul tarafından terif edilir. Vekaleten görev yapılır. O Resuller ise veli Resul'dür. Öyleyse her devirde huzur namazının imamı mutlaka vardır. Mutlaka huzur namazının imamı Resul'dür. Ama çoğunlukla veli Resul'dür. Çünkü peygamberler sayılı kişilerdir ve sadece onların hayatı boyunca nebi resuller nübüvvetlerinin gereği olan ve asaleten onları o göreve tayin ettiren bir mevkiin sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte akaid, işte Kur'an'ın hakikatleri, ikisi arasında Allah'ın söylediklerinin ne kadar değiştirilmiş olduğuna dair kesin delillerin varlığından başka bir farklılık yok. Allah'ın bütün söylediklerini akaid yok etmiş. Akaidin 5 ayağından 4'ü Kur'an'a ters düşüyor. Sadece bir tanesi bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ifadesi tam olarak yerine oturuyor. Ve bizim ülkemizdeki din alimleri daha bu hakikatlerin yeni yeni farkına varıyorlar. Üstelik bizim için zavallı nebi olunmadan Resul olunmayacağını bilmeyecek kadar cahildir ifadesini bizim için kullanarak. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlara dinlerini öğretecek olan kişiye verdikleri terim bu, kullandıkları terim bu. Nebi olunmadan Resul olunmayacağını bilmeyecek kadar cahildir diyor. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın

hepinize, ilim sahibi olan sizlere, bütün dünyaya ilim öğretmekle vazifeli kıldığını hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'tan bizim vasıtamızla doğrudan ilmi alanlarsınız. Dünya ilminin yanlışlığı sizi bağlamaz. Bütün dünya ilmi sizlerden öğrenecektir. Allah Teala'nın huzurunda siz geleceğin hidayet meşalelerini selamlıyorum. Güneş doğmuştur. Son bulutlar yavaş yavaş gökleri terk ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an nasıl unutuldu? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir yardımcı kaynak söz konusu değildi. Sadece Kur'an. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi sadece Kur'an'ı yaşadılar. Aradan 14 asır geçti. 14 asır sonra bizler, biz ve bize tabi olanlar, bizler de Kur'an'ı yaşıyoruz. Sadece Kur'an'ı yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesini bütün boyutlarıyla tatbik ediyoruz. Onlar ne yapmışlarsa biz de aynen yapıyoruz. Ne yapmışlar? Kuşluk sünneti kılmışlar. Biz de mutlak olarak kılarız. Her gün mutlaka kuşluk sünnetini kılarız. Ne yapmışlar? Teheccüd sünneti kılmışlar. Biz de yaparız. Mutlaka her gün, her akşam, her gece teheccüd sünnetini kılarız. Yani saat gece 12 ile sabah namazı arasındaki, sabah namazının başlangıç noktası arasındaki devrede mutlaka hepimiz teheccüd namazını kılarız. Öyleyse onlar nasıl günde 7 vakit namaz kılıyorlarsa biz de 7 vakit namaz kılarız. Onlar nasıl her perşembe günü oruç tutmuşlarsa biz de her perşembe günü mutlaka oruçluyuz. Onlar nasıl kandil günlerini oruçla geçirirlerse biz de bütün kandillerde mutlak olarak oruçluyuz. Şu anda dünya üzerinde sünnet-i seniyeye bütün boyutlarıyla riayet eden tek toplumuz. Ve sadece Kur'an söz konusudur bizim için. Ne demek istiyoruz? Çok şeyler söylemek istiyoruz. İşte bugün İslam alemi Kur'an'dan kopmuştur. Kopmuş mudur gerçekten, kopmamış mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim İslam'dan? Geri kalan şey bir harabe. İslam'ın iyisi bile yok. İslam'dan geriye sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek ve hacca gitmek. 5 tane İslam'ın şartı. Evvela İslam'ın şartı 5 değil. Bu farzların arasında namaz var. Yani hepsi ibadetler. Bu ibadetlerden bir tanesi namaz, zekat, oruç, hac, kelime-i şehadet. Bunların hiçbiri Kur'an'ın asli unsurlarını, yani ibadetin dışında kalan hedefleri ihtiva etmiyor. Sadece ibadetler var. Yetmez, ibadetlerin arasında en büyüğü hangisi diye Kur'an'a sorarsak eğer, bütün sizlere söylediğimiz hep Kur'an ayetleridir. Ne çıkıyor karşımıza? En büyük ibadet zikirdir çıkıyor. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde: "Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve ekumus salat."
اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَعَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ diyor Allah Teala. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara yani sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Allah'ın yasak kıldığı fuhuştan ve Allah'ın devre dışı bıraktığı münkerden men eder diyor namaz. Neden? Kişi namaz kılarken ibadetle meşgul olduğu için hiç kimseye bir kötülük yapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu sebeple münkerden de fuhuştan da mutlaka men eder. Ama ayet-i kerimenin bitişine dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ diyor Allah Teala. Ve dedikten sonra le kullanmış. Mutlaka, muhakkak surette zikrullahi, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek ekber diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilaveti adı verilen zikirden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz ismi verilen zikirden daha büyüktür. En büyük zikir hangisidir? Zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismini anmak. Her şey öylesine güzel ki, böyle bir dizaynda ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra da gidip mürşidine hacet namazını kılmışsa, Allah'ına mürşidini göstermişse ve gidip ona tabi olmuşsa, veya gelip bize tabi olmuşsa, ne çıkar ortaya? Tabiyetin gerçekleştirdiği bir sonuç. Bundan sonra ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Sadece zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecektir o kişinin göğsüne. Göğsünden Allah'ın o kişide açtığı, göğsünden kalbini açtığı yolu, göğsünü yararak göğsünden kalbini açtığı yolu takip edecektir Allah'ın nurları. Kalbe ulaşacaktır. Tabi olduğu anda Allah Teala kalbine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Ve bu manyetik alan zikirle göğüse gelen, göğüsten kalbe ulaşan rahmet, faz ve salavat isimli üç grup nurdan fazılları çekmeye başlayacaktır ve kendisine yapıştırmaya başlayacaktır. Böylece gelen nurlardan fazıllar nefsin kalbini işgal etmeye başlayacaktır. İşte bu nefs teskiyesidir. Nefsin kalbi %51 nurla dolana kadar bu teskiye devam eder ve bu süreç içerisinde her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı aşar. Kişinin vücudundan ayrılmış olan mürşidine tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli bu yolculukta nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikiminde bir gök katı yükselir. Nefsinin kalbinde de kademeler emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer aşılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda
kişinin mutluluğa ulaşması Allah'ın temel hedefidir. Mutluluksa iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde bir uyum halini, huzur halini ifade eder. İç dünyamızda savaş var ruhumuzla nefsimiz arasında. O savaşın bitmesi birinci olay. Başka insanlarla ilişkilerimizde yanlışlıklar var, hatalar var. Başka insanlarla devamlı kavga halinde oluyoruz. Bunun da bitmesi gerek. Başkaları bize düşman olabilirler ama biz onlara düşman olmamalıyız. İşte bunun gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. İç alemimizde mutluluk, nefsimizin kalbinin afetleri terk ederek yerine fazlaları almasıyla mümkün olur. Dış alemimizde mutluluk, buna paralel olarak bizim davranış biçimlerimiz pozitife döneceği için etrafımızdaki insanlarla daha güzel ilişkiler kurmamız söz konusu olur. Ve neticede ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu olur. Buraya kadar olan bütün kademeler Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bu olayın mürşide ulaşma safhası, Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde vücuda getirdiği değişiklikler, irşat makamını görmeyen gözlerimizin irşat makamını irşat makamı olarak tanıması, onun söylediklerine işitmeyen kulaklarımızın onun söylediklerinin manasına varması, onun söylediklerini idrak edemeyen kalbimizin manaya varıldıktan sonra kalbe indirilmesi suretiyle onların manalarını idrak etmesi ancak bu statünün arkasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin çok güzel olacağı bir dünya söz konusu. İşte böyle bir dünyanın var olması nefsimizin tezkiyesini %51 nur birikimini müteakiben zikrimizin giderek artması, nefsimizin kalbinin %80'e varan bir nur birikimi fizik vücudumuzun teslimini içerir. %100'e varan bir nur birikiminde nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması halinde nefsimizi de Allah'a teslim ederiz. Sonra da irşad olmak ve iradenin teslimiyle Allah'ın insanları ulaştırmak istediği bütün hedeflere ulaşırız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsi üzerlerine farzdı ve hepsini gerçekleştirdiler. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi oldu. 2. safha. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hidayete erdiler. 3. safha. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. safha. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safha. Bütün sahabe irşad oldular. 6. safha. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. safha. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle ispat edilmiş durumda. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ı yaşadı. Hangi İslam'ı yaşadı? Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Peki bugün İslam aleminde, bırakınız bizim ülkemizi, bütün İslam aleminde artık İslam yaşanmıyor. İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumda.
Bu İslam'ın 5 şartı sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş reçetesi oluşturmuyor. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey 14 asır evvel onlar neler yapmışlar ona bakmak. Neler yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe için diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul iken bundan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Tağuta kul imişler insan ve cin şeytanlara. Ya da daha basit anlaşılsın diye şeytana kul iken diye tamamlayalım konuyu. Ne olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmuşlar. Birinci safa sahabe tarafından yaşanmış. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. İkinci safa 14. basamak mürşide tabiiyet. Farz üzerimize bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hem de kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O zaman ne ifade ediyor bu? Bu çok önemli bir şey ifade ediyor. Tabiiyet müessesesini sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an'ın temeli. Fetih suresi 10. ayet-i kerimesi. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Tabiiyet kesin. Burası 14. basamak. 21. basamakta ruh 7 kademe nefsi tezkiye ettikten sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. Bütün sahabede Allah'a ruhun ulaştırılması söz konusu olmuş mu? Hepsi, sahabe adını verdiğimiz kişilerin hepsi hidayete ermişler. Ruhun Allah'a ulaştırılması Kur'an-ı Kerim'de hidayete ermek olarak geçiyor. İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ve bütün sahabe hidayete ermiş mi? Evet, hepsi ermişler. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul albab oldular diyor. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Veccin teslimi söz konusudur. Üzerimize farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet, gerçekleştirmiş. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi şöyle. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sonra nefsin teslimi var. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi daimi zikirle mümkün. Daimi zikrin sahiplerine ulul albab diyor Allah Teala. Li ulul albab yeskurunallahi kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul albab için ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani daimi zikir. Peki bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmış. İşte Allah Teala demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar söz edinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar.
Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir afet kalmamış. Peki, irşad olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. O kafirlere deyin ki, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Peki iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. İrşad makamına hepsi tayin edilmiş. İşte Allah Teala kesinlikle şöyle söylüyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. O sahabe var ya diyor. O sabikun el-evelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler, bir kısmı ensardandı, bir kısmı macerindendi. Bir de ensara ve macerine tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Öyleyse hepsi irşat makamında sahibi olmuşlar. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Kur'an'da söylediklerimizin hepsi farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi teslim etmek farz. İrşad olmak farz. İradeyi Allah'a teslim etmek farz. 14 asır sonra bugünkü tatbikata bakıyoruz. Hiçbiri, 7 safhanın hiçbiri artık tatbik edilmiyor. Din öğretimi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş. Din mi diyorlar? Sakın siz tarikat mensuplarının yaptığı şeyi yapmayın. Onlar uçtadırlar. Bir de hiç namaz ibadet etmeyenler var. Onlar da diğer uçtadırlar. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın 5 şartını yaptınız mı? Orta yolu takip etmiş olursunuz. Gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Yüzlerce yanlışın arasında en büyüğü bu. İslam'ın 5 şartını bir kurtarıcı olarak kabul etmek. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle diyor. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ irâdu bil hayâtet dünyâ vatmennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksebûn. Diyor ki Allah Teala, onlar kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'a milaki olmak, Allah'a ilka olmak, vasıl olmak, ulaşmak demek. Öyleyse Allah Teala onlar bize ruhlarını ulaştırmayı dilemezler diyor. Onların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Ama bu ayette en önemli konu onların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartı korkunç bir tuzaktır sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı bu 7 safhanın 7'sine götürecek olan vasıtalardan 5'idir. Onlardan daha büyük bir ibadet var. Zikir 5 şartın arasına girmemiş ve bir de Allah'a ulaşmayı dilemek 7. şart.
Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemedikçe, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe, o kişi küfürdedir, o kişi dalalettedir, o kişi hüsrandadır, o kişinin bütün amelleri boşa gider. Gideceği yer cehennemdir, o kişi kafirdir. Dalalettedir, takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir ve olmazsa olmaz şartıdır. O yoksa ötekilerin hiçbirisi bir anlam ifade etmez. Nasıl Hazreti Ali Efendimiz İlmin şehrinin kapısıysa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmin şehri ise, o kapıdan geçmedikçe şehre girilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemek de İslam'ın giriş kapısıdır. O yoksa İslam yoktur. İşte biz size şimdiye kadar hiç kimsenin duymadığı 14 asırda unutulan Kur'an gerçeklerini söylüyoruz. Nereden öğreniyoruz bunları? Allah'tan öğreniyoruz. 14 asır evvelki ilmi bugün Allah Teala bize öğretiyor. Neden öğretmek gereğini duyuyor? Neden bizim ağzımızdan bunların söylenmesi gereğini duyuyor? Çünkü hepsi unutulmuş. Çünkü İslam alemi cehenneme mahkum edilmiş. Şimdi ayet-i kerime açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Bir başka açıdan daha bakalım, neden cehenneme gitmek mecburiyetinde? Çünkü diyor ki Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun amellerini boşa çıkarır. Onun amelleri boşa gider. Kehf sureti 105. ayet-i kerime. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. İnkar eden bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Zaten inkar ediyor. Öyleyse bu durumdaki sonuç ne? O kişinin mutlak olarak cehenneme gideceği. Bu cehenneme gitmesi için ne olması lazım? Amellerinin boşa gitmesi lazım. Ne demek bu? Allah-u Teala Mümin'in 102'de diyor ki, kimin kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, sevapları günahlarından fazlaysa, onlar felaha erenlerdir diyor. Cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala eğer o kişinin bütün amellerini boşa çıkarmışsa, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuşsa, o kişinin kazandığı bütün dereceler gitti. O zaman mutlaka günahları sevaplarından daha fazla olan biriyle karşı karşıyayız. Başka bir alternatif var mı? Eğer kişinin bütün amelleri boşa gitmişse, kazandığı dereceler de sıfır. O zaman Allah Teala onu mutlaka cehennemine atacak. Çünkü mutlaka kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla. Kazandığı derecelerin hepsi mevcut olmadığına göre hiçbirisi sıfırsa öbür taraf mutlaka hakim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyleyse durum, eğer durum böyleyse burada çok ciddi bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gidiyor, cehenneme gideceği kesin. Böyle eğer dilerse ne olur? Dilerse Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey inananlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün.
ve size furkanlar versin. Görme, işitme ve idrak etme özelliğini versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Günahların örtülmesi ne demek? Günahların sıfırlanması demek. Yalnız sevapların kalması demek. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahları örtülüyor, yalnız sevapları kalıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ise bütün kazandığı dereceler, sevapları sıfırlanıyor. Gideceği yer mutlaka cehennem. Bu kadar önemli bir kavram, bütün boyutlarıyla birlikte Kur'an'dan sökülüp alınmış. Ve söylediğimiz gibi İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de adı bile okunmuyor artık. Yani din bütün boyutlarıyla yok olmuş sevgili kardeşlerim. Öyleyse din vasıtalardan ibarettir ve hedeflerden ibarettir. Hedefler, ulaşılması lazım gelen 7 tane merhale. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar giden 7 tane safha, 4 tane teslim. Bunların hepsi yok olmuş. Ve dinin temel unsurları bunlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekse bunlar İslam'ın 5 şartı, bunlar vasıtalar. Bunlara zikri de ilave edeceksiniz. Farz ve diğer bu farzların hepsinden daha önemli. Bir şey daha, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de ilave edeceksiniz. 7 tane olacak. 5'li rakam Allah'ın standartında geçerli değildir. Hangi konuda Allah-u Teala rakamsal bir değer vermişse, 7 tane gökler, 7 kat gökler, 7 kat yerler, 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Dünyanın 7 tane iç alemindeki kademesi, 7 kat atmosfer. Hep 7'li bir statü içerisinde gidiyor. 7. katta 7 tane alem var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı var, 7 tane ruhu var. Nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insan eğer bugünkü statüdeyse o dinini unutmuştur. Kim unutturmuştur? İnsanların yazdığı kitaplar unutturmuştur. Allah Teala diyor, onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler ve elleriyle yazarlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sadece zanlarına tabi olurlar diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa dinin unutulmasının arkasında birinci planda ehli sünnet ve cemaat alimleri gelir. Yazdıkları kitaplarla insanları dinin asli unsurları olan bu 7 safhadan bütün boyutlarıyla ayırarak insanları iman esaslarına, akaide, harama helale ve önemli saydıkları konulara götürmüşler. Hep tartışmışlar aralarında. Her alim bir başka açıdan diğerinden farklılık göstermiş. Ortada bir kör dövüşü almış. Ne olmuş? Kur'an-ı Kerim'in temel unsurlarının sizlere saydığımız 7 safhanın 7'sini de unutmuşlar. İşte o günden bu tarafa unutulan bir Kur'an ve İslam'ın 5 tane şartı kalmış geriye. Yani bir enkaz, bir harabe, hiç kimseyi cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir inanç türü. Kur'an gözümüzün önünde duruyor. İnsanlar Kur'an'ı bütün boyutlarıyla
unutmuşlar ve biz Kur'an'ı söylüyoruz diye sadece Allah Teala bizi Kur'an'dan konuşturur, onları ters düşüyoruz. Adamlar Kur'an-ı Kerim'i inceleseler, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. O zaman gözleri böyle fal taşı gibi açılacak, yahu bu adam doğruyu söylüyormuş diye. Şimdi yavaş yavaş ayakları suya eriyor. Ve Allah-u Teala'nın bize niçin sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğini, bütün söylediklerimizin sadece Kur'an-ı Kerim'in esasları olduğunu, onlar Kur'an-ı Kerim'deki asılları bilmedikleri için henüz önemli bir şey olarak kabul etmiyorlar. Ama aslında o çok güvendikleri İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtarmasının imkansız olduğunu öğrendikleri zaman, ki onlara ihtarları gönderdik, bütün ilmi, esasları açıkladık. Ama neticeye varamadık sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki yüzyıllar boyunca yazılan yüzlerce kitap insanları bir takım tartışmaların içine götürmüş. Bu kısır tartışmalar konuları, asli unsurların dışındaki konuları onlar arasında bir yarışma, onlar arasında bir tartışma konusu olarak kabul ettikleri için Kur'an'ın asli unsurları olan 7 safa 4 teslim bütün boyutlarıyla yok olmuş. İslam teslim olmak demek. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. O öğretiyle hiç kimsenin hiçbir şeyini Allah'a teslim etmesi mümkün değildir. Ve sorumluluk insanların yazdığı, elleriyle yazdığı kitaplarda, Allah Teala da bunu Kur'an-ı Kerim'de zaten belirtiyor. Onlar eliyle kitap yazarlar, sonra da bu kitaba dayalı açıklamalar yaparlar diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an konusundaki açıklamayı, İslam'ın Kur'an'daki İslam olduğunu, İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını ve bu İslam'ın 5 şartının Kur'an hakikatlerinin yerini almasının da ehli sünnet ve cemaat alimleriyle başladığını görüyoruz. Gerçekten çok hazin bir müessese sevgili kardeşlerim. Yavaş yavaş Nur TV'nin giderek daha çok izlendiğini görüyoruz. Bu da bütün insanların kurtuluşa doğru adım adım yaklaştıklarını gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini yüce Rabbimizden dileyerek dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

kağıt ürünü. El-Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Takim sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve reddâllâh. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Konumuz Asr suresi. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki farz-ı muhal, yani olması mümkün değil ama eğer Kur'an-ı Kerim kaybolmuş olsaydı bir tek sure onun bütününü bize anlatabilirdi diyor. O sure Vel Asr suresi diyor. Sure şu hüviyette Vel Asr'ı, asra yemin olsun ki, asra and olsun ki, innel insane lefî hüsr, inne muhakkak ki insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. Hem başına enne koymuş Allah Teala, hem de sonra bir de le getirmiş. Her ikisi de mutlakiyet ifade ediyor. Muhakkak surette insanlar mutlaka hüsrandadırlar. İllel lezine aminu, illa hariç ellezine aminu, onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Ettevasav bilhak ve hakkı tavsiye edenler hariç, ettevasav bis sabr ve sabrı tavsiye edenler hariç. Vel asri innel insane lefî hüsr. İllellezîne âminû ve âminussâlihâti ettevâsav bilhakkı ettevâsav bissavr. Bir defa daha söylüyorum. Vel asri, asra yemin ederim, asra kasem ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak surette hüsrandadırlar. Muhakkak surette mutlaka hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salihat, nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç. Ve tevasav bis sabr, sabrı tavsiye edenler hariç. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç.

Evet, Asr suresi Vel Asr diye başlıyor. Asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. İnne muhakkak ki insanlar le mutlaka fî hüsrandadırlar. İllel lezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Onlar ki aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve aminu salihati ve nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye ederler. Ve tevasav bis sabr ve sabrı tavsiye ederler. Sonuç olarak şöyle söylemiş oluyor Allah Teala. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Mutlak olarak hüsrandadırlar. Ama onlardan amin olanlar hariç, nefsi ıslah edici amelü salihat işleyenler hariç, hakkı tavsiye edenler hariç ve sabrı tavsiye edenler hariç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte açık ve kesin bir şekilde İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle söylüyor. Farz-ı muhal Kur'an-ı Kerim yok olsaydı, yani yok olması mümkün değil ama öyle bir şey olduğunu kabul ederim. Mümkün değil ama öyle olsaydı, Vel Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı ifade ederdi diyor. İşte bu İmam-ı Şafii Hazretleri'nin söylediğinin ne kadar doğru olduğunu biz sizlere anlatmak için huzurlarınızdayız. Vel Asr suresi aslında Kur'an'daki en kısa birkaç sureden bir tanesi. Ama sevgili kardeşlerim, bütün Kur'an gerçekten bu surenin içerisinde. Bu konuşmamızda bunun sadece birinci kısmını sizlere anlatacağız. İnsanlar hüsranda, neden hüsranda ve İllellezine aminu ama amin olanlar hariç kesimi. İnsanlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Kimler hüsrandadır? Sadece iki nevi insan var. Bir, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Demek ki sadece iki tür insan yaşıyor. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler ve dilemeyenler. Ve bunlardan dileyenler, sadece onlar Allah'ın cennetine kavuşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse şu hüsranda olmanın standartlarına bakalım beraberce. Allah Teala Müminin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından azsa onlar felaha erenlerdir.
sevapları fazla olan herkes, onlar için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade bu. Onlar felaha erenlerdir diyor. Yani gidecekleri yer cennettir. Bir sonraki ayet-i kerime, Mü'minin 103. Ama kimlerin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse, bütün insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Ama kim amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Onlar hüsrandan kurtulabilir diyor Allah-u Teala. Mü'minin 102 ve 103 bunu ifade ediyor. Felaha erenler, hüsranda olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Dilemezse, bir, o kişi takva sahibi değildir. İki,

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Takva sahibi olmayanlar elbette hüsrandadır. Cehenneme gideceklerdir. Nereden biliyoruz takva sahibi olmayanların cehenneme gideceğini? Ayet-i Kerime'nin arkası bunu söylüyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğu zaman, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak diyorlar. O da 73 diyor. Bu 73 fırkadan 72'si cehenneme gidecek. Bir tek fırka kurtulacak diyor. Adı fırkayı Naciye. Necat-ı erenler, kurtuluş erenlerin fırkası. İşte buradaki takvanın, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki takvanın cehennemden kurtaran, şirkten kurtaran bir takva olduğunu görüyoruz. Demek ki bu birinci takva, ilk takva. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva söz konusu. Bu birinci takva insanları şirkten kurtarıyor, insanları cehennemden kurtarıyor. Ve de eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o cehenneme gidecek olan 72 fırkanın içinde şirkte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Böyle bir şey benim ümmetim için mümkün değil. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların, ruhunu Allah'laştırmayı dilemeyen insanların, amel olmayan insanların içinde bulunduğu şirk. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar. Mü'minin suresinin 102 ve 103. ayetleri gereğince. Bir başka ayet-i kerime daha gereğince hüsrandadırlar. Yunus suresi 45. ayet-i kerime gereğince. Orada diyor ki Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar. Yani Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemez tabii bu insanlar. Dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. Hem Mü'minin suresinin 102 ve 103. ayetleri hem de bu Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hüsranda olduğunu söylüyor ve bir ilave daha geliyor. Yunus 45'te, onlar hidayette de değildir diyor Allah Teala. Öyleyse amin olanlar hariç, amin olanlar hüsranda değillerdir ve eğer amin olmazlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İşte iki grup ayet-i kerime. Birincisi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Affedersiniz böyle değil. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı kesinlikle dilemezler.

vermezler. Onlar ki kesinlikle mutlak olarak Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin, amini olmayan kişinin hüsranda oluşunun bir başka nedeni Allah'ın ayetlerinden gafil olması. Bir başka özelliği Allah'ın ayetlerinden gafil olması. Yeter mi? Yetmez. Onların diyor Allah-u Teala gidecekleri yer, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir sevgili kardeşlerim. Görülüyor ki, muhteva genişliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar hüsrandadır. Hüsranda olan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların bir başka çehresi onların kafir hükmünde olmalarıdır. İşte Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirecektir. İnsanlara karşı olan hedefini gerçekleştirecektir. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geriye kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki tür insan var. Bir müminler, iki şeytana kul olanlar. Kimler şeytana kul olanlar? Tek bir fırka. Affedersiniz, kimler müminler? Tek bir fırka. Geri kalan fırkaların hepsi şeytana kul olanlar. Öyleyse ne görmüştük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a mülaki olmayı dile diyor Allah-u Teala. Yoksa takva sahibi olamazsın diyor. Ve fırkalara ayrılmışlardan olursun ki onlar şirktedirler diyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi fırkalara ayrılmıştır. Öyleyse fırkalara ayrıldığına göre o tek fırkanın içinde olamaz. Fırkalara ayrılanların hepsine kafirler diyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Bir defa daha tekrar edelim. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalanların hepsi şeytana kul oldular diyor kıyamet günü. İşte şeytana kul olmayanlar kimler? Müminler. Müminler bir tek fırka, bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Rum 31 ve 32'de Allah Teala bunu anlatıyor. Şirkte olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar, tek fırkadakilerse Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişi, şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kafirdir. Açık ve kesin. Ve yetmez, şeytanın kuludur. Sevgili kardeşlerim,
Allah'a ulaşmayı bir insan ya diler ya da dilemez. Eğer dilemezse görülüyor ki o kişi kafirdir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi hüsrandadır. O Allah'ın kulu değildir, şeytanın kuludur. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Vellezî neştenebu tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar diyor Allah Teala tasavvü için, onlar tâgûta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tâgûta İnsan ve cin şeytanlara, yani şeytanlara, şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Öyleyse, ne diyor Allah Teala? Sahabe şeytanın kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Allah Teala bu bapta Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu اَوْلِيَهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah, amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin mümin, Allah'a inanan demek, ama her Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O müminlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah dostudur. Velisidir. Onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Biliyorsunuz ki kalp başlangıçta, %100 kapkaranlıktır, afetlerle doludur nefsin kalbi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bu ulaştırma sadedinde, o kişinin nefsinin kalbindeki afetleri, %2 rahmet ve %49 fazıl olmak üzere, o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları kapı dışarı edip, %51'ini kapı dışarı edip, %51'ini nur haline getirir Allah-u Teala. Bunu yapan Allah'tır. Allah bunu gerçekleştirir. Kişinin kalbini Allah-u Teala nura gark eder. %51 nur Allah'ın garantisi altındadır. Ne olmuştur? Allah o kişiyi zulmetten nura çıkarmıştır. Şimdi ayet-i kerimenin devamına gelelim. Onlar ki diyor Allah Teala kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Ne oluyor? Eğer kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ibadetlerinde gevşerse o zaman çok kötü bir sonuç ortaya çıkar. O kişi yavaş yavaş alçalmaya başlar. Zikrini terk etmeye başlar. İbadetlerinde tekleme olur ve kişinin kalbindeki nurları yavaş yavaş tüketmesi söz konusudur. İşte ancak bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaşıncaya kadar muhafaza altındadır. Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala
diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah Teala herkesi, herkesin ruhunu hayattayken kendisine ulaştırmaya hazır. Sadece Allah'a yönelmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte böyle bir noktada Allah Teala'nın devrede olması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah devreye girmiştir. Derhal o kişiyle şeytanın arasındaki ilişkiyi bıçakla keser gibi keser. O kişiyi mürşidine ulaştırır ve neticede o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Mürşide ulaştıran da Allah'tır, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran da Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra kişi yavaş yavaş zikirlerini azaltmaya başlamışsa tehlikededir ve neticede eğer devam ederse zikirden de soğuyacaktır, ibadetlerden de soğuyacaktır ve fıska düşecektir kişi. İşte sevgili kardeşlerim, burada Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu anlatıyor. Kişinin fıska düştüğü bir nokta. Nurdan tağut tarafından zulmete götürülüyor. Çünkü kişi düşünce Allah'ın kulu iken tekrar şeytanın kulu haline gelir. Bütün insanlar başlangıçta ne yazık ki şeytanın kuludurlar. Kim şeytanın kulu olmaktan kurtulmak istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilerse mutlaka Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi şeytanın kuluyken Allah'ın kulu haline gelir. Öyleyse şeytanın kulları hüsranda olanlardır. İnsanların hepsi mutlaka hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezine amenu illa hariç ellezine amenu, onlar ki amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte Allah amene olanların dostudur. Şeytan amene olmaktan düşenlerin dostudur. Allah amene olanların düşmanıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın dostudur. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah'ın kuludur. Sevgili kardeşlerim, bir insan sadece iki halde bulunur. Bir, Allah'a ulaşmayı diler. İki, dilemez. Dilerse ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar diyor. Ey inananlar diyor. Takva sahibi olun. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, yani sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın günahları örtmesi ve sevaba çevirmesi söz konusu. Ne zaman? Buradaki aminu kelimesi inanan manasına geliyor. Ama belli ki takva sahibi olmamış kişi, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş, sadece
Allah'a inanıyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi, o zaman Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Kişinin burada amin olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmadığını nereden anlıyoruz? Çünkü takva sahibi olursa Allah Teala onun günahlarının örtüleceğini söylüyor. Takva sahibi olmazsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse takva sahibi olamaz diyor. Bu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki birinci takvadır. Çünkü eğer olmasaydı o kişinin günahları örtülmeyecekti. Kişinin gideceği yerde cehennem olacaktı. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse şirkte olacaktı ve mutlaka günahları sevaplarından fazla olacaktı. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi ne diyor? Günahları sevaplarından az olanlar, onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır. 103. ayet-i kerimesi, kimin günahları sevaplarından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olan insanlar cehenneme gidecektir. Allah Teala kimin günahlarını örterse o kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Gideceği yer bu sebeple Allah'ın cenneti olur. Bu söylediğimiz ayette yani Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor ama anlıyoruz ki bu amin olanlar sadece iman edenler, Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilememişler ki günahları sevaplarından fazla Allah Teala onların günahlarını örtecek de o zaman cennete girebilecekler. Çok kesin bir şekilde ayette amin olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişiler onların günahlarını Allah Teala örtüyor. Örtünce ne olacak? Onların sevapları günahlarından fazla olacak. Gidecekleri yer cennet olacak. Gideceği yer cennet olanlar kimlerdi? Dönelim Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. Onlar zulmetten nura çıkanlar, Allah'ın yardımını alanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse anlıyoruz ki Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde geçen amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olmamışlar. Ki günahları sevaplarından fazla, öyleyse takva sahibi olmadıkları kesin. Allah Teala onların günahlarını örterek ters duruma geçiriyor. Sevapları günahlarından fazla hale getiriyor. Kimin günahlarını Allah Teala örterse o kişinin mutlaka sevapları olacağı için günahları sıfırlandığı cihetle mutlaka bu kişi sevapları günahlarından fazla olan kişi olacak. Gideceği yerse müminin 102'ye göre Allah'ın cenneti olacak. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin durumunu ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın
hüsranda olması söz konusu, cehenneme gitmesi söz konusu. Ve bu kişi mutlak olarak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, mutlak olarak günahları sevaplarından fazla olan bir kişi. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olursa günahları örtülecek, günahları örtülürse bu kişinin gideceği yer mutlaka cennet olacak. Peki, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman ne olur? O zaman Allah Teala o kişinin amellerini heba eder, boşa çıkarır. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onların amelleri heba olur diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu durumda çok açık bir olayla karşı karşıyayız. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun amelleri boşa gidiyor. Bu sebebe dayalı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun amelleri boşa gider. Bu sebeple amelleri kimseyi kurtaramaz. Öyleyse kimsenin amelleri onu kurtaramaz. Ne olmadıkça? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise o kişi ikinci takvanın, birinci takvanın sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse takva sahibi değil. Takva sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah onun günahlarını örtüyor. Yani sevapları günahlarından fazla oluyor. Öyleyse iki tür insan yaşıyor dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların amelleri boşa gidiyor. Yani ne kadar amel yaparsa yapsın, o amel sebebiyle kazandığı bütün dereceler sıfırdır. Günahları var olduğu cihette bu kişi mutlaka günahları sevaplarından fazla olan biridir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince gideceği yer cehennemdir. Öyleyse tersi olsaydı ne olacaktı? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, Allah onun günahlarını örtecekti. Günahları sıfırlanınca, örtülünce kişinin sevapları ortada kalıyor. Yani o kişi sevapları günahlarından daha fazla bir insan oluyor. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın koyduğu kaideler demetine baktığımız zaman insanların hepsinin hüsranda olduğunu, gideceği yerin mutlaka cehennem olduğunu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşa ulaşabileceğini görüyoruz. İki türlü mümin söz konusu. Bir, Allah'a inananlar. İki, Allah'a inanmakla kalmayıp Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenler. İşte hakiki müminler onlardır.
Hicr suresinin 3. ayet-i kerimesinde bahsedilen hakiki müminler, hak müminler onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hakka ulaşacak olanlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağı için. Öyleyse Vel-Asr suresinin 1. bölümü, Vel-Asr'i, asra yemin olsun ki, and olsun ki, innel insane, muhakkak ki insan, lefî hüsr, muhakkak ki insan mutlaka hüsran içindedir, hüsrandadır diyor Allah Teala. İşte illellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilerse kişi hüsrandan kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, cehennemden kurtuluyor, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtuluyor, hüsrandan kurtuluyor, şeytana kul olmaktan kurtuluyor ve gideceği yer o kişinin cennet oluyor. Vel-Asr suresinin 1. bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha me-as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. İşte gene o, sizler ve biz bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere varız. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle bir güzellik ki içim öylesine huzurla, mutlulukla doluyor ki sizlere hitap ederken, özellikle bu mutluluk sohbetlerinde. İşte mutluluk diyoruz. Görebiliyor musunuz arkadaki güzelliği? Turuncuları, sarıları, yeşilleri. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir anlatabilsem. Onu sevdikçe bu sevgi adım adım aşka dönüşecek. Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Hayatınızın her saniyesi, her dakikası zevklerle dolu geçecek. Şöyle olmak ister miydiniz sevgili kardeşlerim? Herkes size dertlerini anlatsın. Bütün içini boşaltsın. Dertlerini, problemlerini omuzlarınıza yüklesin. İster miydiniz? Kalbiniz kararırdı diye düşünüyorsunuz. Ama bir gün Allah Teala sizi öyle bir yere getirir ki orada herkesin dertleri size ulaşır, omuzlarınıza yüklenir, Allah Teala da omuzlarınızın üzerinden hepsini alır. Hiçbir yük yüklenmezsiniz. Kalbiniz kararmaz. Hep aydınlık, pırıl pırıl bir kalbin sahibi olursunuz. İşte şimdi yüzlerce kişi her gün bize ulaşır sevgili kardeşlerim. İşlerini dökerler, problemlerini söylerler. Onların acısını, problemlerini paylaşırız. Onlar o sıkıntılarını bize açmanın mutluluğunu yaşamışlardır, huzurunu yaşamışlardır. Yükler bizim omuzlarımıza aktarılmıştır. Allah Teala çözümleri önermiştir. Ondan sonra mı ne yapıyor? Hepsini alıyor omuzlarımızdan. Bize hiçbir şey bırakmıyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Hayat gerçekten güzel değil mi? Bir defa daha sorayım mı size? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Hepimize öyle gelsin. Dileriz Allah-u Teala'dan. Hepimize öyle gelsin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine seviyorum ki, her şey öylesine güzel ki, ah insanlara şu mutluluğun yolunu bir öğretebilsem, o kadar basit, o kadar kolay ki sevgili kardeşlerim. Henüz kardeşimiz olmayan, ilk defa bizi dinleyen, şu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diye düşünen kim varsa, evet size sesleniyorum, siz şu anda bu dünyada benden daha fazla sıkıntı içerisinde olan, benden daha fazla huzursuz olan insan var mı diye düşünen siz, neden öylesiniz?
Neden? Allah'ın reçetesinde size düşen kesimi yapmıyorsunuz. Allah'ın reçetesi iki bölümden oluşur. Bir, kendi yapacakları. İki, sizin yapmanız lazım gelen. Sizin yapmanız lazım gelense o kadar basit, o kadar kolay ki neden mutlu olmadığınıza hep şaşarım. Sadece bilinçsizlik. Sadece Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmamak sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki hepinize, ey benim kullarım, sadece bir tek şey yapmanızı istiyorum ben sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Hepsi bu kadar. Hadi çekiverelim hayatın kuyruğunu, mutluluk başlasın. Nasıl? Beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, %90'ı zaten mutluluklarını başlatmışlar. Sözümüz onlara değil, size değil, ötekilere. Henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, şu dünyada yaşayan ama huzursuz, mutsuz olanlara, işte mutluluğun yolunu açıyor Allah Teala hepinize. Diyor ki mutlu olmak istiyorsun, sadece bir tek dileğin, bunun başlangıcından dünya saadetinin yarısına kadar seni taşır. Bir tek şey yapacaksın diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dışarıdan bizi dinleyen sevgili kardeşlerim, çok mu zor? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Ne zaman bunu yaparsanız, eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, bu aslında çok cepheli bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin madde bir, Allah'a inanması lazım. Madde iki, Allah'ın insan ruhunun ulaşabileceği bir Allah olduğuna inanması lazım. İki, üç, bunun üzerine, kendi üzerine 12 defa farz olduğuna inanması lazım. Dört, ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a ulaştıracağından da emin olması lazım. Gördünüz mü? Bir dilekle aslında ne kadar çok şeyin sahibiymişsiniz meğerse. Dileyip de ruhunuzu Allah verdiği söz gereği siz değil, siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah ulaştıracak. O verdiği söz gereği Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman yaşayacağınız mutluluğu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka türlü sorayım. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Öylesine kolay, öylesine basit bir olay ki, siz olmuyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizi evliya yapan siz değilsiniz. Allah. Sizi Allah Teala, sizi yani sizin ruhunuzu, kendine ait olan sizin ruhunuzu gene kendisine ulaştırıyor. Neden kendine ait olan diyoruz? Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki biz insanı sevva ettik, Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor ve ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra da bütün insanlara Allah Teala ruhundan üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Sonra mı ne istiyor? Sonra diyor ki şu dünya hayatını yaşıyorsunuz ya diyor. İşte bu dünya hayatında o size verdiğim emanet var ya diyor. Size verdiğim ruh
onun sahibi değilsiniz diyor. O size verilen bir emanet. Emanetimi isterim diyor. Emanetimi bana gönder. Ne diyor? Bunun için sadece bir dileğin bana yeter diyor. Sadece bir dilek bana yeter. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Dilemiyorsan o zaman sen kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Eğer dilemiyorsan kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Ama eğer dilersen o zaman diyor benim cennetime girersin. Eğer dilersen sen bana ruhunu ulaştırmazsın diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Aynen böyle söylüyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse her şey böyle başlıyor. Her şeyin başlangıcı vardır. Sadece Allah'ın başlangıcı yok. Her şeyin sonu vardır. Sadece Allah'ın sonu yok. Diyor ki her şey fani olacaktır. Herkes fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel ikram olan Rabbin, işte o, sadece o baki kalacaktır diyor. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Altı alem yaratıyor. Altı alem yaratmadan evvel de Allah vardı. Alemlerin hiçbirisi yoktu. Allah vardı, yokluk vardı. Yerlerle gökler birken onları kopardı mekanlarından ve dağıttı, fethetti, patlattı ve kainatı yarattı. Sonra mı? Sonra melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, her şeyi yarattı. En sonra da insanı. Meleklerden de, cinlerden de sonra yaratılan bir varlıksınız. Ama hepsinden de üstünsünüz. Nereden biliyoruz üstün olduğunuzu? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, ona ruhundan üfürüyor ve diyor ki meleklere, şimdi diyor ben ona ruhumdan üfürdüm. Gördüğünüz gibi onu seva ettim, ona hayat verdim ve şimdi de ruhumdan üfürdüm diyor. Hadi bakalım diyor, şimdi hepiniz ona secde edin. Ne demek bu? Yani onu size üstün kıldım diyor. Şeytana da söylüyor bunu, cinlere de söylüyor, meleklere de söylüyor. Onun önünde secde etmenizi emrediyorum diyor. Allah'ın kanunu Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama eğer emri veren Allah'sa o zaman secde edilir. Bütün melekler derhal Adem Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Allah emir vermiştir. Onlar mutlaka emri yerine getireceklerdir. Ama iblis secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, sonra mı ne oluyor? Ezeli düşmanımız Allah-u Teala tarafından kovuluyor huzurundan Allah'ın. Ama o da intikam almaya kararlı. Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, bana kıyamete kadar izin ver, yaşat beni, öldürme. Ben bütün bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından
onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Ve onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Eğer beni o güne kadar yaşatırsan, onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Sözünü tutmuş mu? Evet, tutmuş. Kıyamet Allah'a göre gelecek zaman değildir. Biz mahluklara göre gelecek zamandır. Ve Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani 73 fırkadan 72'si şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Acaba kim bu kurtulanlar? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, müminler. Nerede başlıyor sırat-ı müstakim? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlıyor. İşte önünüzde ufuklar tül tül açılacak. En güzel renkler sizin olacak. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Kur'an'ın unutulan yönü var biliyor musunuz? Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Tatbikata başladığımız zaman Kur'an'dan ne kadar sapıldığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa ermişlerdir. İşte ilk örnek sahabeden geliyor. Allah Teala buyuruyor ki, Zübeyr suresinin 17. ayet-i kerimesi, وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse hem Allah'a kul oluyor hem de müjdeleri var, kullarımı müjdele diyor. Müjdelediklerini ne yapıyor Allah Teala? Müjdelediklerini, o müjdelediklerim var ya diyor, onları altlarından ırmaklar akan cennetlerimize ulaştırırız diyor. Altlarından ırmaklar akan cennetler. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer size bir kalp gözü verirse, bir gönül gözü verirse, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu yaşadığınız zaman göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah'ın kapılarından bir kapıda olduğunuz için, ana kapıda olduğunuz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz? Eğer Allah Teala size diyorsa ki mutluluk mu istiyorsun? Evvela bana söyle, cennet mutluluğu mu, dünya mutluluğu mu? Cennet mutluluğu diyecek insanların çoğu. Neden? Çünkü cennet mutluluğu bir sonsuzluktur. Düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz bir hayat. Milyarlarca sene, trilyonlarca sene ilk bir hayat, sonsuz bir hayat. Hem de hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerle yaşayacağınız bir hayat. Öyleyse cennet hayatı diyecek. İkisinden de bahsedelim. O zaman Allah Teala diyecek ki size, tamam, madem ki bunu istiyorsun, hangi kat cenneti istersin? Birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı istiyorsan bunların karşılığı bir tek dilektir. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben de seni mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Bu Allah'ın diyor, benim sözüm diyor. Ve diyor ki arkasından, Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir. Şimdi sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Bir dileğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Göreviniz bitti. Geri kalan mı? Geri kalan sizin işiniz değil. Dilediğiniz an Allah Teala kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitir. İki, bilir. Üç, görür. Görür, işitir ve bilir. Sonra mı? Sonra hiç beklemeden harekete geçer. Derhal harekete geçer, üzerinizde rahim esmasını tecelliye başlar. Bu tecelli o güne kadar gözlerinizin üzerinde bulunan hicab-ı mestur adlı bir engeli, bir perdeyi gözünüzden alır. Kulaklarınızda bulunan vakra isimli bir başka engeli alır. Kalbinizde bulunan ekinnet isimli bir başka engeli alır. Sevgili kardeşlerim, hiç akılları da gelmiyor. Bundan 14 asır evvel biz size bugün ne anlatıyorsak bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Hayır, hadislerden bahsetmiyorum. Kur'an-ı Kerim söylüyor yaşadıklarını. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Madde 1. İslam denilen müessese 7 tane safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safha, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hani şu inkar edilen husus. 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırmak. 3. safha, buraya kadarını Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennetin sahibi. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman 2. kat cennet saadeti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ruhunu da Allah Teala kendisine ulaştırıyor. O kişinin ruhunu da Allah kendisine ulaştırıyor. 3. kat cennet. Cennet saadetinin 3 katı garantide. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Hepsi bu kadar. Bize ilk defa dinleyenlere masal anlatıyormuşuz gibi geliyor, öyle değil mi? Ama her birinin ayeti var Kur'an-ı Kerim'de, ayetleri var. Bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Madde 1. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Tabi olmuşlar. Madde 2. Hepsinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Madde 3. Ama onlar bununla kalmamışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Yetmez. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Gene yetmez. İrşada ulaşmışlar. En sonra da
iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakkul yakinin sahibi olmuşlar. Masal gibi değil mi? Bir varmış, bir yokmuş. Bundan 1400 küsur yıl evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabe adını verdiğimiz kişilerin hepsi 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'ı yaşamışlar. Osmanlı'da bir söz vardır. 7 iklim 4 bucak diye geçer. Aslında buradan geliyor. 7 safa 4 teslim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? İşte ayet-i kerime. Zümer 17. Vellezîn eştenevut tâgûte an yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehmül büşrâ ve beşir ibâdî. Onlar diyor Allah-u Teala sahabe şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a ulaşmayı dilediler.

Hamdolsun ki zamanımızda bu tartışılmıyor. Herkes burasını kabul ediyor. Harika. Geçiyoruz. Bütün sahabe ikinci safayı da gerçekleştirdiler. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemeleri, üçüncü basamak. İkinci safa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmaları, 14. basamak. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki, orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana biat etmek, Allah'a biat etmek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Söylediklerimizin Kur'an hakikatleriyle ispatından bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Üçüncü safa hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer Suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözün en güzeline tabi oldular. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayet, ruhun Allah'a ulaştırılması. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Üçüncü safa. Allah'ın garantisi buraya kadar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah da hepsini Allah'a ulaştırmış. Hepsi Allah'ın evliyası olmuşlar. Dost olmak, evliya olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha öteye geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra 25. basamakta fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Veçlerini Allah'a teslim etmişler. Etmişler mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bitti mi sevgili kardeşlerim? Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa fizik vücudun teslimi, bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Nefsin teslimi nerede gerçekleşir? Nefsin teslimi daimi zikirde gerçekleşir. Daimi zikrin sahiplerine, nefslerini Allah'a teslim edenlere ulul elbab diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Yine Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191 tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. 27. basamak. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada da ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine de uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. İşte onlar, o sahabe var ya, işte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. 27. basamağın 4. kademesindeki 6. safa da tamamlandı. Bütün sahabe irşada da ulaşmış. Ne kaldı geriye? İradenin teslimi. Ne yapar insanı? Allah'ın irşat makamına tayin etmesine sebebiyet verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle

Teala kişiyi irşat makamının o müstesna mutluluğuna ulaştırır. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı ise muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Bir kısmı Medine'deki ev sahipleri, yardımcılar, ensar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar, ister ensar olsun, ister muhacirin, her ikisine de tabi olunduğu kesin. Hepsi irşat makamının sahibi. Fevzül azimin, ecrül azimin, hazzül azimin sahibi. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabenin ecrül azimin sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Fussilet 35'te hazzül azimin sahibi olduğunu söylüyor. Bu şimdi söylediğimiz Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor sahabenin. İrşat makamının sahiplerinin üç belirgin unsuru Fevzül Azim, Ecrül Azim, Hazül Azim. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safha 4 teslimden ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da 4 teslimi de yaşamışlar. Ayetler kesin. Ha, 14 asır sonra mı? Sadece hepsi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel değil, bundan 4 asır evvel 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük kısmı bunların hepsini yaşadılar. Akıncılar da, sipahiler de, yeniçeriler de, bütün esnaf da, ilmiye sınıfının büyük kısmı, halkın çok büyük bir kısmı. Onlar Avrupa'ya ilim götürürler, irfan götürürler, Avrupa'ya adalet götürdüler. Onların adaletine hayran olanlar onlardan olmak kararını verdiler. Kendi çocuklarını götürüp devşirme olsunlar diye Osmanlı'ya teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresine bakarsanız onu dikkatle, detaylarıyla incelerseniz size verdiğimiz bu 7 safhayı Osmanlı'nın yükselme devresinde bütünüyle tespit edeceksiniz. Onlar Kur'an'ı yaşadılar. Onlar bütün Avrupa'ya adalet götürdüler, hak götürdüler ve insanlara ispat ettiler ki Allah'la beraber olununca bütün problemler çözülür ve üstün olan onlardır. Daha yeni yeni bizim insanımız tasavvufu öğreniyor. Tasavvuf deyince İslam'dan başka bir şey zannediliyor. Oysa ki tasavvuf bu 7 safhada yaşanmasının, hayata geçirilmesinin adıdır. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizleri öylesine seviyoruz ki, mutluluğunuzu öylesine istiyoruz ki, Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirecektir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahen kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın omurgası olan yedi safa, dört teslim. Buna İslam'ın bütünü olan da diyebiliriz. Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinin bütününü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dizayn etmiş. Orada Yüce Rabbimizin muhtevasında yedi rakamı Kur'an-ı Kerim boyunca çok önemli bir kavram. Ve insanın manevi tekamülünü de yedi safa olarak değerlendirmiş. Bu yedi safa dört tane de teslim ihtiva ediyor. Yani içerisinde dört tane de teslim var. Önce iskeleti verelim. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Üçüncü basamak. İkinci aşamada Allah o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. Ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk ediyor. Allah'a ulaşması 21. basamakta mümkün oluyor. Öyleyse birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Bu kişi mürşidine ulaşıyor. 14. basamakta ulaşabiliyor. Tabiiyet. İkinci safa. Başlıyor. Bu tabiiyetin sonucu ruhun Allah'a ulaşması. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaşıyor. 3. safa. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamak. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamak. Fizik vücudun teslimi, dördüncü safa, nefsimizin teslimi, beşinci safa. Ulu'l-elbab oluyoruz. Bir sonraki basamak, 27. basamak, tövbe-i nasuha davet ediyor Allah-u Teala. Göklerin melekûtunu gösteriyor ve muhlis oluyoruz. Altıncı safa, daha sonra da Allah-u Teala irademizi teslim alıyor. Yedinci safa, irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin ediliyoruz. İşte konunun özeti bu. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın da bütünüdür. Bu İncil'in de bütünüdür. Bu Tevrat'ın da bütünüdür. Üç mukaddes kitapta da Allah-u Teala dinimizin, bizim adına kısaca İslam dini dediğimiz dinin Hanif dini olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Etmez, şeriatların aynı olduğunu söylüyor. Başka bir şeriatı hiçbir zaman vücuda getirmediğini söylüyor. Bir tek şeriat var. O Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatı diyor. Gerçekten böyle mi? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a
Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat olarak, sana da şeriat kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte bu fırkalara ayrılmak son derece önemli konu. Çünkü hemen arkasından senin davet ettiğin şey fırkalara ayrılmama daveti müşriklere ağır geldi diyor. Bunlar şirkte olanlar, yani gizli şirkte olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın temel müessesesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir tek fırka vardı. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında kümelenmiş, kemikleşmiş, en sağlam standartlarda yerleşmiş tek bir fırka. İşte bu yedi safa ve dört teslimi gerçekleştirebilen fırka sadece odur. Çünkü kim böyle bir hedefe yaklaşmazsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemediği takdirde o kişi hüsrandadır, o kişi dalalettedir, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki Rad 27'de biz dalalette olanları bırakırız. Ama o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. İfade, her kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım standardında. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de ayet-i kerimenin ondan sonraki kesimi, demin söylediğimiz kesimden sonrası buna ifade ediyor. Allah'ı demin bir kısmını söylemiştik. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatını sana da sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dini ayakta tutasınız ve fırkalara ayrılmayasınız diye. İşte konunun en önemli yönü bu. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde, belki 30. ayetten başlamak daha güzel. 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. O din ki ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dini ne de insanları başka bir fıtratla oluşturmadığını bil diyor. Sadece bir tek fıtrat, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız ve bütün insanlar için bir tek din vücuda getirdik. O din Hanif dinidir. Ne Allah'ın dininde ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek din var, Hanif dini. Babamız İbrahim'in Hanif dini. İşte böyle bir dinin muhtevasına göz atmak için bugün sizlere yedi safa ve dört teslimi anlatıyoruz. Çünkü Hanif dini
7 safa ve 4 tesimden oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 safa ve 4 teslime biraz yaklaşalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun fısktan kurtulması, dalaletten kurtulması mümkün değildir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala'ya Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği ezelden ebede kadar sadece hanif dini olacaktır. Sadece insanları da o hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yarattık ifadesinden sonra Allah Teala nasıl hanif olacağımızı açık bir şekilde göstermiş bir sonraki ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekune mine müşrikin ve müşriklerden olma. Demek ki insanı gizli şirkten kurtaracak olan bir tek şey var. O hanif dinini yaşamak. Bir tek şey var, başlangıcını adım olarak attınız mı geri kalanı sizi zaten otomatik olarak yakalar. Ve Allah Teala mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. İşte hanif dininin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen ne olurmuş? Dilemeyen takva sahibi olamazmış. O kadar mı? Hayır. Bir de şirkte kaldığı ifade ediyor ayetin bir sonraki kesiminde. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar takva sahipleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkten kurtulanlar onlar. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırkanın dışındaki bütün fırkalar dinlerinde fırkalara ayrılanlar. Onlardan olmayın diyor Allah Teala. İşte olursanız eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz siz de diyor şirkte olursunuz diyor. Birincisi, takva sahibi olamazsınız. Öyleyse, o zaman gideceğimiz yer cehennem olmaz mı? Ne diyor Allah Teala? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet, takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kime? Takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konumuzun temelini teşkil ediyor. İslam'ın birinci safhası olmazsa olmaz şartı. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bize birçok yardım gösterir. Yardımda bulunur. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi onu irşat makamı olarak görecek hüviyete sokar. Görme hassamızı da aynı standartlara ulaştırır. İrşat makamının sözlerini herhangi bir insanın sözleri olarak dinleyen kulaklarımızı irşat makamının söylediklerini o makamın sahibini dinlemek üzere dizayn eder Allah-u Teala. Ve İşitme hassamızı da aynı standartlara ulaştırır. Sonra kalbimizdeki idrak hassasının irşat makamının söylediklerini anlayabilecek bir seviyeye ulaşmasını temin eder. Ve kalbimize, kalbimizdeki ihbatı önleyen, bizim idrak etmemizi sağlayan müesseseyi
sağlamayı önleyen ikinliti kalbimizden çeker alır. Yerine de söylediğimiz gibi ihbat koyar. Bu 7 tane işlem ard arda gerçekleşir. Kalbimizi idrak eder duruma sokmak, kalbimizdeki ikinleti almak, yerine ihbatı koymak, böylece kalbimizi idrak eder hüviyete getirmek. Bu hüviyete giren insan mürşidini aramaya başlar. Hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Şimdi 7 Safa ve 4 Teslim'de sahabeyi örnek alarak yürüyelim. Acaba bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı diledi mi? Kur'an-ı Kerim evet diyor, dilediler. İşte Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken ve onlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezi ve onlar neştene bu tagute, taguttan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yavduha, ona kul olmaktan, abduha, onun kulu olmaktan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra febeşir ibadî. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Ve öyleyse beşir müjdele ibadî, benim kullarımı diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bütün sahabe şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi bir insanı cehennemden kurtarıyor. Görüyoruz ki bütün sahabede bu hedefe ulaşmışlar. Bundan sonra ne olur? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara çeşitli yardımlarda bulunur. Onların Allah'ın söylediklerini idrak edebilecek seviyeye gelmesini temin eder Allah Teala tabiyetten sonra. O insanlar tabiyeti gerçekleştirdikten sonra nefs tezkiyesine başlarlar. Bundan evvel Allah Teala'nın verdiği ihsanlar nefs tezkiyesinin başlayabileceği bir ortamı hazırlamak içindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiyet noktasından sonra çok özel bir hedefe ulaşacağız. Ama bu noktadan evvel vücuda gelen bir başka hususu söylemeyi unuttuk. Biz mürşidimize ulaşmadan önce Allah Teala'ya ulaşmayı dilediğimizi Allah bildiği için bize bir ikramda daha bulunuyor. Ve bizim göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve katından
nur gönderiyor. Allah Teala. Ve Allah'ın katından gelen nur o göğsümüzü Allah Teala'nın yardığı yerden açtığı yarıktan kalbimize kadar ulaşıyor ve kalbimize giriyor. Salavat Allah'ın salavat müessesesi rahmet nurunu ve fazıl nurunu taşıyan bir taşıyıcı faktördür. Bu noktada Allah-u Teala'nın kalbimize taşıdığı nur, ulaştırdığı nur sadece %2'ye kadar ulaşabilen rahmet nurudur. Asıl bir insanın nefsinin kalbinde nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirecek olan fazıllardır. Fazıl nurlarıdır. Bu başlangıçtaki rahmet nuru bu sebebe dayalı olarak sadece bir açılış olarak tamamlama faktörünü ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbinde daima yedili rakamlarla nur çoğalması söz konusudur. İlk %7 fazla birikimiyle ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci kata ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruh yedinci kata ulaşır. Yedinci katı boydan boya geçer ve zikir hücrelerine ulaşır. Orada da bir süre zikrine devam ederek zikrini tamamladığı noktada Sitetül Müntaha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ne olmuştur? 7 defa %7 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Bu %49 eder. Oysa ki bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbindeki nurların %50'yi aşması lazım. Bir %7 daha aşarsa dengenin bozulması söz konusu. Onun için Allah Teala daha konunun başlangıcında evvela %2 rahmet nurunu gönderiyor. Bunun için kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun göğsünü yararız diyor Allah Teala. Nur göndermek üzere insanın göğsünü yarıyor yüce Rabbimiz. Ve de bu gönderdiği başlangıç nuru %49'u yarının ötesine taşıyacak olan %2'lik farkı oluşturuyor. Ve de evvela rahmetini gönderiyor, sonra fazlını. Allah'ın rahmeti, merhameti de ifade eder. Rahim esması ile tecellisinin de bir işaretidir ve girişi sağlar. Bu noktada bizim nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %2 oranında doluyor. Bundan sonra o kişi zikrini giderek arttırıyor. Bunların hepsi mürşide tabiyetten sonra gerçekleşen noktalar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kademedeydi. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kademededir. Tabiyetini gerçekleştirmiştir. Ruhunu Allah'a teslim ettiği noktaya doğru şimdi kişi zevkle devam ediyor yoluna. Çünkü ne namaz kılmak ona ağır geliyor, ne zikir yapmak. Allah Teala hepsini kişiye sevdirmiş. Kişinin bütün eksikliklerini gidermiş. Oruç tutmakta zorlanan kişi için artık zorlanmak yok. Zikir yapmakta zorlanan kişi için zorlanmak yok. Ve ilk %7 nur birikimi nefsi emare kişi birinci gök katına ulaşıyor. Allah Teala Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bi su'i. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şerri emreder. İşte o şerri emreden nefs kademesinin ötesine geçiyor kişi.
Ve ruh birinci gök katına ulaşıyor zemin kattan. Bu %7 nur birikimi tamamlandığı zaman nefsimizde olan işaret birinci gök katının kapısını açmaktır. O kapı ancak nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman açılır. Birinci kata ulaşan ruh ondan sonra zikrimizi devamlı Allah-u Teala arttıracaktır. Bu arttırma neticesinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Burası nefsiyle devam eder. Nefsimizi kınıyoruz, suçluyoruz. Çünkü biz en güzeli yapmak istiyoruz ama nefsimiz bizi devamlı engelleyip yanlışları yaptırmakta devam ediyor. Ama güzellikler de %14'e ulaşıyor burada. İkinci bir %7 nur birikimi. Fela uksumu bin nefsi levvamete, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameye ulaştırdı bize. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham aldığımız kademe ve Allah-u Teala diyor ki فَاَلْهَامَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَاهَا O kişiye Allah'ın ilhamı ve fücuru ulaştırılır. Bir taraftan fücur, şeytanın fücuru, bir taraftan Allah'ın takvası ulaştırıyor, ilhamı ulaştırılıyor. Allah'ın takvası ilham ediliyor. Öyleyse bu üçüncü gök katıdır. Şems suresi 7. ve 8. ayetler. Sonra dördüncü kademede kişi bir kademe daha, %7 daha nur birikimine ulaşıyor. Nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyor. Ya eyyüten nefsin mutmainneti diyor Fecr 28'de Allah-u Teala. Fecr 27'de mutmain olan nefs. Sonra devam ediyor Fecr 27. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'ın rızasını, Allah'tan razı olmak, beşinci gök katını, Allah'ın rızasını kazanmak, yani mardiye, altıncı gök katını ifade eder. Ve ruha sesleniyor, Rabbine geri dön. Allah'a ulaşması ise ruhumuzun yedinci kademeyi ifade ediyor. Bu tezkiye kademesidir. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ buyuruyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaştığı yer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsinin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar bu hedefe ulaştılar diyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o ulaştıran kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. Böyle insanlar ruhları Allah'a ulaşmış, nefslerinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmış olanlardır. Onlar böylece hidayete ermiş olurlar. Ve Zümer 18'de Allah-u Teala onların hidayete erdiğini söylüyor. Ruhlarını kim Allah'a ulaştırırsa onlar hidayete erenlerdir diyor Allah-u Teala. Ve Zümer 18'de bütün sahabenin hidayete erdiğini görüyoruz.
Sonra bu kişi zikrini artıracaktır, dik yokuşu açacaktır. Zikrini o güne kadar olan 3-4 saatlik zikirden 18 saatten öteye geçirecektir. Allah'ın yardımıyla bunu yapabilen kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Demin söylediğimiz ayet Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Nehl suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş. Veskül ismi Rabbike ve tevettileyi tebdila. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Dün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Daha ötesi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, bu fizik vücudun teslimini Allah Teala üzerimize farz kılmış mı? Kılmış. Diyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacaksınız diye. Ne teslimi? Fizik vücudun teslimi. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımızı ifade eder. Ben size bunu farz kılmadım mı diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala fizik vücudunun teslimini üzerimize farz kılmış. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Burada atladığımız bir nokta var, tabiiyet noktası. Sahabe için Allah Teala diyor ki Fetih 10'da: "Habibim, o ağacın altında onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Tüm tabiiyetin gerçekleştiği vakasıyla karşı karşıyayız. Hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bundan sonra ne var? Bundan sonra daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim etmek var. Yani ululelbap olmak. Ululelbap olmak daimi zikirle gerçekleşen bir iştir. Allah Teala diyor ki: "Otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin." Bu bir farz hüküm. Böyle bir kişi ululelbap oluyor. Âl-i İmrân 190 ve 191'de Allah Teala buyuruyor ki: "Li ulilelbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim." Ulilelbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bunlar ulilelbab. Bütün sahabe ulilelbap olmuş mu?
Ali İmran 103. Ve onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Hepsi ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Ulul Albab makamından sonra İhlas makamı geliyor. Ulul Albab makamında Allah Teala bütün insanlara 7 tane yer katı gösterir. 7 cehennemde bu vesileyle görülür. Ve gene Ulul Albab makamının son noktasında ki burası 7 tanenin sonraki orta noktadır, sıfır noktasıdır. Ana dergâhta gösterilir. Devrin imamının dergâhı da gösterilir Ulul Albab'taki kişilere. Bu bellidir ki bundan sonra İhlas makamı gelecektir. Kişi muhlis olacaktır. Allah Teala buyuruyor ki ve yine beşte ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâye. Allah'a onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabe bu emir gereğince İhlas makamının sahibi olmuşlar. Çünkü Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki muhakkak ki biz Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. İhlas makamından burası 28. basamak, 27. basamak, bir sonraki makam salah makamıdır. Salah makamı yolun sonudur. Ve sahabenin o makamın sahibi olduğunu şuradan anlıyoruz. Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun ele benim var ya evvelki sabikunlar yani sahabe onlardan bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirinden de sahabe olduğunu bir defa daha kesinleştiriyor. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Demek ki ister ensar olsun ister muhacirin her iki gruba da tabi olunmuş. Tabi olunduklarına göre onlar irşat makamının sahibi olmuşlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yol buraya kadar. Bir insan burada iradesini Allah'a teslim eder. Böyle bir müessese o kişi ihlas makamını tamamladıktan sonra Allah'ın söylediği dizayn içinde gerçekleşir. Allah Teala evvela o kişinin günahlarını yeniden örter. Sonra ona salah nuru verir. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve sonra onun örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. Üç işlev oldu. 28. basamağın başlangıcı budur. Önce günahların örtülmesi, sonra kişinin başının üzerine kendi ruhunu Allah-u Teala'nın üçüncü bir nur olarak vermesi. Önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu veya devrini hangi devirde yaşamışsa o devrin imamının ruhu. Ama o devirde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu sahabenin başının üzerinde oluşmuş. Sonra kendi ruhları oluşmuş. İşte bu kendi ruhlarını Allah Teala başların üzerine bir defa daha gönderiyor.
Böylece üç tane rekor kavuşan sahabeye Allah-u Teala onların günahlarını, örttüğü günahlarını sevaba çevirerek bir defa daha yardımcı oluyor. Onunla da yetinmiyor. Günahları sevaba çevrildikten sonra onların iradelerini de teslim alıyor. İradeleri teslim olunan sahabeye Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ediyor. Onlar irşat makamının sahibi oluyorlar ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi irşat makamının sahip olduklarını kesinleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim 7 Safa ve 4 Teslim sahabenin hayatıyla özellikle anlattık ki onların bütün bunları gerçekleştirdiğini yer yerine oturtasınız diye. Görülüyor ki burada muhteşem bir dizayn var. Kur'an-ı Kerim'in bütününü sahabe yaşamışlardır. 7 Safa ve 4 tane teslim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizi burada tamamlamamız mümkün oldu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanların istediği tek şey bu. Onların mutlu olmaları. Kainattaki en üstün mahluk olarak insanı yaratmış. Ona, sadece ona, sadece insana ruhundan üfürmüş. O kadar çok seviyor ki onu farklı kılmış. Kendi ruhundan üfürmüş. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşıyorlar. Ne zamana kadar? Emaneti o emanetin sahibine teslim ettikleri güne kadar. Emanet ruhumuz, emanetin sahibi Allah. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah o emanetleri, o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor Allah Teala. İnne kullanmış Allah Teala başında. Öyleyse bir emanet var, ruhumuz. Bu emaneti onun sahibine, Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Peki zor bir şey mi? Zorlukla hiç alakası yok. Çünkü biz insanlar bu konuda sadece bir karar verme muhtevasını taşırız. Allah'a ulaşmayı dileme kararı. Eğer biz Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilersek, bunun gereği olan sonucu biz oluşturmayacağız. Allah gerçekleştirecek. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onları dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Her dalalette olanı Allah Teala kurtarmak için harekete geçmez. Ama ayet-i kerimenin sorusu şöyle: ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse,

bütün insanları, bütün kainatı ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Bunun manası ne yapmayı düşünürsek Allah ondan haberdardır. Düşüncelerimizden haberdardır. Ne yaparsak ondan haberdardır. İlmiyle ve rahmetiyle bizi de kuşatmış durumdadır. Böyle olduğu için Allah Teala bir insana şah damarından daha yakınız diyor. Çünkü herkesi olduğu gibi bizi de kuşatmış ve şah damarından daha yakın çünkü her tarafımızı zaten kaplıyor. Şah damarımız da dahil olmak üzere. İşte bu yakınlığı başka türlü değerlendirenler var. Madem Allah Teala bize şah damarımızdan yakın, zaten o bizimle beraber. Öyleyse ruhumuzu bilmem kaç tane gök katını aşırarak Allah Teala'ya ulaştırmak da nenin nesi? Böyle diyenler var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açıkça söylüyor. Biz her şeyi kuşatırız, kuşattık ama ilmimizle ve rahmetimizle kuşattık. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve Allah arşa istiva etti. Arşa yöneldi, oraya ulaştı, orada yerleşti. Orada bulunuyor. Ama ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi ve bizi de kuşatmış durumda. Yetmez. Kendisine ait olan ruhu da açık bir şekilde kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıç noktası. Bu böyle bir noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözünü hatırlamalı. Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayacağım. Allah benim ruhumu Allah'a ulaştıracak. Çünkü bir ayette daha sözü var. Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçilenler insanların %90'ından fazladır. Ama diyor o seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştıracağı insanlar var. Bu muhtevada serbest iradeyi Allah-u Teala mutlaka devreye sokuyor. Allah istese herkesi kendisine ulaştırır. O Allah dilediğini yapar. Bunu neden yapmıyor? Kulun hak etmesi lazım. İnsanın Rabbine olan görevini yerine getirmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı.

Dilerse ne olur? İki ayet-i kerime, Rad 27'de, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi de, dileyen kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç dünyasında uyum halinde olması, kavgayı bitirmesidir. Yani nefsimiz %100 afetlerle doludur. Ruhumuz da %100 hasletlerle doludur. Bunun manası Allah'ın bütün emirlerini ruhumuz yerine getirmek ister. Yasaklarını da asla işlemek istemez. Çünkü ruh hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirip Allah'ın bir sevgilisi olmak ister ruh. Ruh zaten öyledir çünkü Allah'ın ruhudur. Ama fizik vücudun da Allah'ın sevgilisi olmasını ister. Peki nefs? Nefs %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Her nevi negatif faktör nefsin afetlerindedir. Ve nefsin de kalbi %100 afetlerle doludur. Allah'ın bir dengeler sistemi var. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah Teala'nın yarattığı nefs, Allah'ın ruhunun tam zıttı bir hüviyet taşıyor. İnsana o dengeyi kurmak üzere Allah Teala'nın üfürdüğünü görüyoruz. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Secde Suresi 9. ayet-i kerimede biz onun insanın içine ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ruhu söz konusu sadece hasletlerden oluşuyor. Allah Teala ne yapmamızı istiyorsa onların hepsini ruhuyla bize kopyalamış. Ama bir de dengeyi sağlaması lazım. Bütün bu pozitiflerin karşılığı bir negatif faktörün fonksiyonel olması lazım. İşte bu nefsimiz. Ruhumuzda her güzelliğin nefsimizde bir negatif karşılığı var. Ruhumuz itaat hasletinin sahibi, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eder. Nefsimiz isyan afetinin sahibi. Hiçbir emrine itaat etmek istemez. Ruhumuz sevgiyle dolu, nefsimizin kalbi nefretle dolu. Nefsimizde haset var, ruhumuzda yardım etme arzusu var. Kıskanmak, haset etmek, yani onda olmasın sadece bende olsun. Hayır, tam aksine bendekileri de ona vereyim. Böyle bir hüviyet söz konusu. Öyleyse bütün bu nefsimizin negatif faktörlerini Allah Teala öyle muhteşem bir dengeyle dengeliyor ki bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman o kişinin nefsi afetlerinin %51'ini kaybediyor. Zikir
afetlerin yok edilmesi için Allah'ın insana verdiği en muhteşem silahtır. Zikrullah. Bu sebeple zikir namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir görevdir, ibadettir. Allah Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat innes salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala, "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, yani sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden men eder? Çünkü kişi namaz kılıyorsa Allah'la karşı karşıya ve yalnız. Hiç kimseye en ufak bir kötülüğünün dokunması mümkün değil o süreç içinde. Mutlak olarak namaz bir insanı münkerden ve fuhuştan men eder. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Yani muhakkak ki, la kullanmış Allah Teala, muhakkak ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. İyi de hani namaz dinin direğiydi? Doğru. Namaz gerçekten dinin direğidir. Ama bir direği ortada bir direk olarak bıraktığınız sürece hiç kimseye bir faydası olmaz. Bu direği bir çadırla tamamlamak mecburiyetindesiniz ki içine girip sığınasınız. İşte o çadır zikirdir. Gerçekten tam anlamıyla bir sığınaktır. Neden? Çünkü şeytan hiç boş durmaz. Devamlı bir statü içerisinde hepimize tesir etmeye çalışır. Sadece tek bir gayenin sahibidir. İnsanı doğumundan ölümüne kadar huzursuz etmek, kendisi gibi mutsuz, sıkıntı içinde bir mahluk haline getirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve şeytan bir ömür boyu bunu devam ettirecektir. Ömrünüz boyunca şeytan devamlı sizi negatif istikamette etkilemeye çalışacaktır. Bu etkileme alanının %51 dışına çıkmanız Allah'a ulaşmayı dilemeniz de mümkün. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size tecelli eder ve ruhunuzu kendisine ulaştırıncaya kadar sizi koruma altında bulundurur. Bu hepinizin hayatındaki en mutlu, unutamayacağınız kadar mutlu devre olacaktır. Normal standartlarda en çok 7-8 ay süren bir muhteva taşır. Ve bu devre boyunca Allah'ın mutlak korunması içinde olduğunuz için şeytan size hiçbir şekilde tesir edemeyecektir. Edemediği için de dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Hani sevincinden uçmak vardır ya, öyle deriz. İşte bu da öyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah bize Kur'an'ı öğretmiş. İçinde bulunduğumuz devirde Kur'an'ı en çok öğrenen sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğretmekten
Öğrenmekten muradımız Kur'an'ın alfabetik yazılışını değil, Kur'an'ın lafzını öğrenmek ve bu lafzın arkasında gizli olan ruhunu öğrenmek. Çoğu yerde ruh çok açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade edilir. Bazen de biraz gizli kalır. Allah'ın muradı hangi istikametteyse o oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütün muhteva görüyoruz. Allah'ın bizden istediği tek şey mutluluğumuz. Şeytanın da bizden istediği bir şey var, mutsuzluğumuz. İşte nefsimizdeki afetler var olduğu sürece şeytan o afetlere devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ve de bu sebeple insanlar hep mutsuzdur. Peki buradaki farklılık ne? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah şeytanın sizin üzerindeki hegemonyasını yok ediyor. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ulaştırana kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede şeytana hiçbir hak vermemiş. Ne yaparsa yapsın sizi asla mutsuz edemez. İşte bu süreç içerisinde bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu olur. Böyle bir muhtevada bütün insanlar için sadece mutluluk vardır. Eğer şeytan yoksa, tesir edemiyorsa, o zaman Allah hükümrandır. O kişi oruç tutamıyor. Allah ona açlığı yok eder. O kişi açlık hissetmez. O kişi namaz kılamıyor. Allah ona mutlaka namazı sevdirir. Kişideki eksiklikler neyse bu 7-8 aylık devrede Allah Teala onların hepsini bir tamam eder ve kişi negatif bütün faktörlerden arınmış bir devre geçirir. Allah'ın bütün emirlerini severek zevkle gerçekleştirir. Bu sebeple hayatının en muhteşem devresidir bu. O kişi neredeyse mutluyum diye bağırmak geçer içinde. Nereye kadar? Nefsindeki afetlerin %51'i yok olana kadar. Nefsinin afetlerindeki her %7 afet kaybı yerine fazılların gelmesini temin eder. %7 fazıl gelir, o nefsin kalbine yerleşir. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışan özellik taşırken, fazıllar Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiklerine asla meydan bırakmayan bir özellik taşırlar. Kişinin nefsinin kalbine başlangıçta giren %2, rahmet nurunun ötesinde salavat nurları devamlı nefsin kalbine fazılları taşırlar. Nefsin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Fazılları kendisine çeker. Ve gelen fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Bu yerleşme boyunca her %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde
o kadar afetin devreden çıkmasına, yok olmasına sebebiyet verir. Böylece afetler devamlı azalacaktır. Fazıllarsa devamlı artacaktır. İşte Allah Teala irci ila Rabbiki emriyle, Rabbine geri dön emriyle ruhu kendisine geri çağırıyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol emriyle gene ruhu kendisine çağırıyor. Ama bu teslimde ruhun teslimi de var, fizik vücudun teslimi de var, nefsin teslimi de var, iradenin teslimi de var. Orada geniş kapsamlı bir hüviyet taşıyor. Ama diğerinde sadece ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. İrci'i ila Rabbiki ifadesi ruhun Rabbine geri dönüşü ve Allah'a teslimi. İşte nefsimizin kalbindeki nurlar bu yücelme stratejisi içerisinde %7, %7 artış gösterirken nefsimizin kalbine ulaşıyor ve yerleşiyorlar. Yerleşirken de nefsimizin kalbindeki afetlerin bir kısmının dışarı atılması şart. Çünkü gelen fazıllar nefsin kalbindeki çekim gücü manyetik olan sebebiyle iman kelimesinde mevcut olan manyetik olan sebebiyle iman kelimesine yapışıyorlar. Onların işgal ettiği yerdeki o alan nurlar tarafından işgal ediliyor. Ve böylece devamlı bir nefsin kalbindeki nurların büyüme olayı gerçekleşiyor. Her %7 büyüme nefsin afetlerinde o kadar azalmayı ifade eder. Ve bu emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve teskiye isimleriyle 7 kademe aklanmayı muhtevasına alır. Bu 7 kademenin her birinde %7 fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birleştiği zaman nefsin kalbi ruh 7. gökkatına çıkıp da 7 alemi geçip Rabbine ulaştığı zaman %49 artı 2, %49 rahmet, affedersin %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla kaplanmıştır. Yani nefsin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Bu noktaya kadar Allah'ın şeytanın şu veya bu şekilde insana sataşmasına müsaadesi yok. Böyle olduğu için de rahat, kolay ve huzurlu bir ruh yolculuğu söz konusudur Allah'a doğru. Ve ruh, 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Zikir hücrelerini, kadir hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salih'ini geçecektir. Ve zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada zikrine devam edecektir. Ve zikir tamamlandığı zaman zikir hücrelerinin ayrılıp Sitretül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'a doğru bir adına seyri sülük dediğimiz yolculuğun son safhasını gerçekleştirecektir. Allah'ın zatına ulaşacak
ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani fena fillah olacaktır. Fena, içinde fena, yok olmak. Fi içinde Allah. Allah da Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah tarafından üfürülmüştür ve Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın sonsuz sayıdaki ruhunun her birisi bir insanın içine gelir, o kalıbın hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzeli insana aittir. Çünkü sadece insan ruha sahiptir. Çünkü sadece insan ruhunu Allah'a tevdi ve teslim etmek şerefine haizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah'a hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı budur. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve teslim olur. 22. basamaktasınız. Dik yokuşu aşabilirseniz, zikrinizi günde 18 saate çıkarabilirseniz, o zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tövbe-i nasuha tabi tutulduktan sonra iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve irşada memur ve memur mezun kılacak Allah-u Teala. O zaman zikriniz tesbihe dönüşecek. Çünkü iradenizi de Allah-u Teala teslim alacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yolun bu insanları dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bölümü, yani ruhun Allah'a ulaşmasına kadarki olan bölümü, bütün insanlarda Allah tarafından gerçekleştirilir. O kişinin böyle bir dileği kalpten dilemesi yeterlidir. Allah-u Teala mutlaka görür, işitir ve bilir. Bu, dünya mutluluğunun yarısını sağlar kişiye. Neden? Çünkü nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulmuştur. Onun davranış biçimlerinin %51'i güzele dönüktür. %49 geriye kalıyor. Bu da bir denge unsurunun bu noktada kesinlikle yeniden kurulduğunu gösterir. Denge kurulana kadar da Allah Teala zaten şeytanı hiç müdafaa, hiç devreye almamıştır. Hangi dengenin kurulması? Başlangıçtaki dengenin kurulması. Başlangıçta kişinin hem ruhu vardı, %100 nurlarla dolu, hem nefsi vardı, %100 afetlerle dolu. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi lazım. Döndü. Allah-u Teala nefs üzerine dengeyi kurdu. Bu dengenin kurulmasına kadar da insana hiçbir güçlüğü çıkarmadı. Dengeyi kurdu, ondan sonra aranaya bıraktı insanoğlunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu macerayı mutlaka yaşar. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur 7-8 ay. Ve de ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Asıl mücadele bundan sonra başlayacaktır. Çünkü kişi o güne kadar günde 3 saatlik filan zikriyle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulduğu için dünya mutluluğunun
yarısını yaşamaktadır. Bu birinci mükafatı, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. İkinci mükafatı, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Nefsini Allah'a, affedersiniz, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu şartları koruyabilirse ömrü boyunca, ki 3 saatlik bir zikirle bunu devam ettirebilir, o zaman bu kişi üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Dünya mutluluğunda yarısını. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demiş. Allah Teala da onu sözünü tutmuş. Kendisine kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözünü tutmuş Allah Teala. Kişiyi kendisine ulaştırmış. Bu kişi o 3 saatlik zikrini ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar ömrü boyunca ve mutlaka 3. kat cennete gider kıyametten sonra. Ve bu ona bir hiç karşılığı verilmiştir. Sadece bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. İşte şeytanın en çok tahmin edemediği şey budur. Neden tahmin edemediği şey budur en çok? Çünkü bundan sonraki safayı düşünelim beraberce. Bundan sonraki şey fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bunun için 18 saatten fazla zikretmesi gerekir. Ondan sonra daimi zikre ulaşması gerekir ki ullelbap olsun. Ondan sonra muhlis olsun. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi gerekir. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir ki irşat makamına tayin edilsin. En üst noktaya gelsin. Bu neyi sağlar? Bu nokta ona dünya mutluluğunun tamamını sağlar. Bu nokta ona 7. kat cenneti sağlar. Şimdi düşünelim. Bir insan sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve dünya mutluluğunun yarısını kazanıyor. Öbür yarısı için zikrini 18 saatten fazla ya ulaştırması lazım fizik vücudun teslimi için. Daimi zikre ulaşması lazım ki nefsini de Allah'a teslim edebilsin. İradesini de Allah'a teslim edebilsin. Ve başlangıçta Allah-u Teala'nın kendisine hibe ettiği, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye verdiği dünya mutluluğunun birinci yarısına karşılık, ikinci yarısında kişi daimi zikre ulaşmak mecburiyetinde. 3 saatlik zikir yerine 18 saat zikre ulaşmak zorunda. Ve dengeye bakın. Allah-u Teala'nın bizlere ne kadar cömert davrandığına bakın sevgili kardeşlerim. Sadece bir dileğimize karşılık dünya mutluluğunun yarısını veriyor nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısını yok ederek. Üçüncü kat cenneti de bağışlıyor. Hiçbir gayretin sahibi olmadığımız halde. Sadece bir dilek, geri kalan her şeyi Allah yapıyor. Ve de biz zikir yaparken de onu zevkle yapmamızı sağlıyor Allah-u Teala yolun yarısına kadar. Ancak ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Çünkü şeytan en çok bize kızmaktadır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdıysak bizden kötüsü olmaz. Çünkü şeytanın elinden kaçmış olanlar oluruz o zaman. Bunun için şeytan bütün gücüyle bu insanlara yüklenir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine erenlere. Her türlü yolu dener.
bütün gücüyle çullanır. O insanı asli hedefinden ayırmaya, mahvetmeye çalışır. Ne yazık ki buna pek çok defa muvaffak da olur. İşte bütün insanlar bu hedefe ulaştıktan sonra o 3 saatçik olan zikirlerini devam ettirebilseler, hiçbir zaman düşmeyecekler, Allah'ın kendilerine verdiği bu büyük ikramı muhafaza edecekler. Çünkü bir hiç karşılığı verilen şey, dünya mutluluğunun yarısıdır ve üçüncü kat cennettir. Kişi bir defa cehenneme gitmiyor, cennete gidiyor. İkincisi dünya mutluluğunun da yarısına sahip ve bunu ona Allah sağlamış sadece dileği üzerine. Ama şeytan başarabilirse onu o bulunduğu yerden düşürmeye, cehenneme gidecek kişi. Ve kişi başarabilirse daimi zikre ulaşmayı, o zaman çok daha üst makam bir cennete gidecek. Ama gideceği yer, netice itibariyle birincinin de gideceği yer cennet, ikincinin de gideceği yer cennet. Birinci dünya mutluluğunun yarısını yaşıyor, kendinden hiçbir şey katmamış, sadece Allah vermiş ona bu mükafatı. İkincisi, olağanüstü bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Çünkü fizik vücudunu teslim etmek için sadece 18 saat zikre ulaşması lazım kişinin. Ötesinde daimi zikir var. Bu kadar büyük zorlukların karşılığı sadece %50 dünya mutluluğunun %100'e ulaşması. Çünkü birinci de cennete giriyor. Ruhunu Allah'laştırmaya, Allah'ın ulaştırdığı kişi de cennet saadetinin sahibi, daimi zikri olacak kişi de cennet saadetinin sahibi. İkisi de cehennemden kurtulmuşlar. Allah Teala sadece bir dileğimizle bizi cehennemden kurtarıyor, üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor ve dünya mutluluğunun da yarısını veriyor. Kim düşerse bu dünyada mutsuzluklar onu bekliyor. Huzursuz, sıkıntılı ve her an yaşamaktan nefret eden bir insan oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse eğer Allah Teala bize bunu lütfettiyse neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemeyelim ki? Neden Allah'ın bize bir hiç karşılığı verdiği cenneti elde etmeyelim ki? Neden dünya mutluluğunun yarısını elde etmeyelim ki? Düşünün, bir insan iyi bir insan olsun, başkalarına iyilik etmeye çalışan birisi olsun ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemiyorsa gideceği yer mutlaka cehennem, kurtuluş yok. Öyleyse bir tek dileğin karşılığı dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, geri kalan her şeyi Allah yapacak. Dünya mutluluğunun yarısı ve cennetin üçüncü katı. Dilemedi, gideceği yer cehennem. Dünyada da huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı. Devamlı sıkıntı içerisinde geçen bir dünya hayatı. O zaman değişilir mi sevgili kardeşlerim? Bir tarafta mutluluk varsa, ondan sonra da cennet mutluluğu varsa, dünya mutluluğunun yarısını Allah Teala garanti ediyorsa, cehennemden kurtarıyorsa kişiyi, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye, o zaman niye dilemiyor insanlar? Büyük kesim zaten bundan haberdar değil. İblis nasıl evvela Musevileri kendi dinlerinden uzaklaştırmışsa ya da kainatın tek dininden uzaklaştırmışsa, sonra Hristiyanları uzaklaştırmışsa, sonra da nasıl bütün İslam alemini uzaklaştırmışsa, bu muhtevanın arkasında sadece şeytanın var olduğunu,
bilmeliyiz ve ona kapıları açık bırakmamalıyız. Bunun için de bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi yeterlidir. O kişi mutlaka cehennemden kurtulacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılınacaktır Allah Teala tarafından. Mutlaka kılınacaktır. Başka bir alternatif yok. Ve de dünya mutluluğunu eğer şu 3 saatlik zikrini bırakmazsa, ibadetlerini devam ettirirse, dünya mutluluğunun da yarısını ömrü boyunca yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını ama en azından bu hedefe ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Saturn.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan 7 Nimet. İnsanların Allah Teala büyük bir kısmını, %95'ten fazlasını seçer. Onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçer. Bu seçtiklerinin çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı ne yazık ki dilemezler.

Allah Teala'nın seçtiklerinden. Öyle insanlar vardır ki Allah'ın Resulleriyle nizah ederler. Onların karşısında olurlar. Öyle insanlar vardır ki tebliğ yapanlarla kavga ederler. Öyle insanlar da vardır ki tebliğ edilir edilmez daveti kabul ederler. Allah Teala olayların nasıl cereyan ettiğini 12 ihsanla 7 nimeti vermek suretiyle bizlere anlatıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala gözlerdeki icabı mestürenin alınmasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala ve izâ karatel Kur'ane cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil ahireti hicâben mestûre. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, yani okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arasına hicâbı mestûre kıldık. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyor ama onlar onu işitemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir peygamber olarak göremiyorlar. Devam ediyor. Ve cealne ala kulubihim ekinneten. Ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. İdraki engelleyen bir engel. En yefkahuhu. Fıkıh etmelerini engellemek üzere, fıkıh etmelerine karşı. Ve fî azanihim vakra. Ve onların kulaklarına vakra koyduk. Engel koyduk işitmelerine mani olmak için. Fıkıh etmelerine karşı kalplerine ekinnet, işitmelerine karşı kulaklarına vakra. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ânı vahdehu vellev alâ idvârihim nüfûrâ. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarını döndüler diyor Allah-u Teala. İşte buradaki birinci ihsan, gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması ve

İdrak, engel konulması. Enam suresi 46. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, ya Muhammed müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar, diyor Allah-u Teala. İşitme hastası bir hastadır. Görme hastası bir hastadır. Ve kalp bir idrak etme hastasının sahibidir. Bu

12 İsa'nın birincisi gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır.

Kulaklarındaki akrayı alır. Kalplerindeki ikneti alır. Üç ayrı standartta, üç ayrı hüviyet. İşte birinci ihsan, gözlerdeki icabi mesturenin alınması. İkinci ihsan, basar hastası üzerindeki rüşavet adlı perdenin alınması. Burada Allah Teala basar hastası, görme hastasının üzerindeki rüşavet adlı perdeyi de aldığını söylüyor.

Aynı ayet-i kerime. Yani gördünüz mü? Şayet Allah sizin işitmezsinizi, görme özelliğinizi ve görme özelliğinizi alsa. Yağzallahu semaküm ve ebsarüküm. Sema, işitme. Basar, görme. Hatem, engel koyma. Ve hateme, alâ kulübüküm, kalplerinizi engel koysa kalplerinize, yani mühürlese kalplerinizi. Allah'tan başka hangi ilah size bunları geri getirir diyor Allah Teala. Bir taraftan da kulaklardaki vakıran ılması var. Görme hassası, işitme hassası,

amacı da gözlerdeki, kulaklardaki, kalplerdeki engellerin alınması. Gözler, kulaklar ve kalp uzuvlar. Görme hassa, işitme hassa, kalpteki idrak etme hassası gene hassa. Öyleyse İsra 45 ve 46'da Allah Teala'nın söylediği ve izâ karatel Kur'an'a ceâlnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil ahireti hicâben mestûrâ. Gözlerin üzerine hicab-ı mestûre, kulakların üzerine vakra koyuyor Allah Teala. Allah'a ve ahirete inanmayanların. Allah Teala'nın dördüncü ihsanı semi hassasının üzerindeki mührün açılması. Aynı ayetin kelimede

katlenizi mühürlese dediği mührün açılması ve bu açılmayla beraber kişinin idrak etmesi. Ve beşinci ihsanı kalbimizin mührünün açılması. Üç çeşit insan söz konusu. Bir, kendisine tebliğ yapıldığı zaman kayıtsız kalan. İki, tebliği kabul eden. Üç, tebliğe karşı çıkan, kavga eden kişiler. Üçün üzerinde farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman tebliği kabul etse, tabiyete girse, o kişinin zaten daha evvel kendisine tebliğ yapılmadığı için, itirazı da olmadığı için kalbine mühür, gözlerine icab-ı mesure falan hiç konulmamıştır. Ve hiçbir şeye engel olmadan bu kişinin kalbinde hiçbir engel, kulaklarında engel, gözlerinde engel olmayacaktır. Tebliğe muhatap olmayan bir kişinin kalplerine, kulaklarına, gözlerine Allah-u Teala engel koymaz. Kim tebliği kabul ederse, kabul ettiği noktadan itibaren güzellikler başlar. Tebliği kabul ettiği anda, o kişi evvelden itiraz etmiş olsaydı, gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engeller olacaktı. Allah-u Teala onları kaldıracaktı. Ama kendisine tebliğ yapıldığı zaman hiç itiraz etmeden bu tebliği kabul eden, sonra da tabiyetini gerçekleştiren bir kişi için bu engellerin hiçbirisinin oluşması söz konusu değildir. Engellerin kişinin itirazı üzerine Allah-u Teala'nın koyduğu gözlere, kulaklara, kalbe engel koyması, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyması, ikisinin birden oluşması ancak o kişinin karşı koymasıyla ortaya çıkar. İrşad makamı bir kişiye tebligat yapıyor, o kişi şiddetle karşı çıkıyor buna. İşte zamanımızdaki din alimlerinin çoğu bu anlattığımız her şeye karşılar. Haklılar mı? Evet, haklılar, çünkü onlara Kur'an öğretilmemiş. Onlara İslam'ın 5 şartı öğretilmiş. Onlar İslam'ın 5 şartıyla cennete ulaşılacağına inanıyorlar. Öyleyse bu baptaki olaylara baktığımız zaman böyle bir kişi iki şekilde hareketin oluşmasını sağlayabilir. Bir, inkar eder. Hayır, öyle bir şey yok. İslam'ın 5 şartı insanlar için yeterlidir der. Eğer bu iş kavga hüviyetini alırsa, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine engel koyar Allah-u Teala. Gözlerine ekinet, kulaklarına makra,

Perde kalbine net kulaklarına bakra. Böyle bir dizaynda o kişi cezalanmış olur. Ve irşad makamının söylediklerini anlayamaz, idrak edemez. Sadece kendisine tebliğ yapıldığında bu tebliğe karşı çıktığı için bu olay olmuştur. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığında tebliği hemen kabul etse, hemen "Hay Allah razı olsun, ben de insanlar nasıl cennete gidiyor diye merak ediyordum." Demek ki sadece inanmak lazım ve de ekibin arkasından tabiiyet gerekli. Ben senin söylediklerine tamamen inanıyorum. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu hedeflerin hepsine ulaşabilir. Eğer dilemezse, tebliğ yapılmasına rağmen dilemezse, o zaman onun hastalarına görme, işitme ve idrak etme hastalığı

kendisine konulduktan sonra aklı başına gelirse ve Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala dilediği zaman onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikineti alır. Görme hassasının, işitme hassasının ve idrak etme hassasının üzerindeki engelleri de kaldırır. Böyle bir hususta Allah-u Teala'nın düzeyine bakıyoruz. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, İnellezine amenü ve amilüs salihati ve ahfetü ilâ rabbühüm vilâike ashabül cennetüm fîhâ hâlidûn. Muhakkak ki amen olanlar, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, Rablerine huşu duyanlar, yani kalplerine ihfat konulanlar, İşte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır diyor Allah-u Teala. Kişinin kalbine ihbat konuluyor. Hac 54'te de Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ve kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının, söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi içindir. Yani kalplerindeki ekinletin alınıp yerine ifat sistemi konarak kalplerinin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Görüyoruz ki Allah Teala bir takım güzellikler yaşatıyor kişiye.

8. İhsan, Allah'ın kalbimize ulaşması, Tegavvün Suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tegavvün 11'de, ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Allah izin vermedikçe kimseye bir musibet isabet etmez. Ve men yu'min billahi, kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, yehdi kalbehu, Allah onun kalbine ulaşır. Vallahi bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. 8. İhsan, Allah Teala'nın Tegavvün Suresi'nin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbimize ulaşması. Dokuzuncu ihsan, kalbimizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Allah Teala Kaf Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Men haşiyer rahmane bil gaybi ve cahibi kalbin münib." Kim gaybde Rahman'a huşu duyar ve kalbi Allah'a dönük bir şekilde gelirse, Allah'a dönük bir kalple gelirse, onuncu ihsan, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Enam suresi

Ve 125. ayet-i kerime Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yaptığı şey onun göğsünü yarması ve o kişinin göğsünü İslam'a açması. Yarması bundan sonra gelecek olan bu %2 rahmet nurunun girmesini temin eder bu sadece o kişinin kalbine. Bundan sonra kişinin kalbine fazıllar girecektir ama onun için mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. 11. ihsan kalbimize Allah'ın nurunun girmeye başlaması. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Efemen şerahallahu sadrahu lil-İslami." Allah kimin göğsünü İslam için açarsa, yararsa ve ve ala nurin o zaman o bir nur üzere olur min Rabbi Rabbinden. Ve veylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrullah. Onlara yazıklar olsun ki onların kalpleri Allah'ın zikri sebebiyle kasiyet bağlamıştır. Yani zikir yapmadıkları için kalpleri kasiyet bağlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve zikir yapsalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapsa da Allah'ın katından onun kalbine nur gelmesi söz konusu değildir. Onlar apaçık dalalettedirler diyor Allah Teala. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Elem ye'ni lillezine amenu an tahşa kulubuhum li zikrullahi ve ma nezele minel hakkı." Amin olanların kalplerinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle huşuya ulaşmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikri ve bu zikirle haktan inen şeyle, nurla huşuya ulaşmak. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki nurun inmesine, iki grup nurun inmesine sebebiyet verir. Kimlerde? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde. Buradaki

13. ihsan, hacet namazının neticesinde Allah'ın bize mürşidimizi göstermesidir. Bir defa mürşit farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amentekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Öyleyse Allah Teala mürşidimizi Allah'tan sorarak istememizi emrediyor.

Allah Teala mürşidi tayin ediyor. Ve alallahu kastus sebili ve minha cair. Nahl Suresi 9. ayet-i kerime ve sebillerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar da var. Ve levşâhele hadâfüm ecmain. Allah dilesiyle hepinizi hidayete erdirirdi. Şimdi böyle bir durumda yedi nimete göz atarsak şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah diyor, dereceleri yükselten ve arşın, mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek için emrinden bir ruh ulaştırır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet, kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki Allah ve ahiret gününe iman eden kavmi Allah ve Resulüne karşı gelenlerle sevişil bulamazsın. Velev ki onlar babaları veya oğulları veya kardeşleri veya aynı aşiretten olsun. Onların kalplerine iman yazılır ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onların kalplerine Allah Teala imanı yazıyor ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Yani Allah'tan mürşitlerini isterler. Allah Teala mutlaka onların mürşitlerini gösterir ve o mürşide tabi olurlar. Üçüncü nimet, kişinin günahları sevaba çevrilir. Seyyiati hasenata çevrilir. Allah Teala diyor ki ve kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder? Ederse ne olur? Ederse kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. Ve salih amel yaparsa, yani nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyahatlerini hasenata çevirir. Allah'ın o güne kadar bize verdiği dereceler 1'e 10 iken o günden itibaren 1'e bize Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince 1'e 100 vermeye başlar Allah Teala. Diyor ki Allah Teala o mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tohumun, nebatın durumu gibidir. 1'e 100 vermekten 7 defa 100, 700 eder. 1'e 700'e kadar ulaşan bir muhteva. Dördüncü nimet, ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Nebe 39'da diyor ki, işte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Dileyen kendisini Rabbine ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak olur. Müzemir 8. Veskül ismi Rabbike ve tebet ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaşır.

Beşinci nimet nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala diyor ki Allah kimin göğsünü Zümer 22 Efemen şere Allahu sadrehu lislami Allah kimin göğsünü İslam için açarsa fehve ala nurin min Rabbi. O kişi Rabbinden o zaman bir nur üzere olur. Feveylin lil kasiyeti kulübin min zikrullah. Zikirsizlikten kalpleri kasiyet bağlayanlara veyl olsun, yazıklar olsun diyor Allah Teala. Onların vay halini diyor. Ülâike fî dalâlin mübîn. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Nefs tezkiyesinin başlaması bu muhtevada gelişiyor. Zümer 23'te de Allah Teala Allah'a ihtisas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirdi diyor. Kim zikir yaparsa rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah, işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediği kişiyi onunla hidayete erdirir diyor Allah Teala.

Şey, Nur 21'e bakalım. Diyor ki Allah Teala, ya eyyühellezine amenu la tettebiu hutuvatü şeytanı. Şeytanın adımlarına ey amin olanlar tabi olmayın. Hemen yettebi hutuvatü şeytani ve innehu ye'muru bil fahşai vel münkeri. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa o takdirde muhakkak ki o fuhşu ve münkeri emreder. Velevla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu mazekâ minhum min ehadin ebeden. Kim Allah'ın rahmeti ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbirisi ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içerisinde Cem Suresinin 9. ayet-i kerimesine de bakarsak aynı şeyi görüyoruz. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Rahat 36'da Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَهُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْسَابِ مَنْ يُنْكُرُوا بَعْدَهُ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدْعُو وَاِلَيْهِ مَعَابُ. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Me'abım, sığınağım, yerim odur. Ve yedinci nimet, irademiz güçlenmeye başlar. Huvellezî yusallu aleyküm ve melâiketehu li yuhricekum minez zulümâti ilen nur ve kâne bil mü'minine rahîmâ. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat gönderen, salavat nuru gönderen o ve onun melekleridir ki o müminlere rahimdir. Bakara 257. Allah veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ. Onlar ki kafirlerdir, onlar tağutun dostlarıdır. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar nurdan zulmete götürülürler. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ. Onlar ateş halkıdır. هُمْ ف۪يهَا هَالِدُونَ. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açıklamaları bu noktada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha me as-salawat, Allahumme salli ala Muhammedin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbesinde sizlere mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden istediği başka bir şey yok. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Birçok insan Allah Teala benim mutlu olmamı istiyorsa bıraksın yakamı, ibadet mübadet falan hiçbir şey yapmayayım ve mutlu olayım. Böyle düşünen zavallılara sesleniyoruz. O ibadetler sizi mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörler. Ama ibadeti Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapacaksınız. Belli vasıfların sahibi olarak ibadet edeceksiniz. O zaman her geçen gün mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini göreceksiniz. Ve de Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizi çok seviyorsa neden ona ibadet etmemizi istiyor, gece gündüz o ne zikir yapmamızı istiyor diye soran kardeşlerimize sesleniyorum. Bunlar tabi bize henüz ulaşmamış olan kardeşlerimiz, yani tabi olmamış olan kardeşlerimiz. Allah Teala'nın sizin istediği ibadetler sizin ibadetin o büyük zevkini yaşamanız için. Eğer herhangi bir insan gibi ibadet ediyorsanız ibadetin zevkini alamazsınız. İbadetin zevkini alabilenler, mutluluğunu yaşayabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Birçok kişi diyor ki bize, biz bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi hiç duymadık. Biz de diyoruz ki duydunuz, duydunuz. Duyduğunuza eminiz. O zaman şunu bilin sevgili kardeşlerim, Allah'ın adına evliya dediği Allah'ın dostları hepsi Allah'a ulaşmayı şu kalplerinden dileyerek Allah'a yönelmişlerdir. Sonra ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini, her biri yolun belli bir noktasına kadar gelmişlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmiş Allah-u Teala'dan, bilin ki o iradesini de Allah'a teslim edendir. Teslimiyet standartlarında her geçen gün mutluluğunuz artacaktır. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ikisinden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi diğer üçünden daha mutludur. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şu mutluluk ne mene bir şey ki herkes mutluluğun peşinde, herkes de mutsuz. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İnsanlar mutluluğu kendi ölçülerine göre bir şey zannediyorlar. Yani fakir olan birisi diyor ki, ah diyor, bir param olsa benden mutlu insan mı olur? Hasta olan birisi diyor ki, bir iyileşsem en mutlu insan ben olacağım. Hangi derdin içindeyse insanlar, O dertten kurtuldukları takdirde mutlu olacaklarını zannediyorlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, problemleriniz hiç bitmeyecek ki. Her zaman sizi meşgul eden bir fikir olacak kafanızda. Halletmek mecburiyetinde olduğunuz herhangi bir problem hiç bitmeyecek. Bunlar var diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Bu problemler eğer hiç olmasaydı gene mutlu olamazdınız. Mutluluk çok özel bir şey sevgili kardeşlerim. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Kavganın bittiği yerdir. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasının bittiği yerde biter. Dış dünyanızdaki kavga başka insanlarla en iyi geçimi sağladığınız yerde, kavgayı bitirdiğiniz yerde sona erer. Bu iç dünyanızdaki mutluluğun tahakkuk etmesiyle birlikte oluşur. Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman artık insanlara kendinizin kim olduğunu ispatlamak mecburiyetinde değilsiniz. Onlara üstün olduğunuzu kulağılık ederek, onları inciterek, onları küçülterek ispatlamak devrinin çok gerilerde bırakmış olacaksınız. Nefsinizde, ruhunuzu da, veçinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden birisi olarak gerçek anlamda sevilen bir insan olacaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerini düşünün sevgili kardeşlerim. O sizi yarattı ve sizden yana. Yani kısaca sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Bunun için de bunların gerçekleşmesi lazım. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir mutluluk. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde onlarla sizin kavganızın bitmesi. Onlar kavga etmek istiyorlarsa onlar kavgaya devam edeceklerdir tabii. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Buna gerek görmeyeceksiniz artık. Doğruları söylemekle yetineceksiniz. Sonra Allah ile olan ilişkilerde öyle bir gün gelecek ki bütün ibadetleri en üst standartlarda yapacaksınız. İbadetlerin en zor elde edileni daimi zikirdir. Oraya ulaştığınız zaman bütün kapıları açmış olacaksınız. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynın içinde sizler sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlarınıza sesleniyorum. Biliyorum ki beni dinleyenlerin bir kısmı bu mutluluğu yaşayanlardır. Başka bir yolda, yani Allah'ın yolundan başka bir yolda mutluluğu yaşamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dünyanın neresinde olursa olsun o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Hangi tarikata mensup olursa olsun, Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka bir mürşide ulaşmak mecburiyetini hissedecektir. Allah-u Teala'nın mürşidini gösterecektir, ulaşacaktır. İkinci kademeye geçecektir kişi. Sonra mı? Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kademeye ulaşacaktır böylece kişi ruhunu Allah'alaştırmış, yani ermiş. Ermiş olan ne? Ermiş olan bir veli, ermiş olan bir evliya. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an zaten evliyadan birisi oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar. Evliya olmayı kim bilir ne kadar zor bir şey zannediyordunuz. Bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyorum. Evliya olmak işte zannedildiği kadar zor bir şey değil. Bir kişi Allah'alaşmayı dilediği an ameni olur. Ameni olduğu anda takva sahibi olmuştur. Ve Allah'ın evliyası olmuştur. Her kim böyle saçmalık olmaz diyorsa, o zaman o Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor demektir. Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala. 62, 63, 64. Hangi sure? Yunus suresi. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar âmeni olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn içerisinde mutlu olabilirsiniz sadece. O dizayn ne mi? O dizayndan bahsedeceğiz inşallah. Mutluluğun temelinde bilelim ki Allah var. Bir insanın mutlu veya mutsuz olmasının arkasında zanlar yoktur. Söylediğimiz gibi insan zengin olsam mutlu olacaktım der. Hasta olan kişi iyileşsem mutlu olacaktım der. Hep Allah-u Teala'nın onu demişimdir. Kim böyle zannediyorsa ya Rabbi onlara o istediklerini ver ki oraya ulaştıkları zaman mutlu olamadıklarının farkına varsınlar. Mutluluğun o olmadığını, düşündükleri hedefin mutluluk olmadığını anlasınlar. Bütün problemlerin çözüldüğü bir yer var sevgili kardeşlerim. Oraya Allah'la beraber gidilir. Onsuz oraya ulaşamazsınız, mutluluk denilen yere. Öyleyse oraya nasıl gidilir mi anlatalım. Yoksa onun ne olduğunu mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğu. Neden insanlar mutsuz? Bakalım beraberce Allah'ın yoluna girmeyen insanlarla giren insanlar arasındaki farklılıklara. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir insan nefsinde %100 afetlerle doğar, dünyaya gelir. Ruhu da hasretlerle doludur tamamen. Afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Hasretler ise, ruhumuzun hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. İşte sevgili kardeşlerim, bu arada vücudun kumandanı olan akıl, hangi ortamda şuur kazanmışsa o ortama göre hükümlerini verir ve yeşil ışık yakar. Ya ruhun talebini kabul eder, ruha yeşil ışık yapar, yakar, ruhun dediğini yapar, ya da nefse izin vererek nefsin dediğini yapar. Eğer aklımız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman buna uygun olan nefstir. Nefsin talepleri aklın şuur kazandığı ortamın talepleridir. Hep nefsin dediklerini gerçekleştirecektir. Ve kişinin mutlu olması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü ne zaman o fizik vücutta nefs, aklın verdiği emri yerine getirerek Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişse, bunun mutluluğunu yaşayacağını zannediyorsa, Allah Teala'dan ona gelecek olan şey mutluluk değil, azaptır. Her işlediği suç sebebiyle Allah Teala o kişiye azap eder. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Allah Teala ayrıca bu kişinin azabı yaşamasının yanı başında ruha da nefse huzursuzluk vermesi için müsaade eder. Ve ruh da nefsi rahatsız eder. Yaptığının bir suç olması sebebiyle ruh nefsi sıkıntıya sokmak hakkının imkanının sahibidir. Acaba neden Allah Teala ruha böyle bir imkan bahşetmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin davranışlarını düzeltmesiyle mümkün. Bir başka ifadeyle nefsin tezkiye ve tasfiye olmasıyla mümkün. Yani nefsin afetlerinin yerlerini faziletlere bırakmasıyla mümkün. Yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın kişinin üzerine 12 defa farz kıldığı bir olayda gerçekleşemez. Kişi ne Allah'a yönelir, ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir olay hususu, Allah'ın farz kıldığı hiçbir hususu gerçekleştiremez. Öyleyse mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var. Nefs eğer şerri talep ediyorsa, ruh hayrı talep ediyorsa, ikisi arasında devamlı bir kavga husule gelecektir. Kendi talepleri kabul olsun diye. Nefs şerri işlemek isteyecektir. Ruh da hayrı işlemek isteyecektir. İkisi de taleplerinden vazgeçmeyecektir. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga hüküm sürecektir. Kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yeter mi? Yetmez. Bu başlangıçtaki sonuç. Akıl nefse müsaade ettiği zaman, onun talebinin gerçekleşmesini temin ettiği zaman ruhla nefs arasında yeniden bir anlaşmazlık doğacaktır. Ruh nefsi cezalandıracaktır. Allah'ın yasaketi fiili işlettiği için. Allah-u Teala ruha böyle bir üstünlük vermiştir. Sebebi de çok açık ve kesin. 12 defa farz kılmıştır ki ruh Allah'a ulaşacaktır. Ama nefs tezkiye olmazsa ruh asla Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple nefsin tedip ve terbiye edilmesi, yani edeplenmesi, edep sahibi olması, terbiye alması, Allah'ın emirlerine duyarlı olması, hassas olması, onları yerine getirmesi, ruhun onu zorlamasıyla ancak mümkün olur. Bu sebeple nefs her yaptığı hatadan sonra mutlaka ruh tarafından cezalandırılacaktır. Allah-u Teala kişiye azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Bu sebeple o kişi her yaptığı günahtan sonra, her yaptığı alan işlemesini emrettiği emri yerine getirmeyiş sonunda veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyiş sonunda nefs için devamlı ruh tarafından rahatsız edilmek kavramı devreye girer. Hem olayın başında kavga vardır, karar aşamasında nefse ruh devamlı bir cehdleşmenin, bir kavganın içindedirler. Hem de nefsin istediği tarzda olay şekillenirse ruhun nefse azap verme yetkisi sebebiyle huzursuzluk vermesi demek, daha doğru fizik vücuda azap veren Allah'tır. Ama nefse huzursuzluk veren ruhtur. Bu huzursuzluk sebebiyle kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olur. Hem olay başlamadan evvel iç dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuzdur o kişi, hem de her olayın vücuda gelişinden sonra fizik vücudun azap görmesi ve nefsin de cezalandırılması, huzursuz kılınması söz konusu olduğu için kişi bütün olaylardan, ki olayların çoğu negatif olduğu için öyle söylüyoruz, bütün negatif olaylardan evvel ve sonra mutlaka huzursuz olacaktır. Sonra bu kişinin iç dünyasındaki durumdur. Kişi huzursuzdur. Peki dış dünyasındaki durum ne? Orada da huzursuzdur. Başka insanlarla hep kişi üstün olma savaşı verecektir. Nefsindeki kibir afeti, gurur afeti, aşağılık duygusu hep kendisini başkalarından üstün göstermek üzere onu harekete geçirecektir. Devamlı yollar arayacaktır. Kişiliğini ispat etmek için, üstün olduğunu ispat etmek için insanları küçümseyecek, en azından küçümser görünecek. Bütün sebepleri kullanarak kendisinin üstünlüğünü etrafındaki herkese kabul ettirmek için özel bir gayretin sahibi olacaktır. Herkesle tartışacak, üstünlüğünü ispat etmeye uğraşacaktır. Bu etraftaki herkesi rahatsız edecek olan bir davranış biçimidir. Mutlaka insanlar bunun karşılığında boş durmayacaklardır. Nefsin afetleri sebebiyle etrafına yaptığı çeşitli davranışlar etrafındaki insanları mutlaka üzecektir. Sıkıntıya sokacaktır. Kişinin nefsi başka insanlara eza vermekten hoşlanacaktır. Bunu kişi başarabilirse, başkalarını rahatsız ediyorsa davranışları itibariyle, gene ruhun nefse azap vermesi söz konusudur. Ruhun nefse ceza vermesi, huzursuz kılması söz konusudur. Allah'ın da fizik vücuda azap vermesi söz konusudur. Kişi gene huzursuz olacaktır. Dış dünyadaki yanlış davranışları sebebiyle. Sadece Allah ile olan ilişkilerinde doğru ve yanlış yaptığı şeyler sebebiyle değil, başka insanlara yaptığı kötü ve yanlış davranışları sebebiyle de kişi huzursuzdur. Birincisi iç dünyasında kavganın varlığı, ikincisi dış dünyasındaki kavganın varlığı. Yeter mi? Yetmez. Dış dünyasında bir insan bir başkasına zarar verdiği zaman, onu huzursuz ettiği zaman o insan bunun altında kalmak istemeyecektir. Nefsindeki intikam afeti harekete geçecektir ve fırsat kollayacaktır. Fırsatı bulduğunda bu kişi mutlaka kendisine şu veya bu sebeple sıkıntı vermiş olan, onu rahatsız etmiş olan kişiyi mutlaka ondan intikam almak üzere bir gözetleme, rasat durumunu alacaktır. Fırsatı bulduğu anda da intikamını alacaktır. Ne oldu? Bu başkasına kötülük eden kişi hem kötülük ettiği zaman huzursuz olduğu ruh tarafından da Allah'a telan verdiği azap sebebiyle de huzursuz oldu. Hem de şimdi kendisinin intikam alındığı için yeniden huzursuz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hep huzursuzluk söz konusu. Bu kişi yeniden ikinciye bir kötü davranışta bulunursa, o da ondan intikam alırsa, diğerine yeni bir intikam için yeni bir fırsat vermiş olacak sadece. Ama kişi hep huzursuz, iç dünyasında huzursuz, nefsiyle ruhunun devamlı birbirine savaş vermesi sebebiyle her yaptığı yanlıştan sonra hem Allah-u Teala tarafından hem de ruhu tarafından ruhun nefsi cezalandırması, Allah'ın fizik vücudu cezalandırması sebebiyle kişi devamlı mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerde durumu ne? Allah'a olan ilişkiler yok. Kişi belki Allah'a inanmıyor. Belki inansa da Allah'ın emirleri ona hiç giriyor. Emirleri yerine getirmediği için hep iş dünyasında farkına bile varmadığı bir eksiklik hissedecek. Sıkıntı hissedecek. Yani sebebinin farkına varamadığı bir huzursuzluk, sıkıntı. Yetmez. Her emrin yerine getirilmemesinin arkasından yine aynı olay tahakkuk eder. Kişi huzursuz edilir, azap görür. Yasakların işlenmesi cephesinde de gene aynı şeyler olur. Kişi huzursuz olur, rahatsız olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gördüğümüz ne? Bu kişi iç dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Dış dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Allah ile onun ilişkilerinde gene aynı durum. Sulh ve sükunla hiç alakası yok. Her an yanlışlıklar dizisi içerisinde Allah'ın emrettiklerini değil, yasaklarını işliyor. Allah'ın yasaklarını yapmamak yerine işlemekte kalmıyor, emrettiklerini de yapmıyor. Öyleyse arkasından daima huzursuzluk duyacağı için emirler cephesinde de huzursuz, nehiler yani yasaklar cephesinde huzursuz. Şimdi bu insanın daimi zikre ulaştığını, nefsindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok ettiğini düşünelim. Daimi zikir, nefsimizin bütün afetlerini yok etmek için kainatın en garantili sistemidir. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikrin içinde olan, ulaşmış olan herkes, nefsindeki bütün afetleri kapı dışarı etmiştir. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa, o nefsin afetlerinin o vücuda tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. O nefse tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. Bu durumda ne olur sevgili kardeşlerim? Bu durumda bu kişinin iç dünyasına bakalım beraberce. Neden huzursuzdu kişi? Her olaya başlamadan evvel iç dünyasındaki çekişme ve kavga sebebiyle huzursuzdu. O kavga bitmiştir. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, daimi zikir sebebiyle nefsin afetleri tamamen yok olduğu için, ruhun hasletlerinin tam paralelinde olan fazıllar, o kişinin nefsini %98 doldurduğu için, %2 de rahmet nurlarıyla, kalp bütün olarak nurlarla dolduğu için, Allah'ın bütün emirlerini o kişinin nefsi de istiyor artık. Ruh zaten vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin bütünü, %100'ü Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesini istiyor. Ve karşısında yerine getirilmesini istemeyen bir faktör mevcut değil. Öyleyse bu kişi mutlaka buna engel olacak hiçbir faktör olmadığı için Allah'ın bütün isteklerini yerine getirecektir. Ve onların bütün emirlerin yerine getirilmesindeki o büyük zevkleri de yaşayacaktır. Allah'ın her ibadet emri ayrı bir zevki oluşturur. Bu emirlerin en önemlisi zikirdir. Bütün insanların kalp gözleri zikir sırasında açılır. Allah Teala'nın kuluna nasip kıldığı, uygun gördüğü şeyler Allah'ın nimetleridir. Ve ölçüsü zikirdir. Ne olacaktır bu noktada? Kişinin iç dünyasındaki kavga tamamen bitmiştir. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik kazanmıştır. Kısaca, iç dünyasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında sulh ve sükun hakim olmuştur. Bütünüyle. Bu sulh ve sükunu bozacak olan bir husus artık kalmamaktadır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi için bakıyoruz duruma. Bu kişi dış dünyasında da mutlu. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için başkalarıyla kavga etmesinin sebebi ortadan kalkmıştır. Artık o başkalarına en güzel davranışlarda bulunan, herkesi seven, onların mutluluğu için yaşayan birisidir. Ve bu kişiden çevresine ulaşan bütün davranış biçimleri onları onların mutluluğuna yönelik olacaktır. Başkalarının sadece mutluluğu için çalışan bu insan için artık kendisinin başkalarına mutsuzluk vermesi mümkün değildir. Artık onlarla, etrafındaki herkesle dost olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişinin dış dünyasında artık o kendisinin düşmanı olabileceği bir kişi oluşmaz. Artık o olay mümkün değildir. Ama ona düşman olanlar bulunacak mıdır? Bulunacaktır. Kötülük edenler bulunacak mıdır? Bulunacaktır tabii. Ona kötülük etmek için belki de yarışa gireceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu kişi hiç kimseye saldırmayacaktır. Ama Allah'ın dostu olduğu için ona saldırılar vücut bulacaktır. İnsanlar Allah dostlarını her devirde önce yanlış değerlendirmişlerdir. İlimleri davetesine müsaade etmediği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkileriniz. Emirler cephesi mi? Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak, bu kişi için sadece zevkleri yaşamaktır. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görmekte, Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah'tan emir almaktadır. Emirleri yerine getirmenin o müstesna güzelliğini devamlı yaşamaktadır. Allah'ın emrettiği her şey, bütün ibadetler onun için duyulmaz zevklerdir. Yasak ettiği fiiller, onları işlemek artık hiç içinden gelmiyor. Çünkü nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi Allah ile olan ilişkilerinin

olayların eğer dış yüzüne bakarsanız her zaman yanılırsınız. İç yüzüne bakın. Acaba her olayın iç yüzünde ne var? Sakın kendi kendinize hüküm vermeyin. Allah'tan sorun. Açıklama bir gün size ulaşacaktır. Cevap veremediğiniz suallerin kaynağı Allah olmalıdır. Hedefi Allah olmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanların davranışlarına baktığınızda eğer siz kendi ilminiz seviyesinde karar verirseniz insanların o seviyede bile yanlış yaptıklarını zannedebilirsiniz. Ama konunun iç yüzünü Allah Teala size açıklarsa o zaman hiçbir noktada hiçbir yanlışın mevcut olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Allah herkese layık olduğu mükafatı bütün boyutlarıyla verir. Öyleyse ne gördük? Bir insan başlangıçta iç dünyasında mutsuz, dış dünyasında mutsuz, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığında iç dünyasında da mutlu, dış dünyasında da mutlu, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu, hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde hem de iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sulh ve sükun kesintisiz olarak devam ediyor. Ruhuyla nefsi arasında, yani nefsinin kendi içinde afetlerin mevcut olmaması sebebiyle, dış dünyasında başka insanlarla bu kişinin bir problemi kalmaması sebebiyle ve kişinin Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde de nehirler cephesinde de Allah'ın bütün emirlerinin sadece kendisini mutlu etmek için verildiğini kişi kesin olarak idrak etmiş noktadadır. İşte bu dünya mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Bütün boyutlarıyla dünya mutluluğu. Bu hedefe ulaşabilmek mutlaka bir dileği icap ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bir dilek size mutlaka cennet saadetinin üçüncü katını kazandırır. Dünya saadetinin de yarısını kazandırır. Allah bunu garanti eder. Buyurur ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın kanunu. Sizin bunu dilemeniz ama kalbinizden dilemeniz önemli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sizin ağzınızdan çıkan söze değil, kalbinizin talebine bakar. İnsanlar evliyaların hayat hikayelerini

okudukça onlar gibi olmayı düşünürler. Bu düşünen insanlar, bu evliya olanların nasıl evliya olduklarını araştırdıklarında onların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları için ermiş edeni aldıklarını görürler. Ermiş evliya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz eğer böyle bir şeyi öğrenmişseniz, Hacı Bektaş Veli mi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış? Hacı Bayram Veli mi Allah'ın ruhunu ölmeden evvel ulaştırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri mi? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri mi? Eşref Rumi Hazretleri mi? Yunus mu? Ahmet Yesevi Hazretleri mi? Aklınıza kim geliyorsa sevgili kardeşlerim, bunun hakkında bir şeyler okuduysanız, bu insanların istisnasız hepsinin ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olduklarını göreceksiniz. Eğer olgu buysa, onlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları için onlara ermiş deniyorsa, nereye ermişler? Allah'a ermişler. Ruhları Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış. Böyle bir konuda ben de onlar gibi olmak istiyorum, ya Rabbi beni de onlar gibi yap diyen kişi ne ister? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. İşte bu dilek kalpte oluşur sevgili kardeşlerim. Kişi Allah-u Teala, ya Rabbi beni de Hacı Bayram Veli gibi yap. Ben de sana ruhumu ulaştırayım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Bu o kadar güzel şeyler okuyorum ki evliyalar konusunda. Beni de onlardan birisi gibi yap ya Rabbim. Ben de onlar gibi sana ruhumu ulaştırayım diye düşünen bir kişi, bunu kelimelere döküp dilinden söylemese bile kalbi Allah'a çoktan onu ulaştırmıştır. Ve bu mutlaka kelimeye de dökülecektir. Çünkü Allah'la kelimelerle konuşuruz sevgili kardeşlerim. Ya dilimizde söyleriz ya da düşüncelerimizle kelimelerimizi Allah'a ulaştırırız. Eğer kalbimizden bunu gerçekten istiyorsak Allah-u Teala burada ayrım yapar. Allah'a ulaşma talebi gerçek olan, sahih olan kişi, bunu kalbinden gerçekten işlemiş olan kişidir. Kalbinden gerçekten istemiş olan kişidir. O evliyalar gibi olabilmek için Allah'a ruhunu ulaştırmak için yaşamaya başlamıştır. Gel dosta gidelim gönül diyor Yunus. Dost Allah. Gidelim, neyimiz gidecek? Ruhumuz gidecek. Sadece o ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde evliyaların hayat hikayesini okuyan, bu konuya merak salan herkes bakar ki bütün evliyalar başkalarından farklı. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'alaştırmışlar. Onları evliya yapan da, ermiş kelimesiyle ifade edilen evliya yapan da işte bu hususiyetleri, bu özellikleri. Allah-u Teala talebin mutlaka kalpten yapılmasını ister. Arkasından sözü talep gelecektir. Önemli olan sözü talep değildir. Tek başına bir insan ağzıyla 100 defa, 1000 defa ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dese, içinde o evliyaların yaşadığı hayata özlem olmasa ve bilmese o evliyaların
Allah'a ruhlarını ulaştırdığı için evliya olduklarını, o kişi için bu bir hedef teşkil etmez. Allah'ın talebini uygun görmeyecektir. Şuracıktan, kalbinden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaşmasını ister Allah-u Teala. Aşkla, şevkle, iştiyakla kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. İşte bütün safhalarıyla evliyalık müessesesi. Önce Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Üçüncü basamaktasınız. Sonra her güzellik size birer birer verilir. 14. basamakta mürşidinize ulaştırılırsınız. 7 tane furkanlanırsınız. Günahlarınızın hepsi örtülür. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısı yarılır. Göğsünüzden kalbinize göğsünüz yarılarak nur kapısı, nur yolu açılır. Zikir yaparsınız kalbinize, oradan Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Huşu sahibi olursunuz, mürşidinizi talep edersiniz. Mutlaka gösterir Allah-u Teala. Göstermesi de zaten sizin buna ehil olduğunuzun en güzel işaretini taşır. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ulaşırsınız, tabi olursunuz. Tabi olduğunuz anda da şu ana kadar aldığınız 12 ihsanın dışında 7 tane nimet alırsınız. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, kalbinize iman yazılır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Bire 10 veren Allah Teala size o güne kadar bire 100 vermeye başlar. Ve bire 700'e kadar da arttırılacaktır. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. 7 defa birikim tamamlandığında %49 fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmetle beraber %51 nefsinizin kalbi nurlarla kaplanır. Burada şeytan artık alt edilmiştir. Eskiden nefsinizin bütün afetlerine %100'üne tesir etmek imkanına sahip olan iblis, şeytan, insan ve cin şeytanlardan iblis sadece %49'una tesir edebilir. %51'i artık onun için imkansızdır. O kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 dolmuştur. Böyle bir durum o kişi için bir güzelliğin yaşanmasıdır. Burası o kişinin evliya olduğu noktadır. Ruhu Allah'a ulaşır 7 safhada. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, mardiye ve teskiye. Ruh Allah'ın zatında ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte ermiş evliya vasfının kazanıldığı yer burasıdır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi daimi zikirde, sonra irşada ulaşma, nihayet iradenizin de Allah'a teslimi. İrşad makamına ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine çekici ki, bu konunun içine bir defa girerseniz, hayatta ne kadar büyük zevklerin, manevi zevklerin varlığını öğrenirsiniz ve yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öğrenerek yaşamak değil, yaşayarak öğrenmek. Hayatınızın
Eğer Allah'ın evliyası olmak istiyorsanız, en önemli felsefesi bu olmalıdır. Yaşayarak öğrenmek. Öyle birisini tanıyorum, yıllarca hep aynı şeyi söylemiştir. Ben önce öğrenirim, ondan sonra yaşarım. Ama öğretisi öğrenimini tamamlayamadan ölmüştür. Öğrenimi de 60 yaşın ötesine kadar sürmüştür. Ama ömrü vefa etmemiştir. Ve Allah'a ulaşamadan bu dünyayı terk etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinize yazık etmeyin. Bunun konusu açık ve kesindir. Siz Allah'ın evliyası olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, yapmanız lazım gelen şey açıktır. Ben de onlar gibi olmak istiyorum deyin. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ya Rabbi. Beni bundan mahrum bırakma deyin. Kalbiniz söylesin şuranız. Allah'a sımsıcak bir dua, temenni, talep ve arkasından mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki sohbetimizi, gönlümüz istemese de burada bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Sizlere doyum olmuyor sevgili kardeşlerim. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi oradan soracaksınız. Alacağınız cevap sizi mutlaka tatmin edecektir. Öyleyse unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Varlığımız, bütün hayatımız size ulaşabilmek için kullanılır. Size Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, sizin de mutlulardan biri olmanız için. Allah'ın evliyası, ermiş evliya olmanız için. Ve unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söylediğimiz gibi söz var. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

kağıt ürün. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Ruh, nefs, fizik vücut ve irade bizi ifade eder, biz insanları. Unutmayalım ki insandan başka hiçbir mahluk ruh adı verilen bir emanete sahip değildir. Sadece insan, kainatta yaratılan en üstün varlık, Allah'ın yaratıkları içinde en üstün olanı insandır. Bu en üstün varlık, üstünlüğünün sebebini araştırdığında şunu görecektir ki, o başka hiçbir mahlukta, yaratıkta bulunmayan bir şeyle teçhiz edilmiştir. Donatılmıştır. O ruhtur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوهِهِ. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsan başka hiçbir mahluka benzemez. O bir ruhla donatılmıştır, bir fizik vücutla donatılmıştır, bir nefsle donatılmıştır, bir de iradesi vardır. Bütün insanlar cüz'i iradenin sahibidirler. İlahi irade, külli irade, bütünü ifade eder. İnsanoğlu manevi yükselmesini tamamladığında ruhunu da beçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradenin teslimi o kişinin en üstün makama çıktığını gösterir. İrşada memur ve mezun kılınmak. İnsanlar mürşit olduklarını söylerler. Ama Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmemişlerdir. Onlar için bu bir önem taşımaz. Oysa ki Allah huzurunda bir insanın mürşit olabilmesi Allah-u Teala'nın o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin etmesiyle mümkündür. Bu tayin yapıldığı takdirde o kişi gerçek anlamda bir mürşit olur. Özelliği Allah ile her an konuşabilmesidir. Asıl büyük özelliği ise o makama onu Allah'ın tayin etmesidir. Öyleyse ruhu, veci, nefsi olan bir insan bir dördüncü faktöre daha dayalı bir hayat sürer. O iradedir. İnsanı kötülüklerden
koruyan ve devamlı savaş halinde olan bir müessese. İrade, nefsin bütün afetlerine karşı çıkan kuvvetin adıdır. İnsanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan oluşurlar. Yapı olarak, irade bir yapı değildir. İrade, Allah'ın verdiği bir güçtür, kuvvettir. Kötülüklere karşı savaş verecek olan gücün adı iradedir. Öyleyse şeytan devamlı olarak insanları kötü şeyler yapmaya teşvik eder. Allah neyi yasak etmişse onları mutlaka işletmeye çalışır. Cürümleri insanları işletmeye çalışan şeytandır. Cürüm işlemeye insanları teşvik eden şeytandır. İşte o teşvike karşı koyan ve o cürümü işlememek konusunda kişiyi teçhiz eden kuvvet ise iradedir. İrade, güçlüklerle savaşan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan bir insan için mutlaka irade edilmesi lazım gelen bir kuvvettir. Zaten o kuvvet otomatik olarak kendisini gösterir. Kişi ne kadar iradeliyse o kadar Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda yeteneklidir. Öyleyse ruhumuz, veçimiz, nefsimiz Allah ile olan ilişkilerinde neyi ifade ederler? Yolun neresindedirler? Allah ile ilişkilerde ruh, veç, nefs önemli birer faktör müdür? Beraberce bir göz atalım. Allah Teala bir defa açık ve kesin şekilde bizim Allah'a teslim olmamızı istiyor. Münibine ileyhi ve eslimu diyor Allah Teala. Ona dön, ulaş ve teslimu. Ve eslimu lehu. Ona teslim ol. Buradaki teslim müessesesi Nisa 58'deki teslimle aynıdır. İnne Allahe ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse emanetler çoğul. Ruhumuz ilk teslim olacak emanetimiz. Fizik vücudumuz ikinci defa teslim olacak emanetimiz. Nefsimiz üçüncü kademede teslim olacak olan bir faktör. İrade ise yolun sonunda teslim olacak olan ve teslim ettiğimiz Allah-u Teala tarafından bize kesin bir şekilde bildirilecek olan bir varlıktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse bu onun başarısının ilk adımıdır. Mutlaka başaracaktır bunu. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor Allah Teala, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Herkesi seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden kendisi dilemediği gibi başka insanları da dilemekten men edenlerdir. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Ve o insanlar da toplam insanların %5'inden çok daha azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala bu durumda demek ki aklı başında olan herkesi seçiyor. Bu seçimden sonra insanlardan beklediği bir şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama kim dilemişse ruhunu Allah'a o kişi ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani Allah için o kişinin dilemesi yeterlidir. Kim dilerse, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Beni de evliyandan birisi yap. Benim de ruhumu teslim al. Sen diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de diliyorum. Bu dileğimi yerine getirmeni diliyorum senden Yüce Allah'ım. İşte bu dilek kattense, gerçek anlamda bir dilekse, Allah-u Teala mutlaka bu dileği yerine getirecektir. Getirirse ne olur? Getirirse o kişiyi evvela mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman kişi ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Ondan sonra o ana dergahtaki diğerleriyle beraber bir eğitime tabi tutulur. Bu eğitim süresince ruh yavaş yavaş yükselmeye başlar diğerleriyle beraber. Önce birinci kata kadar yükselir. Ötekiler yukarı çıkarlar. O bir süre birinci katta kalacaktır. Açıkta yapılan bir secde. Sonra ikinci kata yükselir. Sığırılma havuzlarında bir süre kalır. Sonra üçüncü gök katına yükselir. İki katlı bir mescitte, çöşk mescitte, secdede kalır. Dördüncü gök katında Beytül Makdis'in aslında, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında, yani gök katlarındaki aslında secdede kalır. Altıncı gök katında sıfkatullah olma mahallerinde Allah'ın boyasıyla boyanır. O nur kaynağından, buz kalıbına benzer bir nur kaynağından ulaşan nurlarla rengi değişir. Beyaz, açık yeşil bir renge dönüşür. Bu açık yeşil renk tamamlandığı zaman sıfkatullah olmuştur kişi. Allah'ın boyasıyla boyanmıştır. O zaman Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde ona hilat giydirilir. Eline de bir kılıç verilir ve yükselir ruh. Sonra ne olur? Sonra yedinci gök katına ulaşır. Orada Devr-i İmam'ın dergahında bulunan altın kapıyla aynı görüntüde olan bir altın kapıyla karşılaşacaktır. Kapı 7 tane mermer, merdivenden sonra ulaşılabilen bir yerdedir ama o mermer merdivenlerden evvelde bir altın zincir yolu kapatmaktadır. Oraya ulaşan Allah dostu elindeki kılıçla orada emanet olarak aldığı Cebrail Aleyhisselam'ın hilat girdikten sonra verdiği kılıçla o zincire bir defa vurur, altın zincire. Altın zincir ikiye ayrılır. İçeri giren kişi yukarı çıkar ve yukarıda kader-i celaliyle karşılaşır. Herkesin yüceleri kendi hizasındadır. Buradan sonraki merhale Ümmül Kitap'tır. Yedinci katta yedi tane alem geçecektir kişi. Birincisi,
kader hücreleridir. Herkesin geleceği o hücrelerdedir. Ümmül kitaba ulaştığı zaman kişi 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap görecektir. Son sayfası açıktır. Kitap boşlukta durmaktadır ve onu tutan melekleri normal gözlerin görmesi mümkün değildir. Kitap boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu da tutmaktadır. Devrin imamı ise oradadır ve yaklaşık 70 kişilik bir gruba ders vermektedir. Sonra üçüncü aleme geçilir. Ümmül kitaptan sonraki üçüncü alem kudret denizidir. Kudret denizine ruhlar dalar ve kendilerine verilen görevi gerçekleştirirler. Derinlere girerler. Nefes almak diye bir mecburiyetleri olmadığı için her tarafı karış karış dolaşırlar. Ve Allah'ın birçok sırrına nail olurlar. Dördüncü alem makamı Mahmud'tur. Makamı Mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun güzide sahabeleri ve diğerleri oradadırlar. Devrin imamı oraya ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sol tarafında yerinden alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir sonraki kademe olan, bir sonraki kesim olan Divan-ı Salihine ulaşır. Oradaki kafstan başkanlığı alır. O yürütür. Ne zamana kadar? Ta ki ruhlar zikir hücrelerine ulaşsınlar. Zikir görevlerini tamamlasınlar. Altıncı bölüm zikir hücreleridir. Dönüşlerinde de onu tekrar kafilenin sağ başına alsınlar, o noktaya kadar orada kalacaktır. Bu olaydan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Divan-ı Salihinde yerini aldıktan sonra geri kalanlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Her birisi 2 metreden daha yüksek olan yuvarlak ve şeffaf hücrelerin içinde zikirlerini yaparlar. Bunlardan zikirlerini tamamlayanlar oradan ayrılarak Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte bu işlev seyr-i sülük adını alır. Allah'a insan ruhunun gök katlarını aşarak ulaşması. Bu ruha ait bir işlevdir. Bütün ruhlarla beraber bu yolculuğu yapan ruh, zikir sürecini tamamladığı zaman Sitret-i Münteha'ya ulaşarak oradan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşır. Peki böyle bir güzelliği yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar öldükleri zaman Azrail Aleyhisselam ve onun tayfası o kişiyi öldürürler ve ölüm tahakkuk ettikten sonra onun ruhunu beraberlerine alarak Allah'ın katına ulaştıracakları Sitret-i Münteha'ya kadar gelirler. Sitret-i Münteha'da yani en yüksek noktadaki ağaç, muhteşem renkleri olan, yaprakları muhteşem renkleri taşıyan bir ağaç. Orada
ruh, Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcılarından ayrılarak dikey bir yolculukla yukarıya çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. O da Allah'ın zatında yok olur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve de görevlerini yapmayan, Allah'ın yoluna yükselmeyen ruhların Allah'ın zatına girdikten sonra çıkması ve huzur namazında yer alması söz konusu değildir. Ama Allah'ın zatına mutlaka onlar da ulaşacaktır ve Allah'ın zatında yok olacaklardır. Öyleyse bir insanın ruh adı verilen emaneti Allah'a mutlaka teslim olur. O kişi teslim etse de teslim olur. Neticede Azrail Aleyhisselam tarafından götürülüp teslim edilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilese de teslim olur. Ruh söylediğimiz işlevlerden geçerek Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu huslattır. Allah'a vasıl olmak. Bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücut da Allah'a teslim olur. Ama fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ruhu Allah'a teslim olan kişi fizik vücudunu teslim etmiş değildir. Yaklaşık olarak 2-3 saatlik bir zikirle, 3-4 saatlik bir zikirle bir insan ruhunu Allah'a ulaştırabilir. 7-8 aylık bir devre bu konu için genel olarak yeterlidir. Daha üst kademede ne olur? Ruhun Allah'a teslimi bir son değildir. Teslimlerin ilkidir. Daha öteye gidebilmek için kişinin zikrini arttırması gerekir. Günde yaklaşık 3 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a kolayca teslim eden kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Buraya kadar olan işlevler herkese Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Karşılıksız verilir. Kişinin bir dileği yeterlidir. Ama bundan sonrası gerçek anlamda bir dik yokuş oluşturur. Fizik vücudun teslimi yaklaşık 18 saatlik bir zikri gerektirir. Bu sebeple fizik vücudun teslimi dik yokuş adını alır. Deneyenler bilirler ki hiç de kolay bir olay değildir. Fizik vücudun Allah'a teslim olabilmesi için ruhun tesliminden sonra zikrin arttırılması gerekir. Bu kişi zikrini arttırmaya çalışır ve başarmaya başlar bunu. Bir gün bakar ki 12 saati aşmış zikri. Yani günün yarısından fazlasını kişi zikirle geçirmeye başlamış. Böyle 12 saatten fazla bir zamanı zikirle geçiren insanlar için zahit olmak söz konusudur. Bu pozitif zühttür. Kur'an-ı Kerim'de geçen zühd kelimesi negatif zühdü ifade eder. Kardeşleri Yusuf'u birkaç dirheme değersiz bir mal olarak esir tüccarına satıyorlar. Ona değer vermiyorlardı. Ona karşı zahittiler diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Burada zühd
negatif zühttür. Onu değersiz bulmak. Ama pozitif zühd, değer veren bir dizaynı içerir. Kim Allah'a teslim olmaya değer veriyorsa, onlar ruhlarını teslim ettikten sonra mutlaka fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmek isteyeceklerdir. Ve de geçecek süreç içerisinde fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek için zikirlerini arttırmak mecburiyetindeler. Birinci aşama, günün yarısından daha fazla zikre ulaşmak. 12 saati zikrin aşması. 3 saatlik zikirden 12 saatlik bir zikre çıkmak. Bu zikri 3 kat arttırmak demektir. Bu o kişiyi fizik vücut teslimine ulaştırır mı? Hayır, ulaştıramaz. Kişi bundan sonra da zikrini arttırmak zorundadır. Ta ki zikri günün 1/3'ünü aşsın. Yani günde 18 saati aşan bir zikre ulaşması lazım gelir o kişinin. Bu sebeple fizik vücudun teslimi dik yokuş olarak adlandırılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde bir kişinin hedefe ulaşması, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi zorlu bir iştir. Ama Allah'tan yardım isteyen, Allah'a sığınan, bu hedefe kendini adamış olan kişi Allah'tan mutlaka yardım alır ve bu hedefe ulaşır. Onun için hayatının en önemli olayının bu olması gerekir ve Allah'ın yardımının mutlaka geldiğini görecektir kişi. Talebi yeterli kalbi duyguları içeriyorsa. Fizik vücudun teslimi öyle bir dik yokuştur ki bu yokuşu aşan kişi için daimi zikre ulaşmak artık bir problem değildir. O dörtte üçünü aşmıştır yolun. Dörtte biri kalmıştır. O hedefe ulaşan kişi için dik yokuş çıkıldıktan sonra daimi zikre ulaşmak artık bir zevktir. Kişi bu zevke mutlaka ulaşacaktır. Öyle bir miktar ömrü varsa. Daimi zikre ulaşan kişi ulul vap olur. Allah Teala bu vapta diyor ki li ulul vap yeskurullâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul vap için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ayrıca Allah Teala eskünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir farz emir. Allah'ı ara sıra zikretmek farz. Nem 82'de Allah Teala diyor ki Allah'ı zikrederek Allah'a ulaşın. Veskür ismi Rabbike, Allah'ın ismiyle zikret.
ve tebettel ileyhi tebdila ve Allah'a ulaş, Allah'a teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmak açık bir şekilde zikirle mümkün ve bu günün yarısından daha az bir zikri ifade ediyor, ara sıra zikri ifade ediyor. Ama günün yarısından daha çok zikretmek de üzerimize farz. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de Allah, ey amin olanlar, ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani zikriniz günün yarısını aşacak bir hüviyet kazansın. Daha ötesi daimi zikir. O da mı farz? Evet, o da farz. Allah Teala emrediyor. Eskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Herkesin Allah'ı bu standartlarda zikretmesi söz konusu. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de. Öyleyse üç zikir hali de farz. Bütün bunların ötesinde zikrin en büyük ibadet olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Kur'an'ı tilavet et ve namaz kıl. Utlu uhiye minel kitabi ve ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara oku ve namaz kıl ve müşriklerden olma. اِنَّ السَّلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. وَعَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Ama zikir, en büyüktür, en büyük ibadettir diyor Allah-u Teala. Üç ibadet faktörü geçiyor. Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak ve zikir yapmak. Zikrin, namazdan daha büyük bir ibadet olduğu kesinleşiyor. İslam'da namaz dinin direğidir denir. Doğrudur. Gerçekten öyledir günde. 7 vakit namaz kılmamız lazım hepimizin. Hamdolsun ki biz ve kardeşlerimiz her gün 7 vakit namazı şartlar ne olursa olsun mutlaka kılarız. Allah Teala'nın bize verdiği emir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini tatbik etmek. Öyle yaparız. Bugüne kadar hep öyle yaptık inşallah. Günde 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, kuşluk sünneti, 2 öğle namazı, 3 İkin namazı, 4 akşam namazı, 5 yatsı namazı, 6 ve teheccüd namazı, 7 Yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınan 1/7 namaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi öyle yapıyordu.
Biz de öyle yaparız. Öyleyse muhtevaya dönelim. Kişi ne yapmış? Ruhunu Allah'a teslim etmiş evvela. 3-4 saatlik bir zikre gerçekleştirmiş bunu. Sonra ne yaptı? Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. 18 saat zikre çıktı. Sonra ne yaptı? Nefsini Allah'a teslim etti. Daimi zikre ulaşarak. Nefs Allah'a teslim olur mu? Evet olur. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsin kalbinde hiç afet kalmayacağı için ruh Allah'a, nefs Allah'a teslim olur. Bundan sonra kişi Tevbe-i Nasuh'a davet edilecektir. Tevbe-i Nasuh'unu gerçekleştirdiği zaman o kişi muhlis olacaktır. Ve bu 6. merhaledir. 7. merhalede Allah-u Teala iradenin de Allah'a teslimini emrediyor. Kim daimi zikre ulaşır da daimi zikrini devam ettirirse Allah-u Teala onlar için bir yol çizmiş, evvela onların Allah yolundaki ilerlemelerini şekle bağlamış. İradelerini de teslim alacak. Bu daimi zikre ulaşan insanlar tövbe-i nasuh yaptıktan sonra Allah onların günahlarını örtecektir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Sonra onların başlarının üzerine salah nuru verecektir. Sonra onların örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. 3. işlem. 4. işlem onların iradelerini de teslim alacaktır. İşte iradesi teslim alındığı için daimi zikri artık kendi iradesi olmadığı cihetle zikir hüviyetinden çıkan bir hüviyete ulaşacaktır kişi. Artık ilahi irade o kişinin zikrini ele almıştır. Kişinin iradesini teslim aldığı cihetle ilahi irade o kişiye zikir yaptırmaktadır. Kişi kendi iradesiyle zikir yapsaydı bu konunun adı zikir olacaktı. Bu noktada artık bu bir zikir değildir. Kendi iradesiyle kişi bunu yapmak imkanının artık sahibi olmadığı için bu bir yeni durumdur. Tesbihtir adı. Külli iradenin o iradi yapıyı kendisinin zikretmesiyle tamamlaması. Artık kişisel irade yoktur. Bu sebeple bu bir zikir değildir. Adı tesbih olur. Kişi irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. O iradenin de Allah'a teslimidir. Öyleyse bir insanın ruhu vardır, Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudu vardır, Allah'a teslim edecektir. Nefsi vardır, Allah'a teslim edecektir. İradesi vardır, onu da Allah'a teslim edecektir. İşte böylece teslimler tamamlanıyor. İslam budur, böyle yaşanır. Bir İslam müessesesini 4 tane teslimle şekle bağlayan Allah-u Teala
insanları istediği o sonsuz mutluluğa ulaştırıyor. İradesini Allah'a teslim etmiş olan bir insan, artık nefsi kendisine hakim olamayacağı için dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah-u Teala'nın hepinizi irade teslimine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kader ve kaza. Bir iradeye, o iradenin bir dahli olmaksızın başka bir iradenin tesir icra etmesine kader denir.

Kader müessesesinde kendisine bir tesir ulaşan kişi bu konuda iradi yapı olarak bir işlev gerçekleştirmemiştir. Başka bir iradenin o kişi üzerinde tesir icra edecek bir olayı vücuda getirmesi söz konusudur. Ve bu üzerine tesir icra edilen, tesir olan kişi için kaderdir. Bu tesiri vücuda getiren diğer irade için kazadır. Bu kaza kelimesini otomobil kazası gibi bir nevi tesadüf diye nitelemek geçersizdir. Bu hukuki bir ıstılahtır. Aynı zamanda dini bir hüviyet taşır ve kader müessesesi Allah'ın indinde son derece önemlidir. Gecenin saat 3'ü. Yolun kenarında bir kişi pusuda. O saatte oradan geçeceğini bildiği birisi için hazırlıklı. O kişi nitekim geliyor. Tam oradan geçerken saklanan kişi çıkıyor saklandığı yerden. Tabancasındaki bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu bir olaydır. Öldüren adam öldürme işlemini kaza etmiş, yani vücuda getirmiştir. Oluşturmuştur yeni tabirle. Ve diğer kişiyi öldürmüştür. Ama diğer kişi için, ölen kişi için bu olay bir kaderdir. Kendi iradesinin hiçbir dahli olmaksızın başka bir iradenin tabancasından çıkan kurşunlar bu kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. İşte ölen kişi için kendi iradesinin bir dahli olmadığı cihetle bu olay bir kaderdir. Diğer kişi ise bilerek, isteyerek, taammüden bir başkasını öldürmüştür. Onun ölümüne sebebiyet vermiştir. Ve bir katil olayı Allah'ın katında çeşitli açılardan değerlendirilir. Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın dininden olmayan

dine düşman olan birisi, o dinin mensuplarından birisini katletmişse, bu bir o kişi için bir olayın kaza edilmesidir. Öldüren kişi için, katil için, maktul için, katledilen kişi için bir kaderdir. O elinde olmadan bir başkasının taammüden, bilerek, isteyerek kendisini öldürmesiyle katledilmiştir. İslam'da bu konuda karşılık vermek haklı bir davranış biçimi sayılır. Haksız yere öldürülen kişinin kardeşi veya yakın akrabalarından birisi, babası, amcası, özellikle kardeşi için geçerli olan bir hak, o katili öldürmek yetkisinin sahibidir. Bu bir Kur'an müsaadesidir. Bundan 14 asır evvel sahabeye baktığımız zaman onların Allah'ın emirlerini uyguladıklarını görüyoruz. Ondan evvel kabileler arasında kan davaları söz konusuydu. Her kabile mutlaka başka kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Ve de bu öldürülenlerin intikamını almak üzere herkes pusuda diğerlerini öldürmek için hazır bekliyorlardı. Ve sık sık cinayetler işleniyordu. Sahabe olmadan evvel her çeşit kötülüğe açıktı. Fal oklarına bakıyorlardı mesela. Mesela küçücük kız çocuklarını diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer'in ağlayarak anlattığı o olaya dikkatle bakın. Ben onu diyor diri diri gömmek üzereyken, o diyor benim sakallarıma düşen oradaki topraktan küçük parçaları ayıklamaya çalışıyordu diyor. Sevgili kardeşlerim, kader ve kazanın muhtevasına baktığımız zaman açık bir şekilde mukadderat olarak bilinen kader sistemini incelemek ve Kur'an'a göre gerçek hususları aydınlığa çıkarmak söz konusu. Şimdi bir başka misal verelim. Kişi evinin bahçesinde tabancasını temizliyor. Ama silah elinden kaçıyor, düşüyor. Navlada da bir tek kurşun var. Tetik bir yere takılarak silahın patlamasına sebebiyet veriyor. Diyelim ki bu iş olmaz böyle bir şey ama olduğunu kabul edelim. Ve çıkan kurşun yoldan geçen birini öldürüyor. Ölüme sebebiyet veriyor. Şimdi yoldan geçen kişi için bu ölüm onun iradesinde bu konuda bir talep olmadığı cihetle bir kaderdir.
Yani bir kurşun hiç ölümü talep etmediği halde o kişiyi öldürüyor. Bu o kişinin iradi yapısının devreye girmediği bir olaydır. Yani ölen kişi için bu kesinlikle bir kaderdir. Peki diğer kişiye bakalım. Diğer kişide de yoldan geçeni öldürmek konusunda hiçbir talep yok. Ama temizlemeyi evinde yapabilirdi. Dışarıda yaptığı için tedbirsizlik etmiştir. İhmal etmiştir. Kontrol etmeyi, başkasının hayatına kıyabilecek kadar bir kazanın olabileceğini hesaba katmamış, tedbirsizlik etmiştir. İhmali vardır. Tabancasını temizlerken oradaki kurşunu da çıkarmalıydı. Bu kişi ihmalle, tesayüple veya tedbirsizlikle suçlanabilir. Ölüme sebebiyet vermiştir ama o kişinin ölümünü düşünmemiştir. Bu hakikati bilen bizler için misal olarak böyle söylediğimiz için burada kesinlikle bir cinayet olayı söz konusu değildir. Tasarlayarak, taammüden o kişi ölmemiştir, öldürülmemiştir. Bir yanlışlık eseri olarak, dikkatsizlik sebebiyle ölmüştür. İşte bu kişinin gerçekte hatalı olup olmadığını kıyamet günü o kişi acaba nasıl anlayabilir? Öyle ki kıyamet günü kişi kendisine derecat açısından hiçbir haksızlık yapılmadığına kesin olarak kendisi karar verecektir. %100 hakikati görecektir. Hiçbir haksız fiille suçlanmadığını görecektir. Yani kendisinin vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle ona zannettiğinden o suçun gerektirdiği derecattan fazlasının verilmediğini, azının da verilmediğini, yaptığı her güzel davranışın arkasından kendisine o sevaba ait derecatın tam olarak verildiğini mutlaka amel defterinde görecektir. Bunu görebilmesi için Allah Teala kıyamet günü biz insanlara muhteşem bir ayıraç veriyor. Kıyamet günü indi ilahide herkesin üç boyutlu olarak hayat filmi görünür. Mahşer meydanında nefsleri de vücutlarına giren nefs, fizik vücut, ikilisi orada mahşer meydanında otomatik olarak kendi hayat filmini göreceği, hologram olarak göreceği bir noktaya getirilir. Herkesin hayat filmi o kişiyi, sadece o kişiyi kendisine çeker. Ve kişi, herkes hiçbir hata olmaksızın sadece kendi hayat filminin ya da filmlerinin demek daha doğru önünde olacaktır. Otomatik ilahi kodlar bunu gerçekleştiriyor. Hiçbir yanlışın oluşması mümkün değildir. Herkes mutlaka kendi hayat filminin oynayacağı yere ulaşacaktır. Ve kişi ulaşıp da filmini göreceği bir standartta
oraya yerleştiği zaman hayat filmi oynamaya başlayacaklar. İki tane. İkisi de üç boyutlu. Bir tanesi kişinin düşüncelerini, tasarılarını, aklındaki düşüncelerini, tasarılarını gösterecektir. İkincisi ise fizik olarak vücuda gelen olayı gösterecektir. Kişinin kendisine verilen bir mizan, kainattaki suç olabilecek veya olmayacak bütün olayları ihtiva eder. Ve sadece o kişinin vücuda getirdiği olayları ona derecat itibariyle bir haksızlık olmadığını kesinleştirerek gösterir. Öyle ki kişi hayat filmlerine ve elindeki mizana baktığı zaman kendisine kıl kadar haksızlık edilmediğini görecektir. Bu filmlerden bir tanesi o kişinin düşüncelerinin filmidir. Sevgili kardeşlerim, biz bir olayı düşündüğümüz zaman o olayı sahne olarak karşımızda görürüz iç dünyamızda. Dışarıdan bakan birisi olarak olayı görürüz. A ne yaptı, B ne yaptı, C ne yaptı ve nasıl yaptılar. İşte bir insanın kafasındaki dizayna şimdi beraberce bakalım. İlk misalimizde ne söylemiştik? Bir adam gecenin saat 3'ünde elindeki tabancayla bekliyor, pusuya yatmış. Öldürmeyi tasarladığı kişi geçerken onun üzerine bütün kurşunları boşaltıyor, onu öldürüyor. Şimdi bu adam kendisini görüyor. Kiramen Katibi Meleklerinin çektiği filmde kendisini görüyor. Fizik standartlardaki filmde üç boyutlu olarak dışarıdan, önden, arkadan, yandan devamlı yer değiştirerek kameranın birisi çalışıyor ve kişinin nasıl gittiğini, nasıl saklandığını, nasıl gizlendiğini, tabancasını nasıl hazırladığını birer birer o kişiye gösteriyor. Bu fizik olayın filme alınmasıdır. İki, üç boyutlu gösteriden, hologramdan bir tanesi fizik standartlarda vücuda gelen olayları gösterir sadece. Diğer filme gelince o kişinin kafasında görüntülü olarak tasarladığı hususları gösterir. Eğer kişinin bu tasarı filminde böyle bir olayı tasarladığı, bunun için tabancasını hazırladığı, gittiği, saklandığı, o olay tahakkuk etmeden evvel bu kişinin iç dünyasında, düşünce statüsünde şekillenmişse, nerede, nereye gidecek, nasıl saklanacak, tabancasını nasıl kurşuna dolduracak, pusuya nasıl yatacak, hangi saatte gidecek, hepsi o kişi bunu taammüden yapmışsa, düşünce platformunda bunların hepsi orada net olarak görünür. İşte böyle bir olayı tasarladıktan sonra gerçekleştiren kişi taammüden
adam öldüren bir kişinin kaybettiği derecatı kaybeder. Hayat filmindeki fizik standartlarda olayı uyguladığı sırada çekilen Kiram Enkatibi meleklerinden birisinin çektiği film onu gösterirken ikinci film onun düşüncelerini gösteriyor. Düşüncelerinde de kişinin neler yapacağını açık açık tasarladığı net olarak yer alıyor. Onun için iki tane hayat filmi. Onun için bir sürücüye, bir de şahide ihtiyaç var. Bir sürücüye, bir de saike ihtiyaç var. Filmlerinden bir tanesinde şahit var. Fizik standartlarda vücuda gelen olayda şahit olarak yer alıyor. Fizik standartların dışında düşünce platformunda oluşan da ise bir sürücü, bir de saik var. Kameraman değişmiyor. Bir kameraman birinde, bir kamerada, diğer kameraman diğer kamerada adı sürücü. Filmi süren, filmi başından sonuna kadar çeken üç boyutlu filmi. Birinde bir şahit var, fizik olarak bir olay cereyan etmiş, onun şahidi. Herkesin etrafında mutlaka bir sürücü bir saikten, bir sürücü bir şahitten oluşan iki tane kamera o kişinin ömrü boyunca aralıksız bir şekilde üç boyutlu olarak çalışır. Sonra bütün hayatınız gözünüzün önünden geçecektir. İşte o görüntülerden bir tanesi sürücü ve şahitin fizik vücudunuzun yaptığı bütün olayları devreye almasıyla tahakkuk eder. Diğeri ise sürücü ve saikin vücuda getirdiği ikinci ikili düşüncelerinizde ne olduğunu ortaya koyar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin bir arada bulunduğu bir dünyada insanlar neden mutlu değiller de mutsuzlar? Neden mutlu olmadıklarını biliyorsunuz. Eğer bir insan Allah'a dönmemişse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Mutsuzluğun amili nefs ve nefsin afetleridir. Herkesin nefsi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ve kişi o afetler Allah'ın bütün yaptıklarını, emirlerini yapmak istemedikleri için bir, yasak ettiği fiilleri ise iki, mutlaka işlemek istedikleri için Allah'ın bütün emir ve yasaklarına karşıdırlar. Yasak ettiklerini işlemek için işlerinden gelen odur. Nefsin bütün afetleri bu istikamette teçhiz edilmiştir. Buna yöneliktir. Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen bir yapı, Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Nefsin afetleri bu iki cephede de hüküm fermadır. Bu hedeflere varmak isterler. Ona göre yaratılmışlardır. Öbür taraftan da bir ruhunuz var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, onun için iç aleminizde Allah'a ulaşmayı dileyip de daha sonra mürşidinize ulaşıncaya kadar hep bir kavganın hüküm sürdüğünü görürsünüz. Bu kavga
hep devam eder. Ne zamana kadar? Ta ki mürşidinize tabi olun da ruhunuz vücudunuzu terk etsin ve Allah'a ulaşmak üzere ana dergaha ulaşsın. O zaman ne olur? O zaman nefsinizin %100 afetlerle dolu olan kalbi tek başına kalır ve size hükmetmeye başlar. Öyle mi dersiniz? Tek başına kaldığı kesin ama hükmetmeye başlayamaz. Çünkü nefsinizin sizin üzerinizde hüküm ferma olması, sizi kontrolü altında tutması, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işletmesi, emrettiği fiilleri işlemenize mani olması şarta bağlı bir olgudur. Eğer hem nefsiniz hem ruhunuz varsa denge vardır. O zaman iç dünyanızdaki çatışmanın sonucunda ya Allah'ın emrini yerine getireceksiniz ya da yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Ama bir denge vardır. Ruhunuz fizik vücut, ruh ve nefs üçlüsünden oluşan o kişinin iç dünyasında ruhu Allah'ın emrettiği şeyi mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği şeyi de asla işlemek istemez. Öyleyse ikisi de eşit kuvvette olduğu için, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, ruhun kalbi de %100 hasletlerle dolu olduğu için dengede olan iki kuvvet çarpışır. Üstün gelen taraf dediğini yaptırır. Bu sizin yaşadığınız muhite çocukluğunuzdan itibaren etrafınızdaki insanların sizin üzerinizde iz bırakan tesirlerine, kısaca ortama bağlıdır. Allah'ın bütün emirlerinin uygulandığı, yasak edildiği fiillerin işlemediği bir ortamda neşve neva bulan, gelişen bir insanın davranış biçimleri Allah'ın emirlerine uygun davranış biçimleri olacaktır. %100 olması mümkün değildir. Ama ihtimal olarak olay bu standarttadır. Bir insanın çevre şartları neyse, etrafında hangi tarz olaylar cereyan ediyorsa, çocukluk devresinde aldığı intibalar onu o statüde etkiler. Ve de ondan tesir alır insanlar büyüme süreçleri içerisinde. Ama kuvvetler eşittir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen ruhun hasletleri bütün olarak hüküm fermadır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen, emrettiklerini de yapmak istemeyen nefsin afetleri de bütün kuvvetleriyle ayaktadırlar. Devamlı bir hırlaşma, kavga, gürültü, patırdı iç dünyanızda sizi devamlı rahatsız eder. İşte bu kavganın arkasında nefsiniz var, bütün afetleriyle, ruhunuz var, bütün hasletleriyle. Ama Allah Teala sizi bu halde bırakmak istemiyor. İstiyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyesiniz. İstiyor ki mürşidinize ulaşasınız. İstiyor ki mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrıla. Bu ayrılan ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıka ve de Allah'a ulaşa. Öyleyse olay son derece açık ve kesin. Allah Teala kesin olarak emrini vermiş. Diyor ki irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Müzemmil 8'de Allah Teala diyor ki
Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Yani ruhunu ona, Allah'a ulaştır. Zümer 4 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe. Üzerine min kabli gelmeden önce, den önce en yetiye gelmeden önce en yetiye küm ül azabe üzerinize azap gelmeden önce ve enibü ila rabbikum Rabbinize münip olun, ulaşmayı dileyin, yönelin ve ona teslim olun. Şu dünya hayatını yaşarken Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila rabbiki Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hayatınızı yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız gerekli. İşte böyle bir hususta kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah o kişiyi, o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan, insanların %90'dan çok daha fazlası seçildiği cihetle, başka insanları Allah'ın yolundan saptırmıyorsa, mutlaka seçilir. İşte bütün mesele o seçilenler arasında zaten insanların çok büyük bir kısmı var. Onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilerlerse ne olur? Allah onları önce mürşitlerine ulaştırır. Sonra da tabiyette ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşıp seyre sülüke iştirak edenler arasına gireceği cihetle oradan Allah'a kadar bir yolculuğa kişinin ulaşması söz konusu. İşte kişinin bu konudaki talebi bir kader değildir. Kişinin bizatihi dileğiyle oluşmuştur. Ama bundan sonrası, yani ruhun vücuttan ayrılması için kişinin Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılması, tabiyeti, tabiye sırasında ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a ulaştırılması, bunların hepsi ruh Allah'a ulaşana kadar kaderdir. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücudun Allah'a teslim olması kazadır. Nefsin teslim olması kazadır. İhlasa ulaşmak kazadır. İradeyi Allah'a teslim etmek, eğer kişi ihlas makamına iradesiyle ulaşmışsa, bundan sonraki safa, Tövbe-i Nasuh'tan sonraki safa kaderdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
sizin günahlarınızı örter, salih makamına ulaştığınız zaman sizin başınızın üzerine salih nurunu koyar, yerleştirir. Sonra günahlarınızı sevaba çevirir. 3. İradeniz teslim olur. 4. Ve sizi irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Hepsi Allah'a aittir. Bu Allah'a ait olan statüyü gerçekleştiren de külli iradedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir sözü var. Demin söyledik. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka kendi iradesiyle gerçekleştirmesi gereken bir kaza işlevidir. Ama bu noktadan itibaren kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren 3. basamaktadır kişi. 14. basamakta o kişinin mürşidine ulaşması kaderdir. Mürşide ulaşıp taviyeti kaderdir. Herkes layık olduğu mürşide ulaştırılır Allah-u Teala tarafından. Seçim Allah'ındır. Hacet namazını kılar kişi ve sorar. Allah kimi gösterirse ona gider. Giderken kişi kendi iradesini kullanmaz mı? Kullanır. Ama kullanmasaydı Allah onu gerçekleştirecekti. Çünkü Allah'ın sözü var. Sen diyor bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Sen namazı sevmeyebilirsin. Ben sana namazı sevdiririm. Sen oruçta çok açlık duyarsın. Ben sana orucu sevdiririm. Açlık duyurma. Sen zikri sevmeyebilirsin. Ben sana zikri sevdiririm. Mutlaka sevdiririm diyor. Mutlaka senin eğer benim kader müessesem seni en az 8 aylık bir hayata daha bağlamışsa, senin ölümün 8 aydan daha sonraki bir devredeyse, üst rakam bu, o zaman ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. İşte bu bir kaderdir. Buraya kadar. Ruhun Allah'a teslimine kadar olay kaderdir. Ondan sonra dik yokuş kader değildir. Dik yokuşta Allah'ın yardımını alamazsınız. Yani zikrinizi, 2 saatlik bir zikrinizi 18 saat zikre çıkarmak mecburiyetindesiniz. Yetmez. O devirde bir de düşmanınız var, şeytan. O ana kadar onun davranış biçimlerini engelleyen Allah-u Teala onu o noktada serbest bırakmıştır. İşte bundan sonrası fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, nefsin teslimi de daimi zikre gerektirir. O da kader değildir. O da kazadır. Allah'ın yardımını alırsınız ama sizin iradeniz istemedikçe ve siz gerekli gayreti göstermedikçe sonuca ulaşamazsınız. Ullelvab makamında daimi zikre ulaştıktan sonra Ullelvab makamından ihlas makamına geçmeniz bir kaza değildir. Artık o kaderdir. Sizi tövbe-i nasuha ulaştırır Allah Teala. Ondan sonrası da kaderdir. Tövbe-i nasuhtan sonra günahlarınızın örtülmesi, başınız üzerine salah nurunun verilmesi, günahlarınızın sevaba çevrilmesi, iradenizin teslimi ve irşat makamına tayininiz ard arda birer kaderdir. Bunlar o seviyeye ulaşan bir kişi için mutlaka
arka arkaya vücuda girecektir. Kişinin yapısına göre süre değişir sadece. İşte sevgili kardeşlerim, kaza ile kader müessesesi birbirinden kesinlikle ayrılır. Hayatınız boyunca hangi işlevleri size verilen Allah'ın teslim ettiği kişisel iradeyle, cüz'i iradeyle gerçekleştirdiyseniz, onların hepsi tarafınızdan kaza edilmiştir. Hangi olaylar sizin dahliniz ve ihtiyarınız olmadan sizin üzerinize tesir icra etmişse, onlar da kaderdir. Allah Teala hepinizi kaderlilerden etsin. Allah Teala hepinizi hem kendisine ruh olarak ulaştırsın, hem de fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslim alsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz bir dünya mutluluğu, sonsuz bir ahiret mutluluğu dileklerimizle, dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın bize emrettiği hususların başında bu sevgi geliyor. Allah Teala bütün hayatımıza baz teşkil eden, temel teşkil eden bir kavramdan bahsediyor. Sevmek. Evvela Allah Teala'nın çok sevdiğini bilmeliyiz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok seviyor. Öyleyse biz de mutluluğu birer insan olarak, birer yaratık olarak sadece severek yaşayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, evvela konumuza şükürle girelim, hamdle girelim. Neden? Çünkü bizler insanız. Kainatta Allah'ın en çok değer verdiği mahluklar. İnsan olmak bir şereftir. İnsan olmak Allah-u Teala'nın bir ayrıcalığıdır. İnsan olmak kainatın en üstün yaratığı olmak demektir. İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor: bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat insan için yaratılmış. İşte buradan, dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a kadar bir yolculuk yapılır mı? Yapılabilir mi? Yapılıyor mu? Evet, yapılıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah-u Teala tarafından evvela seçilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilesin diye. O seçilenlerden Allah'a milaki olmayı dileyenler, Allah'ın sevgisine mazhar olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sever. Dilemezse, Allah-u Teala'nın sevgisine layık değildir. O kişi kendisini cehenneme mahkum etmiştir. O kişi kendisini şirke mahkum etmiştir. Küfre mahkum etmiştir. Şeytanın kulluğuna mahkum etmiştir. Bir başka ifadeyle toptan kendisine yazık etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir düşünün. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim.
İster ki herkes bu dileği dileyerek bir defa kendisini mutlaka cehennemden kurtarsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü Allah Teala bu kişiyi bırakmayacaktır. Ona namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri sevdirecektir. Severek büyük bir zevkle yapmasını temin edecektir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dileyen herkes bu lütuf ve keremden mutlaka istifade eder. Mutlaka Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bir mahluk, bir yaratık olarak biz Allah Teala'nın bize verdiği bu küçücük akılla, küçücük irfanla neden öyle diyoruz? Çünkü biz bir mahlukuz. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın sonsuz dizaynından bir küçücük parçayız. O her şeyi yaratandır. Kainatı yaratandır. Alemleri yaratandır. İnsanları yaratandır. İnsana ruhundan üfürendir. Eğer varsak, şu anda biz var isek, bu varlığı ona borçluyuz. Allah bizleri var etmek istediği için varız. İstemeseydi var olmazdık. Düşünebilen, Allah'ı idrak edebilen bir yapıyla bizleri teçhiz etmiş. Serbest irade vermiş. Dilediğini yapmakta serbestsin diyor. Ama diyor, bana hesap vereceğini unutma. Sana verdiğim o serbest iradeyle diyor, dilersen mutlu olabilirsin. Şu dünya mutluluğunu yaşayabilirsin ve de söylediklerimi yaparsan, ki bu sadece bir dilektir, yani bana ulaşmayı dilersen ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve diyor, bunu ben yaparım, seni kendime ben ulaştırırım. Sonra da diyor sana, sanki sen bana ulaşmışsın gibi mükafat veririm diyor. Manevi mükafat, kıyametten sonraki üçüncü kat cennet. Üçüncü kat cennet aslında o zamanki yaşamakta olan bir insan için aynı fizik mükafattır. Bu dünyaya göre manevi diyoruz. Bu dünyada bu fizik vücutlarımızla yaşadığımız için o zaman yaşayan bu fizik vücutlarımız olmayacak cennet ve cehennem hayatını. Enerji bedenlerle yeniden yaratılacağız. Kıyamet günkü ikinci ölümden sonra bütün insanlar yeniden diriltilirler. Ama artık etten kemikten yapılmış, topraktan yaratılan bu fizik bedenler değil, enerji bedenlerle sonsuz cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir dizaynda yaratılır insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela çok sevinmeniz lazım gelen bir şey değil mi? Allah sizi seviyor. Herkesi seviyor. İnsanlar
Allah'ın kendilerini cezalandıracağı şeyleri de yapmak yetkisinde olarak yaratılmışlardır. Yani serbest iradenin sahipleridir. Bu serbest irade nefsin emrinde olabilir. Nefs baştan aşağı afetlerle donatılmış olduğu için çok kötülükler işleyebilir. Bunun neticesinde gideceği yer cehennem olabilir. Ya da kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Nefs tezkiyesini tamamlamıştır. Sonra tasfiyesini de tamamlamıştır. Nefsinin kalbinde hiç afet yapmamış, kalmamıştır. O kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Nefsinin afetlerini daimi zikre, sonra tesbihe ulaşarak bütünüyle yok eden, günahları sevaba çevrilen bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Kim daimi zikre ulaşırsa sonucu mutlaka budur. Günahlarının sevaba çevrilmesi hem de ikinci defa. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, Allah onun mürşidine ulaştırır başlangıçta. Tabiyeti sırasında ilk defa günahları sevaba çevrilir. Ve de Allah Teala ona o güne kadar bütün sevaplarına bir derecelik sevabına 10 katını verirken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bunu 700 kata kadar çıkarmıştır zaten. O bire 700 kat olmaya devam edecektir ömrü boyunca. Yeter mi yetmez? O kişi ruhunu ve içini ve nefsini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra o noktadan sonra işlediği günahları da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlediği günahları da affedersiniz, mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları da Allah Teala bir defa daha affedecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Salah makamının birinci kademesinde affedecek, ikinci kademesinde o kişinin başının üzerine salah nurunu verecek, üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, o bolluğun, bereketin sahibidir. Cömertlerin en cömertidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Herkes mutlu olsun. Kainatın hakimi olarak yarattığı insan adı verilen bu yaratığın, bu mahlukun şeytana galip olmasını istiyor Allah Teala. Mutluluğu yaşamasını istiyor. Herkesle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı olarak o kişiye fısıldar. En kötüsü o kişinin bu fısıltıları kendi düşüncesi zannetmesidir. İnsanlar hep böyle aldanırlar sevgili kardeşlerim. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz bir araştırma gezisine çıkmalısınız. Bu mutluluğu araştırmak olmalıdır. Nerede arayacaksınız? Sadece tek bir yer var. İkinci bir yer yok. O Allah'tır. Allah'a mutlu olmak konusunda müracaat edenler, Allah'tan aldıkları cevapla ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyeceklerdir. Bu dilek geminin iskeleden demir almasıdır. Yelkenlerini açmasıdır. Nasıl bir gemi iskeleden ayrılmış da 7 tane beldeye
uğrayıp yedincisine ulaşacaksa, o insanın ruhu da yedi tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. O noktada Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan, kişiyi devamlı Allah'ın yasak ettiği fiillere davet eden, emrettiği şeyleri yapmamaya çağıran, şeytanla işbirlikçi olan o kişinin nefsindeki afetleri Allah Teala verdiği sözü tuttuğunda yarı yarıya yok etmiş olacaktır. Allah Teala diyor ki

Allah dilediğini Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi seçer, ileyhi ona kendisine men kişiyi yönelip. Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib ve yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. O kişinin ruhudur Allah'ın zatına ulaşan.

Ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine ruhundan üfürdü diyor Allah kendisi için. Onun içine, insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var. O bir emanet. O emaneti onun sahibi olana, Allah'a iade etmek, teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. Allah sizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, insan kainattaki en üstün yaratıktır. Meleklerden de üstün müdür? Üstündür. Bütün melekler insan için yaratılmıştır. Bütün yerler, bütün gökler, Allah'ın yarattığı her şey, her şey sadece insan için yaratılmıştır. İşte Allah'ın katında bu kadar önemlisiniz. Bu sebeple de Allah sizlere ruhundan üfürmüştür. Herkes, bütün insanlar Allah'ın ruhuyla her an beraberdirler. Ne zamana kadar? Mürşitlerine tabi olup da Allah'ın emanetini Allah'a geri döndürmek, Allah'ın zatına ulaştırmak üzere tabi oldukları zaman mürşitlerine. Tabiyet bir tevazu işidir. Sizden daha üstün birisini kabul ediyorsunuz ki tabi oluyorsunuz. Bu üstünlük nefsi bir üstünlük değildir. Bir hırsız şebekesinin başkanına tabi olup da onun emirlerine itaat eden kişi Allah-u Teala'nın emrinin tamamen dışında bir işlev yapmıştır. Da o kişinin emrini yerine getirecektir. Getirdikçe batağa daha çok batacaktır. Çünkü her emir ona derecat kaybettiren bir şeyler verecek, vücuda getirecektir. Ama Allah'ın yolunda olan bir insan, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu kişi Allah içindir. Herhangi bir mürşide tabi olmaz. Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp sorar, o mürşide gider. Ulaşır, tabi olur. Allah-u Teala ezelde o kişinin mürşidini tayin etmiştir. Bütün mürşitlerin yerine vekil olan, hepsini temsil eden birisi yaşar mı? Her devirde, her devirde yaşar. Bu kişi devrin imamıdır. Bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır.

Gerçek mürşit, mürşit odur ki Allah'tan sonra ve cevabı alınca da inanamayabilir. Bir daha hacet namazı kılar, bir daha görür. Bir daha hacet namazı kılar, bir defa daha görür. Emin olur ki odur. Mürşitlerin de tabi olacağı kişi devrin imamıdır. O günlere doğru yaklaşıyoruz ki hayatta olan bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sadece ve sadece insanların mutluluğu için onlara her şeyi hazırlamıştır. İnsan bir mahluktur. İnsanlar ve hayvanlar havadaki oksijeni kullanırlar nefes almak için, kanlarını temizleyebilmek için ve içmelerinde biriken karbonu karbondioksit olarak dışarı çıkarırlar. Artık maddedir karbondioksit insanlar için. Hayvanlar için de öyle. Hayvanlar da havadaki oksijeni alırlar ve havaya karbondioksit verirler. İşte insanların ve hayvanların havaya verdiği bu karbondioksit bitkilerin temel gıdasıdır. Biliyorsunuz ki karbonhidrat, bütün karbonhidratlar gıdadır. Besin maddesidir. Bitkiler yerlerinden kımıldayamazlar. Ağ topraktadır kökleri. Köklerinden su alırlar. Bu sudaki hidrojeni ve oksijeni kullanırlar. Güneş ışıklarını da bir fotosentezin parçası olarak kullanırlar. Ve klorofil özümlemesi yaparlar. Karbon dioksidi, karbonhidratı oluştururlar ve havaya da devamlı oksijen bırakırlar. O oksijen ki insanların ve hayvanların olmazsa olmaz yaşama maddesidir, yaşam şartıdır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala hayvanları ve insanları bitkilerin çıkardığı oksijene mahkum etmiş. Ama bitkileri de insanların ve hayvanların çıkardığı karbondioksite mahkum etmiş. Bitkilerin bir yerlere gidip de yemek yemeleri söz konusu değildir. Ama köklerinden aldıkları sudaki hidrojen ve oksijeni kullanarak fotosentez yoluyla karbonhidratları bitkileri, hayvanların ve insanların çıkardığı karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluşturmaları söz konusu. Ve daima havaya oksijen bırakmaları söz konusu. İki ayrı grubu hayvanları ve bitkileri Allah Teala birbirine
ihtiyaçlı kılmış. Birinin artık maddesi, diğerinin hayat maddesi. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeyi bizim düşünemeyeceğimiz kadar düşünme standartlarımızın ötesinde bir noktada dizayn etmiştir. Daha girif olayları insanlar adım adım öğreneceklerdir. Kaldı ki bu sadece fizik standartlardır. Bir de fiziğin ötesi var. Ruhunuz var, nefsiniz var. Başka alemler. Ölmüş olanların yaşadıkları berzah alemi. Rüyanızda sık sık nefsiniz vücudunuzdan ayrılarak oraya gider. Giderken ruhunuzun nefsinizin hızı ışık duvarını aşacağı için hatırlayamazsınız orada olanları. Dönerken de tekrar ışık duvarını aşacağı için hızla gene hatırlayamazsınız. Ama bazen rüyalarınızı hatırlarsınız. Onu bir hayal mahsulü zannedersiniz. Oysa ki ne zaman rüyanızdayken bir fincanı elinizde tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız rüyanızda, siz oradasınız, berzah alemindesiniz. Rahatlıkla sizden evvel ölmüş olanları ailenizden arayabilirsiniz. Zaten öğrenirsiniz. Onlar sizin geleceğinizi anladıkları zaman zaten sizi karşılarlar. Ve onlarla her zaman beraber olabilirsiniz. Herkes bunu yaşayabilir. Hiçbir engel koymamış Allah-u Teala. O zaman göreceksiniz ki vaktiyle ölmüş olan büyük anneniz, büyük babanız, dedeniz, evvelce ölenler, hepsi orada aynı ailenin fertleri olarak yan yana beraber yaşıyorlar. O zaman hiçbir şeyin boş olmadığını, ölümün bir son olmadığını kesin olarak yaşarsınız. Onlar dünyada yaşamakta olanları beklerler. Ve ölüm anında mutlaka karşılamaya gelirler tanıdıklarını, yakınlarını. Sevgili kardeşlerim, her şey bir devamlılık arz eder. İnsan hayatı dünya adı verilen bu gezegende bu fizik vücut bedenle bir dünya hayatı söz konusu olduğu için hudutlu bir zaman aralığı içerir. İnsan ömrü Allah-u Teala tarafından ne kadar tayin edilmişse o kadar süre yaşanır. Sevgili kardeşlerim, hudutlu bir hayatımız var. İnsan uzun yaşasa 100 sene, 150 sene yaşasın. Ama sonunda gene ölecektir. Bu dünya hayatı mutlaka bitecektir. Fizik cesed toprağın altına girecektir. Nefs berzah alemine gidecektir. Eğer kişinin ruhu Allah'a ulaşmamışsa, Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınarak Allah'a ulaştırılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat yaşanmaya değer bir hayattır. Sırlarıyla, mutluluklarıyla o bir bütündür. Neden mutlu olmak yerine mutsuzluğu tercih ediyorsunuz?
Allah'ın yoluna girmeyenler, girmek istemeyenler, bu sözü sizlere söylüyoruz. Ne kaybedersiniz ki bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilerseniz? Ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuz siz hayattayken Allah'a ulaşacak. Her ne kadar bizim sevgili din alimlerimiz ruh vücuttan ayrılırsa, insan ölür zannediyorlarsa da realite hiç öyle değildir. İşte şu anda ruhsuz birisi konuşuyor sizinle. Ama hayattayız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve sadece yarım mutluluğu insanın emrine vermiştir. Bir hibe olarak, karşılıksız bir mutluluk vasıtası olarak. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne olur? Şu olur. O insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsindeki afetlerin %51'inin yok olması gerekir. Bu ise ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Allah ona furkanlar verir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Taviyetini gerçekleştirdiği zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7 tane gök katı aşarak kendisiyle beraber seyri sülükte bulunanlarla önce birinci kata kadar çıkabilir, sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Her katı yavaş yavaş aşarak 7. gök katının 7. aleminden sonra, setefinin 6. aleminden sonra 7. alemin başlangıcını teşkil eden indi ilahinin alt noktasındaki sitetin müntehaya ulaşır. Bu varlıklar aleminin en üst noktasındaki o muhteşem ağaçtır. Yapraklarının rengi onun kadar güzel bir ağaç görmeniz dünya üzerinde mümkün değildir. Eğer yolunuza devam ederseniz, daha ötede fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi Allah'ın bir hediyesidir, bir nimetidir. Çünkü bunun için bir tek dilek yeterli. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediğiniz zaman Allah size bütün imkanları teslim eder. O sizi mürşidinize ulaştırır, tabiyetinizi sağlar, tabiyetinizle beraber sizden ayrılan ruhunuzu devrin imamı kanalıyla kendi zatına 7 tane gök katını aşırtarak ulaştırır. Herkes için mutlaka gerçekleştirilen bir olaydır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için. Kim dilemişse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a, Allah tarafından Allah'ın yardımıyla ulaştırır. Bu Allah'a ait olan ruhun sahibine geri dönmesi işlevidir. Mutluluk da %50 olarak tecelli eder. 7 gök katını aşan ruh her seferinde nefsin afetlerinin biraz daha azalmasıyla, o afetlerin yerini fazılların almasıyla gerçekleştirir. Her gök katı
nefsin kalbinde %7 fazıl birikimini garanti eder. Böylece 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle %51 noktada kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu hedef o kişi için Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Mutlaka ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu vuslattır. Ruhun, Allah'ın ruhunun sahibi olan Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması işlevidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Ondan sonra da dersiniz ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın nefsi %100 afetlerle doluyken bu afetlerin %51'ini devreden çıkaran Allah'tır. O %51'e %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla, fazıl nuru ve rahmet nuruyla o kişinin nefsinin %51'ini Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete sokar. Bu kişi günün her günün yarısından fazlasını mutlulukla geçirecektir. Bu zikir seviyesini ya 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında değişiyor rakamlar. Ama kim bu hedefe ulaşmışsa, 7 tane gök katını aşmışsa ruhu, Allah'ın zatına ulaşmışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbinde afetlerin %51'i yok olduğu için, yerine hasletler geldiği için, nefsinin kalbinde %51 nurlar dolmuştur. İşte o nurlarda kişi hedefe yürüyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikte olduk. İşte sadece bir dileğinizle Allah'ın sizi %50'den fazla, günün yarısından daha fazla mutluluğa mutlaka ulaştırması, işte cennetin üçüncü katına kadar sizi mutlaka çıkartması sadece bir tek dileğinize vabestedir. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah Teala'nın hepinizin ruhunu ona ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar, Allah'laşmayı değil, birisi Allah'a ulaşmak diye bahsettiğimiz şeyi Allah'laşmak diye söyleyerek bizi karalamaya uğraşıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç olur mu? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El-Fatiha ve as

Tövbe aleyhim ve amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur, üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse, işte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar, mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet, yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaller olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijense hayati maddemiz, hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yere, yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah-u Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir. Bitkiler de beslenecektir. Karanfil var ağzımda.
Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı, biz insanlar yaşayamazdık. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç, insanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin, Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır.
Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İhtiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz iştiyak duyuyorsunuz. Bu iştiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyakın sahibi olan kişi nasıl bir iştiyakın içindedir? İhtiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar iştiyakın sahipleridir. İhtiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır.
senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılmasısı dediğinde dua ediyorum. İştiyakimin artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahaya ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? Odur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir.

imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele süresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah-u Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Mümin, kim müminse, müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle. Kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz, yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa, biz kendimize düşeni yaparız ama o da bizim söylediğimizi yaparsa, başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa, İşte böyle bir statüyle

Okumaya başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya leküm ya lehum mürşidin diyor.

0: umulur ki irşada ulaşırlar. Ve'aleküm yaşudun. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor: ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kellerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilelim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah-u Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah-u Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler, kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde, işte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi, bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi, zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani birdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana devirmen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
1: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir? Yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu, fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler, kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o, gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an, gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz, sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an, kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an, gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü
azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde
duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve O sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk.
O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydiniz,

Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut.

ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o, bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o, Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve Sekar'ın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o, insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi Sekar'ın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık, dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir,
ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan, firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükreden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez
küfreden olur. Muhakkak ki biz kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar içinde kâfur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere and olsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere and olsun. Dağıtıp yayanlara and olsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara and olsun. Ve de zikri ilka edenlere and olsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey,
mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, hoyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor?

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu günkü sohbetimiz ayetlerin sırları konusunda. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindeki açıklanması lazım gelen hususları sizlere izah etmek için huzurlarınızdayız. Ahzab 67'de Allah Teala buyuruyor ki: "Fekalu" dediler ki, "Rabbena" Rabbimiz, "inna" muhakkak ki biz, "ata'na" "na" biz "ata" itaat ettik, "saadetena" saadetlerimize, yani din konusunda içimizdeki ileri gelenlere, "ekberayna" ve büyüklerimize, kebir büyük, kübera büyükler, kübera'dan sonraki "na" bizim büyüklerimiz, hüviyetine sokuyor kelimeyi. "Kübera'yena" büyüklerimiz, yani muhakkak ki biz itaat ettik saadetlerimize, yani dinde ileri gelenlere, ve "kübera'yena" ve büyüklerimize, ve böylece "edallûne" saptık. Edallûne es-sebîlâ. Sebil, sebilden, Allah'ın yolundan saptık. Allah'ın yolu biliyoruz ki sırat-ı müstakîm. Sırat yol demek. Müstakîm, istikamet üzere olan. Sırat-ı müstakim de istikamet üzere olan yol demek. Nereye istikamet üzere olan? Allah'a istikametlenmiş olan yol. Öyleyse sırat-ı müstakim, yol olarak bakarsak, iki tane yatay, iki tane dikey yoldan oluşuyor.

Birinci yatay yol, hangi mürşide tabi olmuşsak, o mürşide tabiyetle başlar. O mürşidin dergahından, devrin imamının dergahına kadar olan yatay kesimi kaplar. Bu birinci yatay sebildir. Devrin imamının dergahı, yedi tane gök katının açıldığı bir seyri sülük adlı yolculuğun başlangıç noktasıdır. Burada hem yedinci kata kadar çıkabilenler ama yedinci kata kadar ulaştıkları halde yedinci katın yedi tane alemine henüz ulaşamayanlar vardır. Hem de yedinci katın yedi tane alemini de geçebilenler vardır. Yedinci katın birinci alemine çıkabilenler, ikinciye ulaşabilenler, üçüncüye ulaşabilenler, bunların her birisi ulaştıkları yerde kalacak olanlardır. Dördüncü aleme, beşinci aleme, altıncı aleme ulaşabilenler, altıncı alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıktan sonra sitetli müntahaya ulaşıp son noktadaki, en üst noktadaki o yaprakları, çiçekleri muhteşem olan ağaç, sitre. En son varlıklar aleminin en son noktasındaki ağaç. Oradan yokluğa geçilir. Allah-u Teala nerededir? Yokluktadır. Allah-u Teala yedinci gök katının yedinci aleminden Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla çıkılacak olan yokluktadır. İşte böyle bir yolculuk sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleşir. Birinci yatay yol, hangi mürşidin dergahında o mürşide tabi olmuşsak, oradan devrin imamının dergahına kadar olan yatay yoldur. Birinci dikey yol, devrin imamının dergahından başlayan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına birer birer uğrayarak dikey bir yolculukla yedinci gök katına ulaşan dikey yoldur. İlk yatay yol ve ilk dikey yol. Yedinci gök katında önce zikir hücrelerine, kader hücrelerine ulaşılır. Bu kader hücreleri altıgen şeklindedir. Herkes kendi kader hücresinin o gününe ulaşır. Hangi gün oraya çıkmışsa ruh, o güne ulaşır. O gün orada kader hücrelerinin o günündedir. Her altıgen önünde sonsuza doğru uzanan her altıgen bir günü ifade eder. Yani önündeki ilk altıgenden içeri girse kişi orada yarının yaşandığını görecektir. İkinci altıgenden içeri girse öbür gününün yaşandığını görecektir. Daha o günler gelmemiştir, yaşanmamıştır. Ama Allah'a göre çoktan her şey olmuş, bitmiş, kıyamet bile kopmuştur. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen, sıfırlama noktasına o kadar çok yaklaştıran ki sıfırlayabilen demek
rahatlıkla mümkün. Bir sonsuz hızın sahibidir. Öyle bir sonsuz hızdır ki zamanı sıfırlar. Allah Teala sıfır zaman aralığında her şeyi yapmaya muktedirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki birinci yatay Sırat-ı Müstakim'in birinci ayağı Tabi olunan dergâhla Devr-i İmam'ın dergâhı arasındaki mesafe kadardır. İki yolculuk Devr-i İmam'ın dergâhından başlar. Birinci gök katındaki açıkta yapılan secdeye ulaşır. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı gök katına ve yedinci gök katına ulaşır. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde edilir. Üst katlara çıkabilenler burada öyle bir secde işlemini gerçekleştirirler. Bu Sırat-ı Müstakim'in Tarık-ı Müstakim adını alan kesiminin ilk adımıdır. Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim'in içinde bir bölümdür. Zemin kattan başlayarak yedi tane gök katını aşan kesimi, Sırat-ı Müstakim'in yedi tane gök katını aşan kesimi Tarık-ı Müstakim adını alır. İstikamet üzere olan yol, zemin kattan yedinci gök katına istikamet üzere olan yoldur. Birinci katta açıkta secde yapılır. Çimenler üzerinde, seccadelerde. İkinci gök katına ulaşılır. İkinci gök katında su arılma havuzlarının önünde ayakta sıraya dizilir ve de oradaki olayın tahakkuku beklenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Devr-i İmam'ı oradan ikinci kattan ayrılarak orada yedinci kata kadar çıkacak olanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ taraflarına ulaşır. Devr-i İmam ise sol taraflarına ulaşır. Onlar önden çıkacak olanlardır. Hiçbir katta

kimseyi bırakmazlar. Yedinci gök katına kadar tırmanırlar. Yedinci gök katında yedi tane alemi geçerler. İşte o geçişlerinde grubu teşkil edenler zikir yücelerinde zikir yapmak üzere yola çıkmış olanlardır. Buraya kadar yolculuğa çıkanlar arasında yedinci kata kadar çıkan kafilenin sağ başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kol başında da Devrin Emam'a yer alır.

Ve de onlar 7. kata kadar ulaşırlar. Özel bir yolculuk yaparlar. 7. kata kadar başlıkları yerde sadece secde ederler. Hiçbir yerde bir eksilme olmaz. Her katta kalanlar 6. kata kadar bundan sonraki devre olarak çıkabilenlerdir. Onlar her katta bir kısmı kalarak yükselirler. Son kalıntılar da 6. katta kalırlar. Ana kafilelerden biri 7. kata çıkamaz, 6. kata kadar çıkabilir.

7. kata kadar çıkabilenler, 7. katta dağılmak üzere çıkanlardır. Bir kısmı Ümmül Kitap'ta kalacaktır. 70 kişi. Bir kısmı daha başlangıçta zikir hücrelerinde kalacaktır. Kader hücrelerinde kalacaktır. Bir kısmı kudret denizinde kalacaktır. Devrin imamı Makam-ı Mahmud'da kalacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Divan-ı Salihinde kalacaktır. Geri kalanlar fikircilerine ulaşarak fikirlerini gerçekleştireceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, işte sırat-ı müstakim budur. Ashab suresinin 67. ayet-i kerimesinde geçen biz küberamıza itaat ettik ve senin yolundan saptık ifadesi senin sırat-ı müstakiminden saptık manasına geliyor. Peki onlar saadetlerin sözünü mü dinlemişler? Evet, yani devrin din büyükleri. Bugün de devrin din büyükleri vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı onlardan bir grubu oluşturur. Üniversitelerdeki öğretim üyeleri de ikinci kısmını oluşturur. Kübera'nın. İşte burada konumuzun can alıcı noktasına ulaşıyoruz. İslam'ın Kur'an'daki esasları 7 Safa ve 4 tane teslim asırlarca evvel İslam'da yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 asır öteye kadar ulaşan bir din uygulaması. O zaman dinin bütünü tatbik ediliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Kendilerine tabi olunacak olan insanların Allah'tan sorulması söz konusudur. Bu yapılır. Kişi tabi olmayı çok büyük bir kalbi dilekle diler. Öyle ki artık mutlaka tabiyetini gerçekleştirmesi lazım geldiği kanaatine ulaşır. Böyle bir insanın ne yapması lazım? Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Saat 12'den sonra şimdiki saatle her tarafta birer saat ileri alındığı için saat 1'den sonra gece saat 1'den sonra boy abdesti alan kişi hacet namazını kılar. Birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta İhlas, Felak, Nas. Teşehhüd miktarı oturmak. Üçüncü rekatta İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta İhlas, Felak, Nas. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dilekle dileklenen kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman eğer bu kişinin dileği halisse gerçek anlamda Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabiyette kararlıysa Allah Teala onun bu kalbi yapısını en iyi bilendir. Böyleyse o kişiye mutlaka o gece mürşidi gösterilir. Bu sağlamlıkta değilse kişinin kalbi tekrarlaması gerekecektir. Hacet namazını hep aynı standartlarda oluşur. Gece saat 1'den sonra şimdiki saatle gece saat 1'den sonra bir boy abdesti alınır. Allah-u Teala'dan hacet namazı kılınarak mürşit sorulur. Allah-u Teala böyle bir talebin sahibi olan herkese mürşidini gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı
bütün insanlar için açıktır. O en iyiye ulaşılmasını ister. Ama her devirde saadatlar ve kübera daima var olacaktır.

İşte iki nevi bu gruptan saadetler, Diyanet İşleri Teşkilatı'nı Kübera'da üniversitelerimizdeki en üst seviye yetkilileri, profesörleri muhtevasını alıyor. Belki Diyanet İşleri'nin başkan ve başkan yardımcılarını da küveranın arasına almak söz konusu olabilir. Peki neden böyle söylüyoruz? Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylediğimizin açıklaması dindeki gelişmelerle alakalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra İslam dininin Kur'an'daki İslam olarak yaşanması daha 4 asır devam etmiştir. Sonra bir ayrıcalık söz konusudur. Dinin temel umdeleri o devirdeki tartışmalar sebebiyle unutulmuştur. Eş'ari ve Maturidi iki ayrı kanadı temsil etmişlerdir. Ve sadece inanç tartışılmıştır. Maturidiye tabi olanlar imanda veya Eş'ariye tabi olanlar iki grup oluşturmuştur ve halen olaylar tartışmalıdır. Hala tartışılır. Ama netice itibariyle Eş'ariye tabi olanlar da, Maturidiye tabi olanlar da İslam'ın iki kanadını oluşturmuştur. Fakat onunla kalmamıştır. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye 4 tane mezhebinde oluşması, yani dinde fırkalara ayrılma burada tahakkuk etmiştir. Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Tekrar ediyorum. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Ve dini ayakta tutun diye. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun ne demek olduğunu açıklıyor. Habibim, sen hanifsin. Hanif olarak veçhini ayakta tut. Ve o dini ayakta tut ki o din ezeli ve ebedi dindir.

Ve ebedi din sadece o dindir. Rum 30. ayet-i kerimede bunu söylüyor Allah Teala. Ve fırkalara ayrılmayın. Dini ayakta tutun diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı size de verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte fırkalara ayrılmanın birinci açıdan mütalaasına gelince, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bu konuya da ışık tutuyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve o müşriklerden böylece o müşriklerden ve namaz kıl ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bu gizli şirktir. Böyle olması lazımken cehennemde olanlar diyorlar ki artık son pişmanlık fayda vermiyor, cehennemi görmüşler. Cehennemde insanların nasıl yandıklarını, Ya Rabbi muhakkak ki biz sadatlarımıza ve küberamıza ve büyüklerimize, işte bugünün bir kesimi Diyanet İşleri Başkanlığı, ikinci kesimi üniversitelerdeki öğretim üyeleri. Hepsi değil ama büyük çoğunluğu klasik din öğretisinin temeli içerisinde sağlarına sollarına bakmak, Kur'an'ın esaslarını incelemek gereğini duymadan yaşamak gibi bir hedef tayin etmişler kendilerine. Sadatlar ve kübera dini bugün kontrolleri altında tutuyorlar. Ve de o din İslam'ın beş şartından ibaret. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Eğer onlara derseniz ki bir dakika bir dakika Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Dilemeyen şirktedir diyor. Gideceği yer cehennemdir diyor. Onları karıştırma diyorlar. Biz atalarımızdan bunu gördük diyorlar. İslam'ın beş tane şartı vardır. Beş tane şartı kim gerçekleştirirse o kişi cehennemden paçayı kurtarır diyorlar. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. İslam'ın beş şartının içinde Allah'a mülaki olmayı dilemek yok. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olamayacağını söylüyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah-u Teala'ya yönel Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. İlk takva mı bu? İlk takva olduğu kesin çünkü arkasından gelen ifade onlar o takva sahipleri ki eğer bu takva sahibi olmazsa o kişi o zaman onlar şirkte olanlardır diyor Allah Teala. Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Şirktedirler. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar.

Kaç fırkaya ayrılacak ey Allah'ın Resulü diye sual edildiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 72 fırka. Bu 72 fırkanın içinde de küçük gruplar halinde bir kısım insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp mürşide tabiyete ulaşan, ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, irşad olan ve iradelerini Allah'a teslim eden gruplar ulaşacak diyor. İşte Ashab 67'de bu sapma olayı açık bir şekilde görünüyor. Din büyüklerinin onların yolda çıkmasında medar olduğu açık bir şekilde ifade buyuruluyor. Bu geçmiş devirler. Onların ifadesi. O devirlere ait ifade. Ashab suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Rabbena Rabbimiz atihim onlara ver. Tefeni minel azabı azaptan iki kat ver. Vel anhum lanen kebira ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın yolundan saptıranların azabı sapanların onlar sebebiyle sapanların iki katıdır. Ayrıca Allah'ın lanetine de muhatap olurlar. Bu standartlar içinde bugün din öğretiminde söz sahibi olanlara Allah Teala bunları ihdar etmiş oluyor. O öğrendiğiniz ilim diyor Allah Teala sizi şirkten, gizli şirkten kurtulamaz, kurtaramaz. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız takva sahibi olamazsınız. Sadece münib olanlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Onlar kurtulurlar diyor. Zaten bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konunun sonucuna varması için yeterlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o cehennemden kurtulmuştur. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Ayet-i kerimeyi söyledik. Binibineyleyi ve tekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Ve ona karşı Binibineyleyhi Allah'a yönelin. Ettekuhu ve ona karşı takva sahibi olun. Min kablen yetiyekümün azabı üzerinize azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken yapacaksınız bunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ashab suresinin 67 ve 68. ayetleri bu açıdan gerçekten bir ibret levhasıdır. Açık bir şekilde Kübera'yı ve Sadatları körü körüne takip edenler Allah'ın yolundan saptıklarını itiraf ediyorlar.
ve saptırılanlar sapanlardan, saptıranlardan şikayetçiler, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle diyorlar. Din, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bütün şumuluyla şekillenmiştir. İslam dini 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak. 2. safa Allah'tan mürşidini sorup, mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Bu tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Ve devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Oradan 7 tane gök katını diğer yüzlerce insanla birlikte, insan ruhuyla birlikte aşacaktır. Her katta eğitimini tamamlayacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Ve en sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlamak suretiyle sitetil müntahaya ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır oradan da. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında öylesine güzel ki, bu güzellikleri Allah koymuş, biz insanlar da hepsinin üstüne sünger çekmişiz, mahvetmişiz her şeyi. Ne demek istiyoruz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devri. Bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe dediğimiz kişilerin hepsi. Hepsi kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuş. Hepsinin ruhu vücudundan ayrılmış. Bütün ruhlar 7 tane gök katını aşmış, bütün sahabenin ruhları. 7. gök katında 7 tane alem geçmiş. Sitetil müntahaya aşmış. Sitetil müntahaya ulaşmış ve oradan Allah'ın zatına ulaşmış. Bütün sahabenin ruhları Allah'ın zatında yok olmuş. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Buraya kadar Allah-u Teala'nın herkese garanti ettiği bir olay var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah'u yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse %90'dan fazlasını seçer. Onların çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Sadece onları, onların hiçbir zaman %5'i varmayan bir kesimini Allah Teala Allah'a ulaşmayı onlar diledikleri için sadece Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ve onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman 1. kat cennetin sahibi olurlar. 3. basamaktalar. 14. basamakta mürşitlerine tabi olurlar. 2. kat cennetin sahibi olurlar. Ruhları vücutlarından ayrılır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 4. kat cennetin sahibi olur. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. 5. kat cennetin sahibi olur. 27. basamakta muhlis olur. 6. kat cennetin sahibi olur. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eder. İrşada memur ve mezun kılınır. Ve adın cennetlerinin sahibi olur. İşte Allah Teala Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde bu hedeflerin hiçbirine ulaşmaktan ulaşmayı bütün insanlara haram eden öğrendikleri ve öğrettikleri yanlış ilim sebebiyle
O insanların Allah'ın yoluna ulaşmalarına engel olan ilim sahibi olduğunu düşünen insanlar Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala onları anlatıyor. Bugün iki grup insan bu hüviyette insanlara üniversitelerde din öğretiyorlar, insanlara camilerde din öğretiyorlar, İmam Hatip Lisesi'nde lise seviyesinde din öğretiyor ve öğrendikleri ve öğrettikleri din ilmi insanları sadece cehenneme ulaştırabilen bir nitelik taşıyor. Hala incelemek gereğini duymuyorlar. Bu konudaki yetkililer bu kadar insan bilmiyor da o mu bilecek diyorlar. Evet, o bilecek. Çünkü o bu ilmi Allah'tan alıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuz fısk. Fısk, bir insanın kalbinde iman kelimesinin bulunmaması halidir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde ebediyen kalacağı yer, işte bu fısk müessesidir. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren fıskıdır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedir. Bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren mühürlüdür. Öyleyse fısk içinde, dalalet içinde, küfür içinde aynı şeyler söz konusu. Ne zaman bir insan fısktan kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Ne zaman bir insan dalaletten kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Ne zaman bir insan küfürden kurtulur? İhsanla mürşidine tabi olduğu zaman. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Ya ölü olarak kalacaksınız, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bakan ama göremeyen körler olarak vasıflandırıyor. Kulakları duyan ama işitemeyen, duyduğunun manasına varamayan sağırlar olarak vasıflandırıyor. Sonra da Allah'ın diliyle konuşamayan dilsizler olarak vasıflandırıyor. Sonra da kalplerinde ekinet olduğu için idrak edemeyenler olarak vasıflandırıyor. Öyleyse Allah Teala En'am suresinin 81. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki biz o zaman ki bütün nebilere şöyle dedik. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra, siz nebilerimden sonra bir resul gelecek. Nebilerden sonra gelecek diyor Allah Teala. Artık nebi olması mümkün değil. O mutlaka bir veli resul olacak. Bir Resulüm gelecek. O gelen Resulüme yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Ve dilinizde bu ağır ahdi yükleniyor musunuz? Onlar da dediler ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz. Biz ona iman edeceğiz ve yardım edeceğiz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. 82. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, bundan sonra o söz konusu olan Resul kendisini beyan ettikten sonra
Tabi olmayanların hepsi fıskadır diyor Allah Teala. Bütün devirlerde, bütün milletlerde mutlaka Allah'ın Resulleri var. Bu Ali İmran Suresinin 82. ayeti kerimesi gereğince madem ki her devirde bütün kavimlerin içinde Resul var, o Resul'e tabi olmayanların hepsi fıskıdır. Hiçbir zaman parçası yok ki herhangi bir kavimde bir Resul olmasın. Külli kavmin Resul diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır. Diyor ki Allah Teala hiçbir kavim yoktur ki biz ona kendi lisanı ile konuşan, söylediklerimizi onların lisanı ile anlatabilen bir Resul beaz etmemiş olalım. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. O kavimlerde bulunan insanların şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını sağlasın diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular. Ve bir kısmının da tabi olmayanlar, onların üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Tabi olmayanların da üzerine dalalet hak oldu diyor. İşte böyle bir olgu söz konusu. Öyleyse her devirde mutlaka Resuller var. Her devirde bütün kavimlerin içinde Resuller var. Yani insanlık tarihinin ilk gününden insanlık tarihinin son gününe kadar her kavmin içinde Resuller mutlaka var olacaktır. Öyleyse bütün kavimlerde bütün zaman parçalarında Resuller var olduğuna göre tabi olmayanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar mutlaka fısktalar. Öyleyse fısk müessesesinde o kişinin kalbinde küfür yazılı. Kişinin kalbi mühürlü. Öyleyse insanların ne zaman fısktan kurtulduğunu görüyoruz. Ne zaman kurtuluyorlar? Mürşitlerine ihsanla tabi oldukları zaman kurtuluyorlar. Şimdi Allah'ın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka onları cennetime alırım. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel oluşacağı bir standart söz konusu. Kim ne zaman fısktan kurtulur? Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları yaşayan insanların olaylar karşısındaki davranış biçimlerine göre Allah onların davranışlarını değerlendirir. Ve burada pozitif noktada olanların hepsi Allah'ın seçtikleri olurlar. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dileyenler üçüncü basamağa geçer. Burada kurtuluş vardır. Ama henüz kişi fısktan kurtulmamıştır. Kalbinde hala küfür yazar. Ama kurtulacağı günler çok yakındır.
Bu kişiler aynı zamanda dalalettedirler. Bu kişiler aynı zamanda küfürdedirler. Kalplerinde hala küfür yazıyor. Kalpleri hala mühürlü. Ama cennetin müjdesine sahipler. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse şöyle düşünenler olabilir. Bu ne biçim fısk ki? Hem insanlar fasık hem de kurtuluyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. Allah-u Teala birkaç dakika içinde o kişinin kalbinde olanları işitiyor, biliyor, görüyor. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Birinci, Allah'ın birinci ihsanı. İkincisi, o kişinin baş gözündeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamını seçiyor artık. Ondan sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşat makamının sözlerini işitiyor. Manasını anlıyor. Sonra kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Kişi anladığını kalbine indiriyor. İşittiğini kalbine indiriyor. İdrak ediyor. Derin bir anlama standardı içine giriyor. Derinliğiyle anlıyor ve kendine mal ediyor. Arkadan Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Daha sonra dediğim bunların hepsi bir dakikanın içinde, iki dakikanın içinde gerçekleşen olaylar dizisi. Ard arda yıldırım gibi olaylar tahakkuk eder. Bu kişi göğsünden kalbine nur yolu açılmış bir kişidir. Ve bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz partikülleri, nurları o kişinin göğsüne gelecek, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalp mühürlüdür. Buna rağmen kalbe rahmet partikülleri sızacaktır. Ve bunlar nefsin kalbinde, o kalpte küfür yazmasına rağmen, küfrün bütün direnmesine rağmen kalbe zorla girecek, %2 yer işgal edecektir. Ve küfür kelimesinin bütün o karanlıkları kaçırmama gayretine, kendine çekme gayretine rağmen, ki böyle bir imkanı var küfür kelimesinin, sadece karanlıkları, nefsin afetlerini kendisine çekebilir. Ama ona en yakın olanları sımsıkı tuttuğu halde en uzakta olanların arasına, Allah'ın rahmetinin sığınmasına mani olamıyor. Ve %2 rahmet o kalbe yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oldu. Fıskta ama huşu sahibi olan bir fasık. Öyleyse adım adım fıskten kurtuluşun son noktasına gidiyor kişi. Çünkü bundan sonra Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığında. Ve bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde de çöküp tövbe edecektir. Tövbe ettiği anda fısk bitmiştir. Tövbe ettiği anda küfür bitmiştir. Bu 10 tane ihsanla tövbe ettiği anda dalalet bitmiştir. Öyleyse fıstan kurtuluş hidayettir. Fıstan kurtuluş mümin olmaktır. Fıstan kurtuluş 3 hidayetin birden başlamasıdır. Ruhun Allah'a doğru yolculuğu, nefsin nefs tezkiyesine başlaması, kalbindeki karanlıkların yerine faziletleri doldurmaya başlaması ve fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fısk bitmiştir, hidayet başlamıştır.
Fısk varsa hidayet yoktur. Fısk varsa mümin olmak yoktur. Fısk varsa küfür vardır. Fısk varsa dalalet vardır. Fısk, dalalet ve küfür üçü daima bir aradadır. Böyle olan insanların kalpleri mutlaka mühürlüdür. Kalplerinin fıkıh hassası çalışmaz. Kalplerindeki semi isimli işitme hassası ya da kulaklarındaki semi isimli işitme hassası mühürlüdür. O kişi kulaklarındaki vakra sebebiyle işitmez. Sadece duyar kulakları. O kişinin kalbindeki basar hassasının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır. Basar hassası, kalbindeki basar hassası kördür, görmez, perdelidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir noktada bir insan mürşidine ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip 10 tane nimet Allah-u Teala'dan aldığı an küfürden kurtulmuştur. Neden? Allah Teala'nın birinci nimeti devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesidir. Bu ise o kişinin kalbine imanın yazılması için yeterlidir. Mücadele 22. Allah Teala diyor ki onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ne zaman? 10 tane ihsanla tabi olunduğu zaman kalbinin içine iman kelimesi yazılıyor kişinin. Nasıl yazılıyor? Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Evet, böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o kişinin böylece kalbinde artık iman kelimesi olduğu için o kişi mümindir. Ruhu hidayete başlamıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsi hidayete başlamıştır, tezkiyeye başlamıştır. Fizik vücudu hidayete başlamıştır. Nefsin tezkiyesine paralel olduğu olarak aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. Öyleyse fısk bitmiştir. Küfür kelimesinin gidişiyle fısk da gitmiştir. Küfür kelimesinin gidişiyle dalalet de gitmiştir. Kişinin hidayete ulaşmasıyla kişi mümin olmuştur. Kişi fasık olmaktan kurtulmuştur. Ve ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. O kişiye Allah Teala hayat vermişse, çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka cennetime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ve kişiye o verdiği 10 tane ihsanla irşat makamını sevdiren Allah'tır. Onu irşat makamına ulaştıran Allah'tır. Ve ulaştırdıktan sonraki seyri sülük isimli yolculuğunda onun nefsinin kalbindeki afetleri yok eden Allah'tır. Onun ruhunun Allah'a ulaşmasına sebebiyet veren, ulaştıran Allah'tır. Kişi aşağı yukarı kendinden hiçbir şey yapmaz. 10 ihsanı alırken kişi bir tek şey yapmıştır, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 10 nimeti alırken gene bir tek şey yapmıştır, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 1'e 10. Ve kişi
14. basamakta fısktan kurtulmuştur. Tabi olmayanlar fısktadır diyor Allah Teala. Yani tabi olan fısktan kurtulur. Kişi tabi oldu. Fısktan kurtuldu. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. 7 tane gök katını ruh nefsin kalbindeki her %7 karanlık azalmasıyla Allah'a doğru yaptığı seyri sülükünde birer gök katı yükselecektir. İlk %7 nur katı, nur birikimiyle ruh zemin kattan birinci kata yükselecektir. Nefsi emmare. Bir defa daha %7 nur birikimi, ikinci gök katı, nefsi levvame. Bir defa daha %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mülkime. Ve böylece mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerinde 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşan ruh 7. gök katını tamamen geçer. 7 tane alemi Sitre-i Müntaha'dan Allah'a dikey bir yolculukla ulaşır. Allah'a